altın, gümüş ve elmaslar sebep olur demiştir. Muhammed bin Vasi rahmetullahi aleyh, kuru ekmekleri ıslatarak yiyen ve buna kanaat eden kimseye muhtaç olmaz derdi. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, dünya mallarının en iyisi elinize geçmeyeni, elinize geçenin en hayırlısı da elinizden çıkardığınızdır derdi. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle diyor: her gün bir melek, ey Adem oğlu, sana yetecek kadar az varlık seni azdıracak çoktan hayırlıdır diye seslenir demiştir. Sümeyt bin Aclan da, ey Adem oğlu, bir karış eninde ve boyunda olan miden neden seni cehenneme götürüyor demiştir. Hakimin birine servetten neyin var diye sorduklarında hakim, temiz görünüşüm, gizli iktisadım ve kimsenin servetinde gözümün bulunmaması vardır diye cevap vermiştir. Allahü Teala'nın şöyle buyurduğu rivayet olunur: ey Adem oğlu, dünyanın hepsi senin olsa bunlardan yalnız nafakan vardır. Ben hesabını başkasının sırtına yüklemek üzere nafakanı temin ettiğim zaman sana ikram etmiş olurum. İbn Mesud radıyallahu anh da şöyle diyor: bir ihtiyaç için bir adama gittiğiniz takdirde aman sen bilirsin diye ısrar edip durmayın. Çünkü onun verebileceği Allahü Teala'nın kendisine takdir ettiği miktardır. Onu aşamaz demiştir. Emevilerden biri Ebu Hazim'e yazdığı mektupta ihtiyacını bildir görelim dedi. Ebu Hazim, ben ihtiyacım Mevlam'a yazdım. Gönderdiğini kabul eder, göndermediğine kanaat ederim diye cevap verdi. Hakimin birine, aklı başında olan adamı en çok sevindiren ve hüznünü yok etmeye en çok yardımcı olan şey nedir diye sormuşlar. Hakim, aklı başında olan adamı en çok sevindiren şey salih ameli, sıkıntısını en çok gideren şey de mukadderata rıza göstermesidir diye cevap vermiştir. Yine hakimin biri, insanların en çok darda olanı, haset edenleri, en rahat yaşayanları da kanaat edenleridir. Sıkıntılara maruz kalıp da en ziyade bunlara katlanmak zorunda olanları, haris ve tamahkârları, en yumuşak ve huzur içinde geçim sağlayanları da, dünyayı terk edenleri, en çok pişman olanları da ifrat eden, yani ilmiyle amel etmeyen alimleri buldum demiştir. Bir şair de, yaradana sığınarak kimseye yüz kızartmadan akşama girenden daha huzur içinde kimse olamaz. Böyle yapmakla hem şerefini korumuş ve hem de alnı açık olur dedi. Diğer bir şair de, kanaat sahayı temizlemek ve helal ile iktifadır. Böyle davrananlar hiçbir zaman sıkıntıya girmezler. Ben geçim için sağa sola koştuğum ve evimden ayrı bulunduğum sıralarda, uzakta kaldığım için dost ve ahbabımın benden haberi olmadığı gibi, geçim telaşesiyle ölüm bile aklıma gelmez. Halbuki ben kanaat sahibi olsam, rahatlıkla rızkım ayağıma gelirdi. Kanaat, mal çokluğunda değil, gönül tokluğundadır, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allahü Teala'nın malından helal tanıdığımı size bildireyim mi? Biri yazlık ve diğeri kışlık olmak üzere iki elbiseyle hac ve umre için bir binittir. Bunların dışında nafakam Kureyş'ten herhangi bir adamın geçimi gibidir. Onlardan ne üstünüm ne de düşük. Buna rağmen

Bu sarfiyatımın helal veya haram olduğunu da bilemem, demiştir. Yine bu miktarın kanaat edilecek dereceden fazla olup olmadığında şüphe etmiştir. Bedevinin biri kardeşini haris olması bakımından azarlayarak, "Kardeşim, sen hem arıyor hem de aranıyorsun. Kaybedemeyeceğin şey seni aramakta, sen ise muhtaç olmadığın şeyi aramaktasın. Aradığın şey ortada, sen ise olduğun şeyden uzaklaşmaktasın. Sen harisin mahrum ve zahidin merzuk olduğunu bilemiyorsun," dedi. Nitekim şair, "Görüyorum ki ölmeyecekmiş gibi dünyaya daldın. Gittikçe hırsın artmaktadır. Acaba artık bu kadarı yeter diyecek bir hedefin var mıdır?" Şâbî anlatıyor. Adamın biri küçük bir kuş avladı. Kuş, "Beni ne yapacaksın?" diye sordu. Adam, "Kesip yiyeceğim," dedi. Kuş, "Vallahi ne et ihtiyacını gideririm, ne de bir açın karnını doyururum. Beni kesip yemekten bir şey çıkmaz. Gel ben sana 3 öğüt vereyim ki, bunlar beni yemekten çok daha hayırlıdır. Ancak bunlardan birini senin elindeyken sana söylerim. Diğerini uçup dala konduktan sonra, öbürünü de ovaya açıldıktan sonra söylerim," dedi. Adam, "Söyle bakalım," deyince kuş, "Elde edemediğin şeyin hasretini çekme," dedi. Adam kuşu salıverdi ve "Hadi ikinciyi söyle," dedi. Kuş daldan, "Olmayan bir şeyin olacağına inanma," dedi ve uçup dağın eteğine kondu. Adam, "Üçüncüyü söyle," deyince kuş, "Ey ahmak! Beni kesseydin, benim karnımdan her biri 20 miskal ağırlığında 2 tane inci çıkaracaktın," dedi. Kuş bunu der demez hemen yere yıkıldı ve "Eyvah!" diyerek çırpınmaya başladı. Ve "Hadi üçüncüyü de söyle," dedi. Kuş, "Sen daha şimdiden 2 öğüdümü unuttun. Üçüncüyü söylersem ne kâr? Sana demedim mi? Elde edemediğin şeyin hasretini çekme. Mümkün olmayan şeyi de tasdik etme. Ahmak adam, ben kanım, kanadım ve kemiklerimle 20 miskal gelmem. 20 miskal ağırlığında 2 taş karnımda nasıl olabilir?" dedi ve uçup gitti. İşte bu, Ademoğlunun aşırı derecedeki tamağının misalidir. Aşırı tamağı, hakikati görmekten insanı kör eder de, olmayan şeyi olmuş gibi farz eder. İbn-i Semmak diyor ki, "Ümit, insanın kalbinde ip, ayaklarında ise bağdır. Ümidi kalbinden çıkar ki, ayakların bağdan kurtulsun." Ebu Muhammed el-Yezidi de şöyle anlatıyor. "Bir gün Harun el-Reşid'in huzuruna girdim. Elinde bulunan bir kağıda bakıyordu. Kağıt altın ile yazılmıştı. Harun beni gördüğü zaman gülümsedi. Ben de, "Müminlerin emirini Allahü Teala ıslah etsin. O baktığın nedir?" diye sordum. Halife Harun, "Bu iki beyti Emevilerin hazinelerinde buldum. Hoşuma gittiler. Ben de üçüncü bir beyti ilave ettim," dedi ve beyitleri okudu. "Sana bir ihtiyaç kapısı kapandığı zaman onu terk et. Zira sana başka kapı açılır. Zira bir mide doldurmak ve kötülüklerden kaçınmak da sana yeter. Şerefini ayaklar altına alma. Ukubeti boynuna olan günahları yüklenmekten de sakın." Abdullah bin Selam Kâb'a sordu. "Alimler ilmi anlayıp kafalarına yerleştirdikten sonra onu oradan söküp atan nedir?" Kâb, "Tamağı, hırs ve ihtiyaç peşinde koşmaktır," dedi. Adamın biri de Fudayl'e,
Kâb'ın bu sözünü bana açıklar mısın? Deyince Fudail, tamah, kişinin bir şeyi araması ve mukaddesatını bu uğurda feda etmesi demektir. Hırs ise nefsinin her şeyi istemesi,

ziyaretlerine gider. Tesadüf ettiğin zaman kendilerini selamlarsın. Verdiğin selam, yaptığın ziyaret Allah için değildir. Eğer bunlara ihtiyaç göstermesen, senin için çok daha hayırlı olurdu. Sonra Fudayl devamla, bu benim anlattığım falan ve falancadan 100 hadis rivayet etmekten senin için daha hayırlıdır, dedi. Hakimin biri, insanoğlunun şaşılacak hallerinden biri de, şayet dünyada ebedi kalacaksın diye kendisine söylense, bu muvakkat hayattaki dünyalık peşinde olmasından daha ileri gidemeyeceğidir, dedi. Abdülvahid bin Zeyd de şöyle anlatıyor. Bir defa bir kiliseye uğradım ve rahibe, neden yiyip içiyorsun diye sordum. Rahip, Rabbimin harman yerinden yiyip içiyorum. O Allah ki, değirmeni yarattı. Onun öğüteceği unu gönderir, dedi. Bunu söylerken de dişlerini gösterdi. Hırs ve tamağın ilacı ve kanaat etmenin çaresi. Bilmiş ol ki, bu tedavi üç esastan meydana gelir. Bunlar sabır, ilim ve ameldir. Bunların hepsi de beş şeydir. Birincisi, ameldir. Bu da geçimde iktisat, infakta itidaldir. Kanaatin yüceliğine ulaşmak isteyen kimse, mümkün mertebe masrafları azaltmalı ve zaruri sarfiyatla iktifa etmelidir. Masrafları çok olup eli açık olanlar, kanaat edip az ile kifayet edemezler. Mesela yalnız ise kalın bir elbise ile iktifa etmeli, yemekten de Allah ne verdiyse ona razı olmalı, mümkün mertebe eti azaltmalı, bunu itiyat haline getirmelidir. Çoluk çocuk sahibi ise onları da buna alıştırmalıdır. Artık bu sayede nafaka temini kolaylaşır da geçim sıkıntısı azalır. İşte kanaatte asıl olan budur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala her işte yumuşaklığı ve kolaylığı sever. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iktisad eden sıkıntı çekmez buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Üç şey münciyattandır. İnsanı korur. Bunlar gizli ve aşikare olarak Allahü Teala'dan korkmak, yoksulluk ve varlıkta iktisade riayet ve varlıkta iktisada riayet, hiddetli ve hiddetsiz zamanlarda da adalettir. Adamın biri Ebu Derda'nın radıyallahu anh yerden tane topladığını görünce ona, geçimdeki kolaylığın fakihliğindendir, dedi. İbn Abbas'ın radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, geçimde iktisatta güzel yol takip etmek peygamberliğin 20 küsur cüzünden bir cüzdür, buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifte de tedbirli olmak geçimin yarısıdır, buyurulmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İktisad edeni Allah zenginleştirir. İsraf edeni fakirleştirir. Aziz ve celil olan Allah'ı zikredeni de Allah sever. Başka bir hadis-i şerifte, bir şey yapmayı murad ettiğin zaman ahestelikle davran ki Allahü Teala sana ferahlık ve çıkacak kolaylık göstersin, buyurulmuştur. İnfakta iktisat çok mühimdir. İkincisi, bugünlük nafakası temin edilen kimsenin yarın için mukadder olan rızkın kendisini bulacağı inancı bu hususta en büyük yardımcısıdır. Fazla istek rızkın gelmesine bir sebep teşkil etmediğini bilmeli ve Allahü Teala'nın vaadine güvenle bakmalıdır.

Zira Allahü Teala Hud suresi 6. ayetinde yeryüzünde bütün canlıların rızkını vermek Allahü Teala'ya mahsustur buyurdu. Çok dikkatli olmalı, asla şeytana aldanmamalıdır. Şeytan insanı çok zaman yoksullukla korkutur ve fuhşiyat ile emrederek der ki, durma, şimdi topla, ne olur ne olmaz. İleride hastalanırsın, kazanamaz hale gelirsin de dilenmeye mecbur kalırsın. Böyle diyerek insanı ömrü boyunca meşgul eder. Sonra da adamın karşısına geçerek güler. Çok kere de aradığını bulamaz. Nitekim şair, yoksulluk korkusuyla ömrünü servet toplamak peşinde harcamak, fakirliğin ta kendisidir demiştir. Halid'in oğulları, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girerler. Resul-i Ekrem onlara, başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümit kesmeyin. Zira insan derisiz kızıl bir et parçası halinde doğar da Allahü Teala onun rızkını verir buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Dikkat edin! Rızkınızı güzel yollardan arayın. Kul için takdir edilenden fazlası yoktur. Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. Diğer bir hadis-i şerifte ise, nafakan için fazla üzülme, mukadder olarak tayin olunan rızkın seni bulacaktır buyuruldu. Hırstan kurtuluş ancak Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'î olarak inanmaklıdır. Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'î olarak inanmaklıdır. Bu da rızkını meşru yoldan aramakla mümkündür. Hatta beklemediği ve ummadığı bir taraftan bile kulun rızkını Allahü Teala'nın vereceğine inanmaklıdır. Nitekim Allahü Teala Talak suresi 2. ve 3. ayetlerinde Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar. Ona beklemediği yerden rızık verir buyurmuştur. Umduğu rızık kapısının kendisine kapanmasından ümitsizliğe düşmemelidir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allahü Teala olgun mümin kulunun rızkını ummadığı taraftan verir buyurmuştur. Süfyan rahmetullahi aleyh diyor ki, sen Allah'a karşı saygılı müttekilerden ol. Ben takva sahibi olup da ihtiyaç içerisinde terk edilen bir kimseyi görmedim. Allahü Teala onun rızkının kendisine götürülmesini Müslümanların kalplerine ilham eder. Mufaddal diyor ki, Bedevi'nin birine geçimini nasıl sağlıyorsun diye sordum. Bedevi, hacıların kurban ve sadakalarından dedi. Ben, hacılar gidince ne yaparsın diye sordum. Bedevi, eğer ancak bildiğimiz yerden geçinseydik yaşayamazdık diyerek ağladı. Ebu Hazım da şöyle diyor. Dünyada iki şey buldum. Bunlardan biri benim içindir. Fakat ben bütün gücümle çalışsam zamanından önce onu temin edemem. Biri de benim değildir. Bütün gücümle çalışsam onu da elde edemem. Çünkü şimdiye kadar ne elde ettim ne de edebilirim. Benim için olan başkasına verilmediği gibi, başkası için olan da benden memnudur. Daha bunların peşinde ömrümü niye yıpratayım? İşte bu anlayış, bu hastalıkların bir tedavisidir. Şeytanın yoksullukla insanı korkutması halinde bu silahı kullanmak lazımdır. Üçüncüsü, kanaatte olan şerefi, hırs ve tamada olan zilleti bilmektir. Bunu anlayan kimse kanaate meyleder. Zira hırs, mihnet ve meşakkatten
tamağı da zilletten hali değildir. Kanaatta yalnız şehevi arzulardan ve fuzuli şeylerden sabretme acısı vardır. Bunu da Allah'tan başka kimse bilmez. Bu sabırda ahiret sevabı da vardır. Ama hırs ve tamağda insanların gözünü çekmek vardır. Bu ise vebal ve günahtır. Hırs ve tamağı sebebiyle insanda izzet-i nefis kalmayacağı gibi Hakk'a uymak kudretini de kaybeder. Çünkü tamağı ve hırsı çoğalan kimsenin insanlara olan ihtiyacı da çoğalır. Onları Hakk'a davet edemez olur. Onlara yağcılık yapmak zorunda kalır. Bu ise dini için tehlikelidir. İzzet-i nefis ve midesinin arzuları üzerinde müessir olamayan kimse, akıl hastası ve imanı zayıf olan kimsedir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, müminin izzeti insanlardan müstagni kalmasıdır buyurmuştur. Kanaatte hürriyet ve izzet-i nefis vardır. Bunun için kimden müstagni olursan onun benzeri, kime muhtaç olursan onun esiri, kime de iyilik edersen onun mihri olursun denmiştir. Dördüncüsü, gayrimüslim ve ayak takımlarının, ahmak ve hatta bazı akılsız ve dinsizlerin nasıl nimetlere garg olduklarını görmeli, sonra da peygamberlerin, velilerin, hulefâ-i râşidîn, sahabe ve tâbiînin hallerini düşünmeli ve söylediklerini dinlemeli, tavır ve hareketlerini gözden geçirmeli ve daha sonra da kimlere benzemek istediğini tespit etmelidir. O gibilere mi, yoksa peygamber ve taraftarlarına mı? Bu sayede aza kanaat ve darlığa tahammül eder. Bunu düşünmez de hemen midesini doldurmayı düşünürse, merkebin ondan fazla yediğini, münasebette bulunmak isterse domuzun ondan fazla bulunduğunu, eğer giyim ve binetinde süslenmek isterse Yahudileri geçemeyeceğini düşünsün. Şayet her şeyin azıyla kifayet eder ve aza razı olursa, peygamberler ve velilere yaklaşacağını düşünsün. Beşincisi, servet edinmenin tehlikelerini düşünmektir. Bunlar kaybolma, çalınma ve yağma edilme gibi tehlikelerdir. Halbuki servet olmayınca bu gibi tehlike ve sıkıntılar da ortadan kalkar. Daha 500 yıllık mesafede cennete girmesine mani olmak üzere servetinin karşısına çıkacağını düşünmeli. Zira o kifayet miktarıyla kifayet etmez. Fazlasını ararsa zenginlerden olur. Fakirler defterinden çıkarılır. Fakirler defterinde kalabilmek için dünyalıkta kendisinden üstün olana değil, daima kendisinden düşük olana bakmalıdır. Fakat şeytan daima insanın gözünü dünyalıkta kendisinden ileri olana baktırır ve "Niçin tembellik ediyorsun? Şunların nasıl bolluk ve refah içinde yaşadıklarını görmüyor musun? Sen neden onlardan geri kalıyorsun? Durma, çalış!" der. Ebu Zer radıyallahu anh diyor. Sevgili Peygamberimiz bana tavsiyesinde, dünyalık hususunda daima senden düşük olana bak, senden ileride olana bakma buyururlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz kendisinden daha üstün servete malik olan kimseyi gördüğü zaman hemen kendisinden düşük olanı düşünsün buyurmuştur. İşte bunları anlayan kimse kanaat ahlakını elde edebilir. İşin başı sabır ve kuruntu azlığıdır. Şayet dünyadaki sabrının sayılı günler olduğunu ve bu sabır sayesinde ebediyen istirahate ulaşacağını bilirse, bu ilaçların acılığına tahammül eden bir hasta gibi olur. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi ve Müslümanların baş tacı
İmam-ı Rabbani'nin

rahmetullahi aleyh mektubatının 1. cilt 197. mektubu. Bu mektup Pehlivan Mahmud'a yazılmıştır. Talihli kimse, dünyaya düşkün olmayan ve kalbi Allah sevgisiyle çarpan kimse olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala sizi İslamiyetin doğru yolunda bulundursun. Ey iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. En iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. Dünya muhabbeti günahların başıdır. Çünkü Allahü Teala dünyaya düşkün olmayı sevmez. Onu yarattığı zamandan beri hiç sevmemiştir. Dünya ve dünyaya düşkün olanlar melundur ve Allahü Teala'nın merhametinden uzaktırlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünya melundur ve dünyada Allah için yapılmayan her şey de melundur. Çünkü Allahü Teala'yı hatırlayanlar, hatta onların her zerresi Allahü Teala'yı zikretmektedir. Bunun için Allahü Teala'yı zikredenler melun değildir. Bunlara dünya adamı denilmez. Çünkü dünya demek kalbi Allahü Teala'dan gafil eden, onu unutturan, kalbe Allah'tan başkalarını getiren şeyler demektir. Allahü Teala'yı unutturan mallar, sebepler, mevkiler, şerefler hep dünya olur. Allahü Teala Ven-Necm suresi 29. ayetinde mealen, bizi düşünmeyenlerden, bizden yüz çevirenlerden sen de yüzünü çevir, onları sevme buyurdu. Bu ayet böyle olduğunu açıkça göstermektedir. İşte bu dünya insanın can düşmanıdır. Bu dünyanın düşkünleri hiç toparlanamaz, kendilerine gelemezler. Ahirette de pişman olacaklar, çok acılarla karşılaşacaklar. Dünyayı terk etmek demek, kalbin onu sevmemesi, ona düşkün olmaması, kıymet vermemesi demektir. Ona düşkün olmamak da, varlığı ile yokluğu müsavi olmaktır. İnsanın böyle olabilmesi için, Allah adamlarının yanında yetişmesi lazımdır. Bu büyüklerden biri ele geçerse, kıymetini bilmeli, onların emirlerini yapmaya canla başla sarılmalıdır. Şeyh Müzzemmil Hazretlerinin sizin aranızda bulunması çok büyük bir nimettir. Çok az kimselerin eline geçen bulunmaz bir nimettir. Kıymeti hiç ölçülemeyecek kadar büyüktür. Fakat kerem ve ihsan sahiplerinin adeti îsâr etmektir. Yani başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce düşünürler. Şeyh Hazretlerine birkaç gün izin verirseniz yerinde olur. İş bitince inşallah yine geriye döner. Uzaktan olan ihlas ve sevginiz de hizmetindeymiş gibi size fayda verir. Daha çok rahatsız etmeyeyim. Allahü Teala bizi ve sizleri insanların en iyisinin aleyhi ve ala alihi mines salavati etemmuha ve minet tahiyyati ekmeluha yolunda bulundursun. Allahü Teala'nın selamı ve ihsanları size olsun. Amin. Bu bahçede benim için ne gül ne lale var. Bu pazarda ne alışveriş ne de para var. Ne kudret ve tasarruf ve ne mal ne de mülk var. Ne dert ne zevk ve ne de merhem ve ne yâre var. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Vücut lütfu ilahi, hayat rahmeti kerim, ağız atiye-i rahman,

Selam fadlı kadim, beden binayı hüda, ruh nefhayı tekrim, kuvvet ihsanı kudret, duygular vaz-ı hakim. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Bu dünyada gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Ne varsa hep O'nundur, mülkünde şeriki yok. Cihana gelip gitme benim de elimde yok. Bu benimdir demeye güvenecek senet yok. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Varlığım bir görünüş, ruhum bir emanettir. Ben demek bile ona pek çirkin bir şirkettir. Kula düşen vazife sahibe itaattir. Bana kulum demesi lütuftur, inayettir. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Benim fakir ve muhtaç gına ihsan hakkındır. Adem benim sermayem, vücut hayat hakkındır. Ezel ebed ve hem de kahr galebe hakkındır. Dünyada ve ukbada her görünen hakkındır. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Yemek, içmek, lezzetler Razzak sıfatındandır. Rahat bir nefes almak rahmeti hüdadandır. Gelen her iyilik de onun ikramındandır. En büyük nimet olan iman da hep ondandır. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Nasip yok ise gelmez rızkım gökten ve yerden. Ne ottan ne etten hasılı hiçbir elden. Gelir takdir edilen hatırımda yok iken. Fazla ve noksan gelmez rızıklar mukadderden. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Kara geceyi gündüz, günü akşam edemem. Kar ile suyu ateş, gümüşü volfram edemem. Yer küreyi durdurup ve perişan edemem. Kışın kar bulutunu ebri nisan edemem. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Adem'deyken beni seçti Rabbim bir demde. Gıdamı etti hazır hemen rahmi maderde. Meleklere emredip hizmete kıldı bende. Dünyaya çıkararak kendine etti perde. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
2: Ya Halim.
1: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçile yerini ve rolünü üstlendi.
2: Evet, bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyordu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada

0: Esrarlı güzellik, oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine, teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi, uğraştıkça daha çok karışır.
1: Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
0: Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronom adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin M.Ö. 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları M.Ö. 6. yüzyılda Pisagor, yer merkezli yani dünyanın merkezi olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
1: Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
0: M.Ö. 6. asırdan, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra, İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
1: İslam alimlerinden Biruni, yerkürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Battani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bedi'ül Usturlabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
0: Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
1: 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
0: Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
1: Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı

0: bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet, uzay, Yüce Yaradan'ın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda, gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, hakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda Yüce Yaradan'ı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
2: Nasıl titretmez ki? Dünyada yapıla gelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzaydan ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
0: Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
2: İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünyada güneşin çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki milyarlarca galaksi içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman Suresi 5 ve Mülk Suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
0: Yüceler yücesi Rabbimiz, gökleri ve yeri yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta, çok değişik bir zaman aralığı mıdır bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek, gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta, her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
2: İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli, yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang, yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
0: 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma, evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
2: Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahülazim.
0: Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı, böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
2: Evet, genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
0: Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
2: Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahül Azim.
1: Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçhiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
2: Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
1: Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için ilk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
2: 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı, mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece, yani eksi 270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
1: İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dopdoluydu.
2: Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor. Fussilet Suresi 11. ayetinde.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül Azim.
1: Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kıvım. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kıvım, yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar. Ve kainat yaratıldı.
2: Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçhiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle Güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya Güneş'ten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verirdi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
1: Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görevse yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
2: Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
1: Ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
2: Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
1: İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir, şehrimizde bir semt, semtimizde bir apartman, apartmanda bir daire ve içinde biz.
2: Ve işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
1: Kainat üzerinden insanı ölçülendirdik. Oysa daha önce ne büyüktük değil mi? Sanki biz kainattık da zavallı kainat elimize bakar olmuştu. Sanki biz merkezdik de diğerleri bizim etrafımızda dönüyorlardı. Ah, bir de ölüm olmasaydı.
2: İlahını bilenleri birleyenleri

0: bundan tenzih ederiz. Sözümüz ilahlık taslayanlara. Öyle ya, haşa bütün ilahi sıfatlara haizdir kendileri. Biraz daha cüsseli olsalar, haşa gökleri ve yeri de sahiplenecekler.
1: Şüphesiz Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik bulunmaz. Göklerde ve yerde hiç ama hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şeyin en ince detayı onun indindedir. Onun izni olmaksızın kuş kanat çırpamaz, yaprak dahi düşemez. Göklerin ve yerin tek hakimidir o. Şüphesiz yaratmak da, hakimiyet de sadece ve sadece onun hakkıdır. Onun koyduğu değişmez kurallar çerçevesinde gökler ve yer en ufak bir aksaklık olmaksızın bugüne gelmiştir. Ve şüphesiz insanlık da ancak onun kurallarını hayat nizamı olarak benimsediği takdirde felah bulacaktır.
0: Neden her şey başlar ve biter? Neden her şey doğar ve ölür? Neden her yokuşun bir inişi, her kemalin bir zevali vardır?
1: Yaradan'ın kanunu bu. Ne güzel demiş şair. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaratılan her şey başlıyor ve bitiyor. Arada geçen zaman da o şeyin ömrü oluyor. Kainatın da bir ömrü var. Yaratılan her şey gibi kainat da fani. Bir gün gelecek, ilahi emre boyun eğip yok olacak.
0: Halk arasında kıyamet diye bilinir bu olay. Kıyamet, kelime anlamı itibariyle kalkış demek. Bir diğer deyişle yeniden diriliş. Bizim konumuz bundan bir safha öncesi. Yani yeniden dirilişten önceki her şeyin, herkesin yok olacağı.
1: İnsanın ölümü beklediği gibi kainat da kıyameti bekliyor. Her şeyin yaratıldığına inananlar bir gün her şeyin yok olacağını da biliyorlar. Kıyamet üzerine birçok senaryolar üretiliyor. Kimi kıyameti bir nükleer savaşa bağlıyor, kimi kıyametin tabii afetler halinde geleceğini söylüyor. Kimi içinde kıyamet kendisinin ölümü.
0: Evren bilimiyle ilgilenen teorisyenlerse kıyameti evren bazında ele alarak evrenin kapalı olup olmamasına bağlıyorlar. Eğer evren kapalıysa evrenin şu anda yaptığı genişleme bir gün duracak, tersine bir hareketle evren küçülmeye başlayacak, adeta bir kitap gibi içine doğru dürülmeye başlayacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hızla birbirine doğru yaklaşmaya başlayacaklar. Bu arada dünya da güneşe yaklaşacak, gök gül gibi kızaracak ve eriyecek, denizler kaynamaya, dağlar toz gibi savrulmaya başlayacak. Her şey ama her şey bir anda yok olacak. Haliyle canlı hayat diye bir şey de kalmayacak. Eğer evren kapalıysa, ki evrenin kapalı olması ihtimali %50 olarak tahmin ediliyor, kıyamet mutlaka kopacak. Belki bir gün, belki bir yıl, belki de 1000 yıl sonra, ama mutlaka. Bu teorisyenlerin görüşü.
1: Bir de kıyamet güneş sistemi bazında ele alınıyor ki buna göre bir gün güneş yakıt olarak kullandığı hidrojeni bitirecek. Dolayısıyla güneşin dış katmanları hızla şişmeye, genişlemeye başlayacak. Bu arada o parlak beyaz ışığını kaybedecek, kırmızı renkli dev bir ateş topu halini alacak. Hacimce çok irileştiğinden en yakınındaki gezegenden başlayarak gezegenleri tek tek eritecektir. Dünyadaysa ısının artmasıyla birlikte atmosfer tabakası eriyecek, okyanuslar ve denizler buharlaşacak, göz açıp kapayıncaya kadar dağlar taşlar eriyecektir. Tabii canlı hayat da böylelikle son bulacaktır. Bu tip olaylar uzayda gözlemlenmiştir. Güneşimiz gibi yıldızların bu safhaları yaşadığı ve kırmızı dev diye adlandırılan bir ateş topu haline geldikleri gözlemle tespit edilmiştir. Ve bu kaderi güneşimize de kıyaslayan kozmologlar bir gün bunu güneşimizin de yaşayacağı sonucuna varmışlardır. Bu da teorisyenlerin bir başka görüşü.
0: Kıyamet ölüm kadar şüphe götürmez bir gerçek. Ölümden endişeleniyoruz ama kıyamet aklımıza bile gelmiyor. Bunun sebebi kara bir gece gibi sessiz ve sakin çalışan kainat. Tıkır tıkır işleyen düzen, insanoğlunu böyle gelmiş böyle giderci bir düşünceye itiyor. Oysa milyarlarca senedir işleyen bu düzenin bozulması bir an meselesi. Hiç umulmadık bir anda sisteme dışarıdan yapılacak bir etki, her şeyin göz kırpma anı kadar kısa bir sürede yok olmasına sebep olabilir. Yunus'un mısralarındaki gibi. Yerden göğe küp disseler, birbirine bend etseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
1: Bilim adamları her ne kadar kıyameti evrenin tabii seyrine, yani doğma, gelişme ve ölme seyrine bağlıyorlarsa da, Kur'an anlaşıldığı kadarıyla, ki doğrusunu ancak Yüce Allah bilir, bunun bir müdahale sonucunda olacağını bildiriyor. Tıpkı her insanın doğup, gelişip, yaşlanıp ölmemesi gibi. Kimi insan çocuklukta, kimi insan gençlikte ölümle tanışıyor. Bu gibi kişilerin hayatı normal seyrini takip etmiyor. Hesapta olmayan bir müdahale, tabii hayat seyrini daha başlarda kesebiliyor.
0: Kainat için de aynı şey geçerli. Neden derseniz, kıyametin başlama süreci sura üfürülüşe bağlanıyor. Yani yüce yaradanın dilediği bir anda, tabiri caizse, sura üfürülme ile kıyametin başlama vuruşu ansızın veriliyor. Doğrusunu yüce Allah bilir.
1: Sura iki kere üfürülüyor. Birinci üfürüşte kıyamet başlıyor ve yüce Allah'ın dilediği müstesna, herkes ve her şey yok oluyor. İkinci üfürüşte ise, ki bu iki üfürülüş arasındaki süreyi ancak yüce Allah bilir, her şey yeniden yaratılıyor. İnsanlar yeniden diriliyorlar, akın halinde bölük bölük gelerek dehşet ve şaşkınlık içerisinde haşir meydanında toplanmaya başlıyorlar. Ve kendilerini büyük mahkeme huzurunda hesap vermeye hazır halde buluyorlar. O gün melekler de fevç fevç indiriliyor. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler dizi dizi Rablerinin huzurunda hazır bekliyorlar. Ve yüce Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamıyor ve söyleyen de ancak doğruyu söylüyor.
0: Yine kıyamete dönelim. Kıyametin nasıl vuku bulacağını, kıyamete erişenlerin ne gibi dehşetli sahnelere şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Geçmişte yaşanmış veya günümüzde medya vasıtasıyla görme imkanına eriştiğimiz zelzele, sel, yanardağ patlamaları ve bunun gibi tabii afetleri göz önüne aldığımızda, dehşeti bunlarla ölçülemeyecek nispette olan kıyamet gününü, Kur'an'daki tasvirleri de göz önüne alarak tahmin etmek güç olmuyor. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Tekvir Suresi 1. İnfitar Suresi 1. ve 4. Me'ariç Suresi 8. ve 10. Zilzal Suresi 1 ve 3. Kıyamet Suresi 7. ve 10. Müzemmil Suresi 14. 17. 18. Kariya Suresi 4. 5. Hac Suresi 1. 2. Zümer Suresi 67. 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerededir? Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir.

0: Eğer inkar ederseniz, gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sure üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sure bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu, inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf suresi 187 ve Lokman suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahü'l-Azim.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan, sorandan daha alim değildir buyurdu.
1: Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de insanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak onlar o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyuruyor. Ayrıca Necm Suresi 57. ayetinde de kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır buyuruyor.
2: Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de.
1: Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve Bureyde radıyallahu anhüm'den nakledilen bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bundan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kıyametin alameti olarak ortaya çıkacak bazı hadiseleri İslam ümmetine önceden bildirmiştir.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardır. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır. Ganimet, yani milli servet fakir fukaraya uğramadan, sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat bir ibadet olarak değil bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, içki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin.
1: Bir başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdikten sonra "Soru sahibi nerede?" diye sordu. Adam "İşte buradayım ey Allah'ın Resulü" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin" buyurdu. Adam "Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu. Efendimiz "Görev ehil olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekleyin" buyurdu.
2: Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin küçük alametleri olarak sıraladığı bu ahlak zafiyeti listesine günümüzden daha iyi uyan hiçbir zaman dilimi görmedi bu dünya. Biraz önce sunduğumuz liste artık neredeyse günümüz insanının tanımı haline geldi. Gerçekten Batı ve onun şaşkın takipçisi İslam alemi içinde bulunduğumuz şu asırda şımarıklığın, pervasızlığın, ahlaksızlığın zirvesini yaşar oldu.
1: Dünya ehli insanlarda ahlaksızlığın, inançlı kesimde de neme lazımcılığın baş gösterdiği bir dönem için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 25. ayetinde "Öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir" diye uyarmaktadır. Evet, ahlaki çöküntünün kötü etkileri bunu işleyenle sınırlı kalmayıp toplumu da etkisi altına alıyorsa ve toplum vicdanı da bunun önüne geçemeyecek kadar zayıflamışsa, bu takdirde gelmesi muhtemel bir azaptan sadece kötüler değil, bunun önüne geçmek için uğraşmayan iyiler de etkilenecektir. Bu takdirde isabet edebilecek olan bir azabı mutlaka toptan bir yok oluşa bağlamak gerekmez. Kur'an'da bahsedildiği veçile bu bir savaş olabilir, zalim bir idare olabilir, bölgesel bir doğal afet, kıtlık, açlık, salgın hastalık olabilir. Bunların hepsi o toplum için gelmesi muhtemel azaplardır.
2: Bu küçük alametler kıyametin olduğu kadar yakın bir azabın da habercisi sayılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de büyük alametler diye bilinen ve bunların zuhur etmesiyle birlikte her şeyin topluca yok olmasına çok az bir zaman kaldığının işareti olacak olağanüstü bazı hadiseler bildirmiştir. Bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi aleyhisselamın doğması, büyük fitnelere sebep olacak olağanüstü güçlere sahip Deccal isimli bir yaratığın ortaya çıkması, Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden inmesi, yer altından çıkacak Dabbetül Ard denilen bir yaratığın yeryüzünü istila etmesi, Hicaz topraklarından bir ateş çıkması, güneşin batıdan doğması, Yecuc ve Mecuc'un görünmesi.
1: İnsanın dünyaya ikamet için gönderildiği ilk günden beri her topluluğa ahiret günüyle uyaran bir peygamber mutlaka gönderilirdi. Günümüzden binlerce sene öncesinde topluluklara gönderilen peygamberler o günün insanına yüce Allah'a kul olmayı, müzmin hale getirdikleri günahlarını terk etmeyi öğütlerlerdi. Yüce Allah'a kul oldukları takdirde cennetle, reddettikleri takdirde başlarına gelecek yakın bir azapla ve cehennemle karşılık görecekleri uyarısını yaparlardı.
2: Geçmişte yaşamış topluluklar için sünnetullah değişikti. O topluluğun ömrü, o millet üzerine görevlendirilmiş olan peygamberin o toplumu terk etmesiyle sona ererdi. Ve o topluluk içerisindeki inananların haricindeki herkes topluca ortadan kaldırılırdı. Bu uygulama Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre, Hazreti İbrahim aleyhisselamla aynı dönemde yaşamış bulunan yeğeni Hazreti Lut aleyhisselamla son buldu. Kur'an-ı Kerim'de topluca yok oluşa verilen en son örnek Hazreti Lut'un kavmidir.
1: Bundan sonra insan toplulukları topluca yok edilmediler ama inanmadıkları ve haddi aştıkları nispette azapla karşılaştılar. Savaşlar, kıtlıklar, afetler, eziyetler, salgın hastalıklar ve benzeri hadiseler peşlerini bırakmadı. En son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler belirli bir topluluğa gönderilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Mü'min Suresi 78. ayetinde "Andolsun ki senden önce birçok peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık." Yunus Suresi 47. ayetinde "Her ümmetin bir peygamberi vardır." Ve Fatır Suresi 24. ayetinde de "Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik." Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir buyurmaktadır.
2: Evet, ilk insandan bugüne büyüğüyle küçüğüyle yaşamış olan her insan topluluğu mutlaka kendini uyaran bir peygambere şahit olmuştur. Ve Kur'an'da da ayette buyurulduğu gibi bu peygamberlerin kimi anlatılmıştır, kimi anlatılmamıştır. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve mesajları evrensel nitelik taşır. Bu haliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak görevlendirilmesi ve başka peygamber gönderilmeyecek olması en bariz kıyamet alametidir.
1: Çevre kirliliği, su kaynaklarının azalması, ozon tabakasının delinmesi, hızlı nüfus artışı, petrol rezervlerinin her geçen gün erimesi, dünya gündeminde çok sık yer alan konular haline geldi. Böyle gittiği takdirde uzmanlar 100 sene sonrasının dünyasını düşünmek bile istemiyorlar.
2: 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1 milyardı. Senelik ortalama 1.85'lik bir artış yüzdesiyle 1950 yılında 2,5 milyar oldu. Bundan tam 35 sene sonra 1985 yılında ortalama senelik %2'lik bir artışla tam 2'ye katlanarak 5 milyara erişti. Yaşadığımız şu yıllarda dünya nüfusunun 6 milyara bulduğu, 2000 yılında ise 7 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
1: Dünya nüfusu 1900 ile 2000 yılı arasında 100 senelik bir dönem içerisinde 6 kat artmıştır. Senelik artış yüzdesi ise her geçen dönemde biraz daha yükselerek %2'nin biraz üzerine çıkmıştır. Nüfus artışı bu hızla, yani senelik %2'nin üzerinde bir hızla artmaya devam ederse dünya nüfusu 21. yüzyılın sonunda yaklaşık 40 ila 50 milyar olacaktır. 22. ve 23. yüzyılı hesap etmek bile gereksiz, çünkü çıkan rakamlar konuyu tartışmayı gereksiz kılıyor.
2: Uzmanlar iyimser bir tahminle şu ana kadar sürekli yükselen dünya senelik nüfus artış yüzdesinin önümüzdeki yüzyılda %2'lerin üstünden %1'lerin altına düşeceğini tahmin ederek 21. yüzyılın sonlarında yaklaşık 15 ila 20 milyar arasında olacağını söylüyorlar. Bu gerçekten çok iyimser bir tahmin. ülkemizde her sene yapılan bir sonraki seneye yönelik enflasyon tahminleri gibi. Öyle ya da böyle, 6 milyar insanın şimdilik problemli de olsa yükünü çekmeyi başaran dünya, nüfus 10, 20, 30, 50 hatta 100 milyar olduğunda da çekmeyi başarabilecek mi? Bunu ancak yüce yaradan bilir.
1: Her şeyin yok olacağı anın gelmesini mutlaka bir sebebe bağlamak gerekmez. Çünkü bu anın gerçekleşmesi tamamen Allah'ın iradesi dahilindedir. Kararı O verecektir. Her şeyin yok oluş anı Kur'an-ı Kerim'de saat diye geçer ve bu saatin ansızın bastıracağı bildirilir. Belirli günün belirlenmiş saati gelir, tıkır tıkır işleyen sistem allak bullak olur. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde söylediği gibi. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.
2: Evet. Bir günün bir saati gelir ve o an gelir. Her şey yok olur. Ve her şey yeniden, o ilk defa nasıl yaratıldıysa, öylece yeniden yaratılır. İbrahim Suresi 47 ve 48. ayetlerinde ve Enbiya Suresi 104. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öcü alandır. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Şüphesiz biz yaparız. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, bundan sonraki safha kıyamet safhasıdır. Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Yani kabirlerden kalkış. Kalkışla, yani yeniden dirilişle birlikte ahiret günü, din günü, hesap günü olarak bildiğimiz süreç başlar. Yer ve gök yeniden yaratılmıştır. Büyük mahkeme için yeryüzü tefriş edilmiştir. Herkes ve her şey hazırdır. Cebrail aleyhisselam ve melekler de bu büyük gün için yeryüzüne inmiştir. Bir çığlık, kulakları yırtarcasına bir ses duyulur. Yer yarılır, insanlar kabirlerinden şaşkın, gözleri değirmen taşı gibi açılmış bir vaziyette çıkarlar. Adeta bahara ermiş tohum gibi. Kıyameti gören, görmeyen, milyarlarca insanın ölümleriyle birlikte cesetlerinden ayrılan ruhlarına yeniden diriliş için tekrar beden verilmiştir.
2: Bir davetçinin çağrısına uyarak hiçbir yere sapmadan doğruca mahşer alanına yönelirler. Bu kalabalığa rağmen büyük bir sessizlik hakimdir mahşer alanında. Mekan değişmiştir. Zaman da değişmiştir. İnsanların zamanı algılamaları da değişmiştir. Sanki uyumuş da uyanmış gibidirler.
1: Aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayanlar, ne oluyoruz, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı diye soruşurlar. Bazıları aralarında, yeryüzünde çok kısa bir süre kaldıklarına dair yeminleşirler. Kimileri olayın farkındadır. Eyvah! Bu zorlu bir gündür diye büyük bir pişmanlıkla derin derin iç geçirirler. Bir başka kesim de olayın farkındadır. Onları şöyle cevaplar. Peygamberler bu gerçekle sizi uyarmıştı.
2: İnsanlar bölük bölük mahşer denilen alana akmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişlerdir. Herkes tedirgindir. Korku ve heyecan tüm bedenleri sarmıştır. Çünkü sonsuzluk kapısından geçmeye bir adım kalmıştır. Peygamberler de getirilmiştir. Ümmetlerine şahitlik için hazır beklemektedirler. Herkes toplanmıştır. Hiç kimse unutulmamıştır. Gelmiş geçmiş bütün firavunlar, nemrutlar hepsi buradadır. Savunmasız, aciz ve kendini nasıl bir akıbetin beklediğinin şuurunda olarak. Ve o gün hüküm yalnızca Yüce Allah'ındır.
1: Sohbetimizi Yasin Suresi 51. ve 54. ayetleriyle kapatıyoruz. İnşallah bundan sonra çıkacak Ahiret isimli kasetimizde buluşmak ümidiyle hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah'a emanet olunuz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sure üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. Vay halimize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı derler. Onlara, işte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Peygamberler doğru söylemişlerdi, denir. Tek bir çığlık kopar, hepsi hemen huzurumuza getirilmiş olur. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılık görmezsiniz. Sadakallahül Azim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, ben size bir dua edeyim, siz bir amin deyin başında, sözün başında. Allah sizlere hayırlar bahşetsin. Zaten bütün gayret, bütün mücadele hayrı elde etmek değil midir? Bir mümin, bir Müslüman ne için gayret gösterir? Allah'ın hayır dediğini elde edip onun arkasında olmak, şer dediğinden yüz çevirip onu hayatından çıkarmak. Dolayısıyla bize böyle bir dua yapıldığı zaman, bize böyle güzel bir müjde verildiği zaman, böyle biri bizim hakkımızda bir niyazda, bir temennide bulunduğu zaman bizim çok sevinmemiz lazım. Ama ben sevineceğiniz başka bir şey daha söyleyeceğim size. Allah sizin duanızı kabul etti. Biz hayır istedik, Allah hayır verdi elhamdülillah. Peki bunu ben sizi farklı bir iklime çekmek için mi söylüyorum? Böyle bir söz söylemeye hakkım var mı? Duanız kabul oldu deme gibi bir yetkim var mı? Yok. Nereden söylüyorum bunu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam söyledi de söylüyorum. Söz onundur. O söyler, biz de ancak onun söyledikleriyle hayatımıza yön vermeye çalışırız. Onun söyledikleriyle anlamlanmaya çalışırız. Onun söyledikleriyle hayatımıza, adımlarımıza ayar çekeriz. Çünkü o söylenecek ve yapılacak en kamil şeyi söyledi, yaptı, gitti. O gitti ama nebevi mirasını taptaze bir biçimde bizlere bıraktı. Ne diyor biliyor musunuz bir hadisinde? Duanızın nasıl kabul olduğunu buradan anlayacağız. Deylemi'de geçen bir hadis. Allah bir mümine, bir Müslümana hayır dilerse, dikkat buyurun, onun kalbine ashabımın sevgisini koyar. Koymuş mu kalbinize? Koymuş ki buradasınız. Siz buraya benim çatlak sesimi duymaya gelmediniz. Ben biliyorum siz neye geliyorsunuz. Siz buraya ashabın iklimine girmek için geliyorsunuz. Ne kadar yansıtıyoruz, ne kadar bunu anlıyoruz, ne kadar anlatıyoruz, o ayrı bir mesele. Ama ben buraya sizi getiren şeyin bu olduğuna inanıyorum. Hal böyle olunca onun sevdası, onun sevgisi hepimizin ayağına fer oluyor, diline ferman oluyor, derde derman oluyor, bizi cumartesi geceleri bakın burada topluyor. Bizi burada toplayan onun ashabının sevgisi ve sevdası. Dolayısıyla hayrı elde ettiğimizin müjdesini de veren Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O halde ben bir dua edeyim, siz buna daha da gönülden amin deyin. Allah sonuna kadar bizi o sevdadan ayırmasın. Sonuna kadar o sevgiyle bizi yaşatsın. Ashab-ı kiramdan, selefi salihinden, alimlerimizden, salihlerimizden bizleri istifade edebilecek hayatların sahibi kılsın. Rabbim inşallah hepimize böyle bir hayat, böyle bir kamet nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, geçen ders neden Ehl-i Beyt dersleri dedik? İşin gerekçesini anlamaya çalıştık. Bu işte özellikle dinin intikal ve muhafazası meselesinde Ehl-i Beyt'in fonksiyonunu artık anlatabildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Siz de anlayabildiğiniz kadarıyla anladınız. Dersin sonunda 10 madde saydım sizlere, hatırladınız mı bilmem. O 10 madde neden Ehl-i Beyt derslerinin asli gerekçeleriydi. 10. maddemiz neydi? Hakkı ile sevip yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini ise mücadele edinmek için. Neden Ehl-i Beyt mektebi dersleri? Onların 10 tane cevabı vardı. 10. cevap da buydu. Yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini de mücadele edinmek için. Şimdi 10. maddeydi bu ama inanın ki o gerekçeler içerisinde, elbette ki hepsi mühimdi. Mühim olduğu için zaten onlar maddelerin içerisindeydi. Bu 10. maddedeki bir ifade işin ehemmiyetinin ne oranda olduğunu anlayabileceğimiz en temel de mesaj olacak. Nedir o mesele? Sevgidir. Sevgi bu varlığın eğer tohumuysa, muhabbetsiz olmayacaksa, olmuyorsa, Ehl-i Beyt de bizim dinimizden bir mesele ise, o halde sevgi meselesinin üzerinde çok ciddi durmamız lazım. Bir Müslüman için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek heyecanın ya da hissiyatın bir konusu mudur? Hayır. Vefanın bir gereği midir sadece? Hayır. Onun bize yaptıklarına karşılık olarak, ümmet olarak ortaya koyduğumuz bir adımın sebebi midir, neticesi midir? Hayır. Belki bunlar etkilidir. Ama bunların ötesinde bir şey var ki, bugünün insanı olarak bunu anlayıp üzerinde durmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek imanın bir konusudur. İlk derste bir şey söyledim size, hatırlayın. Ebu Said el-Hudri Efendimiz'i bize tarif ederken ne diyordu? Bir genç kız kadar utangaçlı diyor. Allah aşkına içinizden biri, çok sevdiğiniz birinin karşısına geçse, beni seviyor musun sorusunu utanmadan sorabilir mi? Sorabilir mi insan bu soruyu? Ancak

hanımı beyine, beyi hanımına sorabilir. Başka bir insana beni seviyor musun sorusunu sormak makul bir soru da değil. Ama bu soruyu biz biliyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabtan birçoklarına sormuştur. Birçoklarından da cevap alma adına onları zorlamıştır. Hani hatırlayın, defaatle anlatmışımdır o örneği size. Yine yeri geldiği için anlatacağım. Hazreti Ömer'le Efendimiz aleyhissalatü vesselam yan yana yürüyorlar Medine sokaklarında. Bir aralık Efendimiz Hazreti Ömer'in elini tutuyor, el ele yürüyorlar. Öyle heyecanlanıyor ki Hazreti Ömer o tablodan, elini tuttuğu için Efendimiz adeta kalbi duracakmış gibi bir heyecanla, ya Resulallah vallahi seni çok seviyorum demiş. Efendimiz şöyle eğilmiş Hazreti Ömer'e, beni annenden ve babandan daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni ehlinden ve evladından daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni malından ve servetinden daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni canından ve nefsinden daha mı çok seviyorsun? Hayır ya Resulallah. Ömer bu Ömer. Söz söylerken altı doludur Ömer'in söylediği sözlerin. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer hakkında şunu diyecektir. Ömer'in dilinin üzerinde meleğin dili vardır. Başka bir hadis. Ömer konuşan değil, konuşturulandır. Onun için bizim hadis kitaplarımızda muvafakat-ı Ömer diye bir bahis var. Ömer'in muvafık olduğu işler. Yani Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anhu, Ömer dememe bakmayın, yüreğimden içimden ben çok şey söylerim onlara ama dilim bazen yansıtmaz. O bazen Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmuştur. Defaatle konuştuğu için Ömer'in muvafakat ettiği işler olarak hadis kitapları içerisinde buna ait bahisler açılmıştır. Orada da gereğini söyleyecek, var olanı söyleyecek. Nefsimden ve canımdan daha çok sevmiyorum deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elini bıraktı, olmadı Ömer. Eğer ben sana nefsinden ve canından daha sevgili olmazsam gerçek manada iman etmiş olamazsın. Sözü anlıyor musunuz? İman meselesi olduğu için Efendimiz duymak istiyor. Yoksa bu bir nostalji değil dostlar. Siz bakmayın bugünün dünyasında biz bu meseleyi tam olarak anlayamıyoruz. Bakın modern insan olarak ne hale geldik. Herkesi kalbimizle seviyoruz. Mesela Allah Resulü olunca aklımızla seviyoruz. Akılla insan sevilir mi? Sevginin merkezi kalptir. Kalpten ancak sevebilir, kalpten. Akıldan sevdiğimiz için de birçok şeyi sorguluyoruz. Asıl söyleyeceğim şey bu değil ama buna ait bir şey söyleyeceğim. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, sizden önceki ümmetlerin içerisinde bir adam vardı. Bir gün yük yüklediği sığırına zulmetti. Dövmeye başladı sığırı, affedersiniz. Bir müddet sonra sığır dile geldi, konuştu. Dedi ki, ben bunun için yaratılmadım. Şimdi sığır konuştu sözünü duyunca sahabe de şöyle bir yapmıştır herhalde. Ki yaptığına dair Efendimizin sözünü söyleyeceğim şimdi. Onlar bir tepki gösterince Efendimiz diyor ki, ne oldu? İnanmadınız mı sığırın konuştuğuna? Ben inandım konuştuğuna. Ebu Bekir ve Ömer de inandılar burada olmamalarına rağmen. Sözü anladınız mı? Size sıradan biri söyler sığır konuştu. İster inanın ister inanmayın. Ama peygamber dediyse eğer tavır Ebu Bekir'in ve Ömer'in tavrıdır. Görmemişlerdir. Duymamışlardır ama bu sözün sahibi

0: kalbi Allah Resulü müdür? Sadak da ya Resulallah. Söz budur, tepki budur. Bunu insana akıl söylettiremez. Akıl buna müsaade etmez. Çünkü muhakeme dediğimiz şey alır tartar, mantığına uymaz, şu olur bu olur, getirir götürür. Aklı tam teskin olmadığı için de orada bu sözün gereğini yerine getirmez. Ama yürekten inanıyorsa, sevmişse, gerçekten sevmişse o inanır. O onun aksine bir şey söylemez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yürekten bir sevgi istiyor. Niçin? Çünkü onu sevmek imanın bir gereğidir de onun için. Hazreti Ömer'e de onu söylüyor. Ne yapıyor Hazreti Ömer? O anda bir şey yapmıyor. Oğlu Abdullah İbni Ömer bize rivayet ediyor. Geldi diyor. Oturdu evde. Evin eşiğinde. Başını ellerinin arasına aldı. Düşündü düşündü. Sonra birden ayağa kalktı. Koşa koşa huzur-u Nebi'ye vardı. Efendimizin tam karşısında durdu. Ya Resulallah, vallahi seni nefsimden ve canımdan daha çok seviyorum dedi. Allah Resulü dedi ki el ene ya Ömer, el en. İşte şimdi oldu. Şimdi kamil iman oldu. Bunu söylettirene kadar bakın Efendimiz Ömer'in arkasındadır. Başka onlarca sahabiye aynı şeyi yapmıştır. Beni seviyor musun diye sormuş, cevabını almış. Cevabını da tam kamil bir biçimde alana kadar da o insanlara bu işin gereğini öğretmiştir. Neden? Allah söylüyor da onun için. Delil mi istiyorsunuz? Açın okuyun Tevbe suresinin 24. ayetini. Açın okuyun Ali İmran suresinin 31. ayetini. Açın okuyun Ahzab suresinin 6. ayetini ve daha neler neler, aklıma gelenler bunlar. Bu ayetlerde Rabbimiz sevginin iman meselesi olduğunu söylüyor. Onu sevmenin Allah emri olduğunu söylüyor. O sevilmeden gerçek manada imanın ortaya çıkmayacağını söylüyor. İmanın gereğinin onu gerçek manada sevmekten geçtiğini söylüyor. Neden? Nedeni var. Seven örnek alır da onun için. Budur. Sevmeseniz niye örnek alasınız? Usvetun hasene. Hayatın her alanında ve her anında tartışılmaz örnek. Sevmeseniz İbadet sahasına hasredersiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dediklerini, yaptıklarını o kadarla sınırlandırırsınız. Ama sahabe böyle mi? Hayır. Sahabedeki aşkın ve muhabbetin sınırlarını ben size anlatıyordum. Bazen aklın sınırlarını zorluyor. Zaten muhabbet aklı zorlar zaten. Zorlar. Bunun bir ölçüsü yok ki. Bazen zorlar. Ama sahabenin kesinlikle inandığı ve ölçüyü kaçırmadığı bir ilke var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı söylerken bile ben titriyorum, siz de titriyeceksiniz. Allah gibi sevmediler hiçbir zaman. Ya ne? Allah için sevdiler. Bir mümin beşeri Allah gibi sever mi haşa? Böyle bir şey mümkün müdür? Sahabenin sevgisinin sınırları çok ileri seviyedeydi gerçekten. Ama hiçbir zaman onlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Allah'a ait bir noktada görmediler. Bir noktaya da çıkarmadılar. Çok iyi bunu bilerek, anlayarak yürüdüler. Hayatları ve mirasları bunun en açık örneğidir. Demek sevgi meselesi doğru bir biçimde ortada olsa örnek olma ve örnek alma meselesi halledilmiş olacak. Sevgi meselesi tam anlamıyla ortaya çıkmadığı için bakın hayatlarımızda örnek olma ve örnek alma noktasında sıkıntılarımız var. Hepinizin çocukları var, olmayanlar da olacaklar. Çocukları olanlara bir soru soracağım. Hiç çocuklarınız size benim babam tam sahabe gibi bir adam dedi mi? Böyle sözler duymuyoruz biz. Çocuklarımız annelerine sorulduğu zaman benim annem tam da Hazreti Hatice gibi. Yok. Peki biz mi çocuklarımızdan şikayet edelim, çocuklarımız mı bizden şikayet etsin? Sorumlusu kim? Acaba demeyen onlar mı? Dedirtemeyen bizler mi? Örnek olma noktasında problemimiz mi var ki demediler? Arkadaşlarınızdan sizin söylediğiniz size söylenen böyle bir söz duydunuz mu? Öyle bir dostum var ki Mus'ab gibi, aynen zor işlerin adamı. Ne güzel değil mi? Allah o dostlarımızın sayısını çoğalsın. Ama Mus'ab Medine'ye geldiği zaman Efendimiz kardeş kılınma hadisesinde Ensar muhaciri birbiriyle kardeş kılarken Mus'ab'ı arkamızdaki dağa kardeş kılmıştı. Ebu Eyyub el Ensari'ye. O öyle bir kardeşin eline elini vermişti ki o ikisi kardeşlik adına inanılmaz bir destan yazmış. İkisi de bu manada birbirinden memnun olmuş. Belki de ikisi bu manada birbirini gerçekten dillere destan olabilecek kametlerin ve hayatların sahibi etmişlerdi. Yok mu böyle kardeşiniz? Suç aramayın. Niye öyle birine kardeş olamadınız? Onun sorusunu kendinize sorun. Allah aşkına biz hep sahabeyi anlatacağız. Son nefese kadar da anlatacağız. En başta söyledik. Ama hep anlatacak mıyız? Çıkmayacak mı içimizden burada söylenenleri hayatında dirilten? Evet işte şöyle olur. Bu çağda da Seha kahramanı olur Abdurrahman İbni Avf gibi. Talha olur çağın akasya ağacı gibi. Neyi varsa Allah yolunda feda eden yiğitler olur. Olabileceğinin yollarını, olabileceğinin imkanlarını gösterecekler çıkmayacak mı? Benim ümidim var, çıkacak inşallah. İnşallah. Çıkacak. Allah bizleri de onların içinden eylesin inşallah. Çıkması için, olmamız için sevgi şarttır. Çocuklarınıza bakın. Kimi seviyorlarsa hayatları onların hayatlarıdır. Sevgidir bu işin başka yolu yok. Televizyonda birini görüyor, hayran oluyor. Bir bakıyorsunuz onun gibi konuşuyor. Onun söylediği sözleri normal hayatında konuşmaya, kullanmaya başlıyor. Kime yüreğinde yer açıyorsa diline de hayatına da ona ait izler düşüyor. Madem öyle, yüreklerimize sevgi adına dolduracağımız isimler belli. Biz bu manada kendi hayatlarımıza bir ayar çekebilirsek var ya, çocuklarımız da bizden alacaklarını alacaklar. Hele çocuklarımız bir görseler, kitaptan değil de Hamza'yı bizden görseler, kitaptan değil de Zübeyirli'yi bizden görseler, kitaptan değil de Nesibe'yi bizden görseler neyi anlatacağız? Anlatmaya gerek yok. Söylenen söylenmiştir artık. Örneklik ortaya çıkmıştır. Bizim olabilmemiz için de delicesine onlara aşık olmamız şarttır. Seversek eğer onlarla beraber oluruz. Seversek eğer onların yolunda oluruz. Böyle olması için işte ısrar ve tekrarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgi meselesini gündeme getiriyor. Ve bunu bir iman meselesi olarak sahabeye takdim ediyor. Onların bu manada seviye kazanmaları için elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Meselenin Efendimiz ve sahabe boyutundaki hakikati böyle. Peki gelin asıl konumuza. Ehli beyti sevmek heyecanın ve hissiyatın değil mi konusu? Efendimiz'e bir vefa gereği de değil, sadece o da değil. Efendimizin bizden risalet davasının hizmetine karşılık olarak istediği tek şey de değil. Onun ötesinde şeyler de var. Daha ötesine var. Ehli beyti sevmek de Allah'ın bir emridir. Ehli beyti sevmek de imanın bize yüklediği bir görevdir. Ehli beyti sevmek de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kendine olan sevgisi gibi bizden istediği ve beklediği sevgidir. Delil mi? Geleceğiz delillere. Kur'an'da Ehli Beyt diye bir başlık açacağız. O ayetleri şakır şakır burada söyleyeceğiz. Ama ben sadece bugün burada size birkaç tane ayet söyleyeceğim. Asıl konuya havale edeceğim. Tathir ayeti. Açın okuyun. Göreceksiniz. Ahzab suresinin 33. ayeti. Şura. Meveddet ayeti, Şura suresindeki meveddet ayeti. Açın okuyun göreceksiniz. Mübahale olayını aktaran Ali İmran suresindeki ilgili ayetler. Salavat ayeti Ahzab suresinde. Hepsi Ehli Beyt ile kuracağımız münasebete ait ilkeler söylüyor. Ehli Beyt nedir biliyor musunuz? Namazlarımızdan bir parçadır. Salli ve barik dualarında biz ne okuyoruz Allah aşkına? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazın içerisine bile bu meseleyi dahil etmişse Ehli Beyt namazımızdan bir parça değil midir? Açın bir fıkıh kitabını, salli ve barik dualarının okunmamasının ne demek olduğunu göreceksiniz. Bu öyle hissiyatla heyecanla olacak bir mesele değil, gerçekten bir mühim bir meseledir. Zaten mühim bir mesele olmasa ne işimiz var bizim bu meseleyi bu manada ele alıp incelemeye? Dolayısıyla Ehli Beyt'i sevmek meselesi de imanın bir konusudur, boynumuzun bir borcudur. Bu konuda ittifak halindeysek o halde ikinci sorumuzu soracağız. Neden sevmeliyiz sorusuna cevabımızı aldık. Allah emrettiği için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada bize emredip böyle taleplerde bulunduğu için. Nasıl sevmeliyiz? Asıl soracağımız soru bu. Ehli beyti nasıl sevmeliyiz? Efendimiz aleyhissalatü vesselamı nasıl sevmeliyiz sorusunu sorduğumuzda cevap olarak ne aldık? Sahabe gibi. Çünkü onların her biri bir sevgi kahramanıydı. Bu işin nasıl olduğunu hayatlarında gösteren birer rehberdi. Her biri bu iş nasıl olur onu bize gösterdiler. Aynı şekilde Ehli Beyt nasıl sevilir sorusunun cevabı da sahabe gibi. Sahabe gerçekten sevmiş, bu konuda da bize örneklik etmiştir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54, Siteler, Ankara.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muzilsin, muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Ancak bunun öncesine de bir şey almamız lazım. Nedir? Sahabeye bu sevgiyi kim öğretti? Sözüyle değil, hayatıyla kim öğretti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O halde sormamız gereken soru ne oldu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ehli beyti nasıl sevdi? Asıl soru bu olmalı. Çünkü Efendimizin sevgisi sahabenin sevgisini şekillendirdi. Sahabenin sevgisi de ümmetin ehli beyte olacak olan sevgisinin şekillerini ve ilkelerini verdi. Demek ki biz sevgi konusunda 3 ders yapacağız. Bu ders Hazreti Peygamber Ehl-i Beyt'i nasıl sevdi? Bir dahaki ders ashab Ehl-i Beyt'i nasıl sevdi? Bir dahaki ders ümmet Ehl-i Beyt'i nasıl sevdi? Geçen derste bir şeyler söyledim. Kardeşler haklı olarak anlayamadılar. Dediler ki dersten sonra, hocam madem Ehl-i Beyt'i sevmemek nifaktır, niçin sahabeden hem de sahabenin büyüklerinden Hazreti Ayşe anamız gibi, Zübeyir bin Avvam gibi, Talha İbni Ubeydullah gibi isimler Cemel'de Hazreti Ali'nin karşısına çıktılar? Çok doğru bir soru. Çok doğru ve gerçekten ele alınması gereken bir soru. Cevabı ne? Bir dahaki hafta ashab Ehl-i Beyt'i nasıl sevdi dersinde alacağız inşallah. Sevginin ne demek olduğunu anladığımız zaman bu meseleyi algılama noktasında da çok önemli şeyler yakalayacağız. O halde bugün bu dersimizde işleyeceğimiz konu ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ehl-i Beyt'i nasıl sevdi? Gelin o meseleyi bir anlamaya çalışalım. Öncesinde bununla da ilgili müstakil dersler yapacağız ama şimdi hep mukaddime olarak gittiğimizden dolayı ister istemez ihtiyacımız olanı kadarını söyleyip yolumuza devam edeceğiz. Efendimizin dünyasında Ehl-i Beyt kimdir sorusunu sorduğumuzda Ehl-i Sünnet'in inancı çerçevesinde cevap verdiğimiz zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özel manada Ehl-i Beyt genel manada ehli beyt diye iki tane kavram önümüze çıkacak. Ne demek genel manada ehli beyt? Şimdi Kur'an'ın ehli beytle alakalı ayetlerini okuduğumuz zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onlar hakkında söylediği sözleri, hadisleri duyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Efendimiz ehli beyt derken sadece Ali ve Fatma'nın çocuklarına demiyor. Ahzab suresindeki ilgili ayet analarımız içindir. Yani peygamber evinin hanımları içindir. Dolayısıyla onlar da ehli beyttendir. Sadaka alması haram olanlar, Ali'nin evlatları, Akil'in evlatları, Cafer'in evlatları, Abbas'ın evlatları, dört aile, hadiste kesinlikle söylenen dört ailedir bunlar. Bunlar da ehli beyttendir. Selman-ı Farisi ehli beyt'ten değil mi? Ne dedi Efendimiz? Selman bizdendir, bizim ehli beytimizdendir dedi. Buna benzer bir sözü Abdullah İbni Selam için de var. Abdullah İbni Mesud için de var. Nereye koyacağız bunları? Demek ki Efendimizin dünyasında genel anlamda bir ehli beyt var. Ancak geçen dersi hatırlayın. Dinin intikal ve muhafazası söz konusu olduğunda Ali'nin evlatları özel manada ehli beyttir. Burada genel çerçevede ehli beyt bu, özel manada ehli beyt bu. Bunu bir kere anlayalım. Efendimiz ehli beyti nasıl sevdi sorusuna biz özel manada ehli beytten örnekler vereceğiz. O halde örnekleri kimin üzerinden vereceğiz? Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Dört tane. Efendimiz onları cübbesinin altına aldı. Ali Aba onlar. Efendimizle beraber sayı kaç oldu? Beş oldu. Cübbenin altındaki beş isim bunlar. İşte özel manada ehli beyt de onlar. Şimdi biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın özel manada ehli beyt dediğimiz bu isimlere karşı muhabbetini, sevgisini anlamaya çalışacağız ki sahabenin ehli beyte duyduğu sevginin temellerini doğru bir biçimde anlayabilelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ali'yi nasıl sevdi? Hadi gelin çıkın bu işin içerisinden. Kolay mı bu meseleyi anlatmak? Onlarca örnek var. Ben özel olarak bir örnek anlatacağım size ki özellikle Şii dünyanın da Sünni dünyanın da anlamakta zorlandığı ve birbirlerine karşı bu işi biraz da tefrika malzemesine dönüştürüp tartışma zeminine kaydırdıkları bir meseleyi de bu örnek vesilesiyle anlayabilelim. Nedir bu? Tarihçilerin, hadis kitaplarımızın naklettiği Gadir-i Hum hadisesidir. Hadiseyi başından alıp anlatacağım ki hem hadiseyi anlayalım hem de bu hadise üzerinden Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ali'ye karşı duyduğu muhabbeti, sevgiyi anlayabilelim. Hicretin 10. yılı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Halid bin Velid'i Yemen'e göndermiş. Halid'i biliyorsunuz kılıç adamıdır. Ama Efendimiz herhalde bir hakikati beyan etme adına bunu yapmış. Halid'i yanındaki bir miktar askerle birlikte Yemen'e göndermiş. Ne için? Savaş için falan değil. Tebliğ, davet, zekat memurluğu için. Halid bin Velid gidiyor. 3-4 ay çalışıyor, çabalıyor. Bir şey yok. Bera İbni Azib isimli sahabeyi gönderiyor Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor, Yemenlilerden adam çıkmaz. Bu adamların laf dinleyeceği yok. 3-4 aydır ne yaptımsa bu adamları kazanamadım. Adam çıkmaz sözü Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabul edeceği bir söz değil. Ümit kesmek, bu insan Müslüman olmaz demek. Yoktur bu onun hayatında bir tek örneği bile. Eğer olsaydı Ebu Cehil'den ümit keserdi. O değil miydi Ebu Cehil'e hidayet için bile dua eden? Allah'ım iki Ömer'den birine, kim onlar?

Amr İbni Hişam Ebu Cehil, Ömer İbni Hattab Hazreti Ömer. Ümit kesmemiş. Bera İbni Azib bu haberi getirince hemen ey Ali gel demiş. Kaç yaşında Hazreti Ali o günler? 32-33 yaşlarında. O yaşta Hazreti Ali'yi, bakın gençliğinin zirvesinde, o yaşta Yemen'e gönderiyor. Gerekçesi ne? Hem tebliğ ve davet edecek orada, hem zekat memurluğu yapacak, hem de orada kadı olacak. Hazreti Ali'ye böyle bir rol de biçiyor. Hiçbir işe itiraz etmeyen Ali o günde itiraz etmiyor. Lebbeyk ya Resulallah diyor, işi üstleniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'nin dışına kadar Hazreti Ali yolcu ediyor. Yolcu ederken de ona bu işin ilkelerine ait bazı şeyler söylüyor. Mesele hüküm meselesi olunca, kadılık olunca ona ait de bir şeyler söylüyor. Hazreti Ali'nin orada bir çekincesi var. Ya Resulallah diyor, İlk kez böyle bir iş için gidiyorum. Cihat desen, tebliğ desen, davet desen, başka bir şey desen hiç bu konuda sıkılmam. Ama kadılık, hüküm verme zor bir iş. Ben bu işin üstesinden gelebilir miyim? Efendimiz gelirsin diyor. Sonra elini, mübarek elini Ali'nin göğsünün üzerine koyuyor. Allah'ım diyor, sen Ali'nin dilini hak ile konuştur, yüreğini, kalbini ise hidayetin menbaı kıl. Ne diyecek biliyor musunuz Hazreti Ali? Bu dua yapılınca yüreğimde bir serinlik oldu. Vallahi en zor meseleler Yemen'de benim karşıma çıktığı zaman öyle bir rahatlıkla ben hükümler verdim ki ben bile nasıl verdiğimi bilmiyorum. Hazreti Ali'nin o yaşta orada kaldığı süre içerisinde verdiği hükümler şu anda bizim kitaplarımızda kayıtlıdır. Ve inanın her bir hüküm bambaşka bir şeydir. Ve onlar daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselama intikal edince ne Kur'an'da ne sünnette olmamış hükümler onlar. Onlar intikal edince aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü şudur: benim hükmüm Ali'nin hükmünün aynısıdır. Zaten o ne demişti? Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır. Aynı dili konuşuyorlar. Başka bir şey çıkması mümkün müdür? Hazreti Ali oraya gidiyor. Gider gitmez Hudeybiye'de Efendimizin kıldığı bir namaz var. Burada umrede olduğumuz kardeşlerimiz var. Onlar o namazı hatırlayacaklar. Hudeybiye umresini yapamayınca Efendimiz dönüş yolunda harem sınırının içerisinde 1400 insanı tek saf haline getirip bir namaz kıldı. Herkes ilk safın ecrinden, mükafatından, sevabından mahrum olmasın diye. Biz de öyle bir namaz kılmıştık zaten. Hazreti Ali Yemen'e gidince ilk yaptığı iş budur. İslam'ın mesajını ameliyle gösterecek. Namazın muhteşemliğini o güzel safla onlara gösterecek. Geçiyor imamete, kaç tane Müslüman varsa tek saf olun diyor arkasında. Tek safla bir namaz kılıyor. Halid diyor ki o namazın arkasından Yemenliler birer birer şehadet cümlesini söylediler. Ne yaptı ki? Geliyor Halid bin Velid Hazreti Ali'nin yanına. Ali diyor, ne yaptın Allah aşkına? 6 aydır uğraşıyoruz, biz kazanamadık bu adamları. Sen ne yaptın ki bu adamlar iman şerbetini içti? Ne diyor Hazreti Ali? Haşa, yüz binlerce kez haşa. Adam farkı mı diyor? Hayır, o cahilin sözüdür. Kendinde bir şey görmek cahilin yapacağı bir iştir. Ey Halid, sen bilmiyor musun? Hidayet Allah'tandır. O dilediğine verir. Bu kadar. Benim vesilemle oldu, ben yaptım oldu, şöyle ettim oldu. Yok yok, bu laflar Hazreti Ali'nin dilinden dökülecek laflar değil. Dökülmemiştir o güne kadar, o günden sonra da dökülmeyecektir. Ve orada kaldığı 3 ay zarfında

Ona yetişip onunla beraber hac yapacağım. Siz gelin, yetişirseniz yaparsınız. Yetişmezseniz birbirimize engel olmayalım. Ama bir şey söylüyorum size. Topladığınız mallardan bir tanesine dahi el sürmeyeceksiniz. Bu malların hepsini, sadaka, zekat neyse artık, hepsini biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslim edeceğiz. O pay edecek. İster size verir, ister vermez. Ama sizden hiçbiriniz o mallardan bir tanesine dahi el sürmeyeceksiniz. Hazreti Ali koşa koşa geliyor. Geliyor. Ebdah denen yerde Fatma anamızı görüyor Mekke'de. Bakıyor ki Fatma anamız ihramdan çıkmış. Gözlerine de sürme çekmiş. O halde görünce Fatma diyor, sen hac yapmıyor musun? Niye ihramlı değilsin? Babam bana müsaade etti diyor. Ben ihramlıydım, çıktım. Yarın bir daha ihrama gireceğim. Haccın fıkhını bilmediği için bir Hazreti Ali orada farklı bir hale giriyor ama işi Allah Resulü'nden doğrulatana kadar da bir şey demiyor. Çünkü o güne kadar haccın fıkhına dair bir şeyleri daha öğrenmemiş. Efendimiz son veda haccında o fıkhı da en kamil bir biçimde ortaya çıkarıyor. Peki diyor, Hazreti Fatma'ya bir şey demeden Efendimizin yanına gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 ay sonra Hazreti Ali'yi karşısında görünce öyle bir seviniyor. Öyle bir seviniyor ki sarılıyor, alıyor bağrına basıyor, yanına oturtturuyor. Anlat Ali, anlat Yemen'de ne var ne yok diye anlattırıyor Ali'ye. Ali anlattırdı, anlattıkça Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendinden geçiyor. Hatta daha önce Yemenlilerin Müslüman olduğunu duyunca Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şükür secdesine kapanmıştır. O insanların imanına sevinmiştir. Şimdi bizzat Hazreti Ali'den bunları duyuyor. Anlatıyor. Sonra Hazreti Ali sözü Hazreti Fatma'nın haccına getiriyor. Ya Resulallah diyor, Fatma'yı gördüm, ihramlı değildi. Siz mi ona müsaade ettiniz? O yanlış mı anladı? Hayır Ali diyor, ben müsaade ettim. Peki ya Resulallah, sen çıkmamışsın ihramdan. Ben çıkmadım. Peki sen gelirken buraya, Efendimiz soruyor Ali'ye, gelirken buraya nasıl niyet ettin, nasıl hacca niyet ettin? Ya Resulallah, vallahi bilmiyordum nasıl niyet edeceğimi. Niyetimi de şöyle ettim: Allah'ım, senin peygamberin neye niyet ettiyse benim niyetim de onadır. Peki diyor Efendimiz. Neye niyet etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kıran haccına. İhramdan çıkmaması da onun için, biliyorsunuz edası itibariyle hac üçe ayrılır: temettü, kıran, ifrat haccı. Temettü nedir? Yararlanmak demektir. Yani hac mevsiminde önce bir umre için ihrama girilir, umre vazifesi biter, ihramdan çıkılır. Hac günlerinde yeniden hac için ihrama girilir, sonunda şükür kurbanı kesilir, ihramdan çıkılır. Bunun adı yararlanma anlamında temettüdür, temettü haccı. Kıran haccı nedir? Bir ihramda hac ile umrenin beraberce yapılmasıdır. Kıran yaklaştırma, yakınlaştırma anlamına gelir zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaptığı veda haccında kıran haccıyla yapmıştır. İfrat nedir? Müfretten gelir, tek anlamındadır. Sadece hac yapılmışsa onun adı da ifrat haccıdır. Efendimiz bunu deyince Hazreti Ali de o niyetinin gerekçesini söyleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hacca ait birkaç şey söyledi. O zaman dedi ki, tasalanma. Benim yanımda kurbanlıklar var. Ben o kurbanlıklardan bir tanesini veririm. Sen de benim gibi bir hac yaparsın. Ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Hudeyd yolunda 100 tane deve almıştı. O gün ihramdan çıkacağı zaman 63 yaşındaydı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Her senesine bir kurban kesti. 63 tane deve kesti. Geriye kalan 37 taneyi de Ali'ye verdi. Ali dedi, bunlar da senin. 37 tane deveyi de Hazreti Ali kesti. Hac bitti. Hazreti Ali Efendimiz'i beklemiyor. Mesuliyet şuuru bu. Ali'den bahsediyoruz.

Öyle bir mesuliyet şuuru var ki onda, o anda ne de olsa bizi bekliyorlar falan demiyor. Ya Resulallah müsaade et, ben gidip askerlere yetişeyim diyor. Efendimiz müsaade ediyor. Koşa koşa askerlerine doğru giderken askerler de şunu düşünmüşler. 3 aydır yollardayız, üstümüz başımız toz toprak içinde. Şu mallardan aldığımız o zekat, sadaka neyse, birer elbiselik alsak üzerlerimize giysek de Efendimiz'i ve Müslümanları güzel elbiselerle karşılasak. Masumane bir düşünce. Ama Ali dinler mi bunu? Askerler aralarında tartışıyorlar. Yapalım mı, yapmayalım mı? En fazla fikir yapalım üzerinde oluyor ve neticede o yapanlar birer elbiseli kumaş alıyorlar oradan, kendilerine o günkü şartlar içerisinde elbiseler yapıyorlar. Hazreti Ali askerlere yaklaşınca bir de ne görsün? O elbiseleri görmez hak adına inanılmaz bir biçimde titizdir o. Hatta bir gün İbn Abbas hilafeti günlerinde şunu diyecektir: Ali'nin bu titizliği beni ürkütüyor. Öyle titiz ki hiç kimseye bu konuda taviz vermiyor. Ali'nin bu hali beni korkutuyor diyor. Orada da onları görür görmez ben size ne demiştim diyerek onları eleştiriyor. Hemen çıkarın bunları, hiçbir itiraz kabul etmem diyor. Bazıları çıkarıyor, bazıları çıkarmıyor. Çıkarmayanların üzerinden de zorla çıkarttırıyor. Ben diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu malları teslim ederim. O artık kendisi bilir. Nasıl dağıtırsa dağıtsın. Ama ben bana verilen görev gereği bunları sizin aranızda pay etmem. Sizin giymenize de müsaade etmem. Velev ki birer elbise dahi olsa. Tabii bu hal o 300 insandan bazılarını rencide ediyor. Çıkaran çıkarıyor, zorla çıkaran çıkarıyor. Ve başlıyor o askerlerden bazıları Hazreti Ali'nin aleyhine konuşmaya. Konuşuluyor, konuşuluyor. Dalga dalga o konuşulanlar Efendimizin kulağına da geliyor. Sahabeden Hazreti Büreyde naklediyor. Diyor ki ben de çok zoruma gitmişti Ali'nin o tavrı. Dedim ki en iyisi ben Ali'yi bir Efendimiz'e şikayet edeyim. Vardım Allah Resulü'nün huzuruna. Ya Resulallah dedim, şöyle şöyle oldu. Ali de bize böyle böyle yaptı. Hazreti Büreyde diyor ki vallahi ben onu dedim ya. Bir anda Efendimizin rengi değişti. Ben anladım ki dediğimden hoşnut değil. Söylediğime, söyleyeceğime bin pişman oldum. Efendimiz Hakk'ın yanındadır. Hakk'ın yanında olduğu için de Ali'nin yaptığı, hak adına yaptığı o tavrı, o davranışı desteklemiştir. İnsanlar konuşmaya devam ediyorlar. Dönüş yolu Cuhfe'ye 4 kilometrelik bir mesafe kala, konaklamaya pek de müsait olmayan bir yer. Bataklık orası aslında. Su var ama konaklamaya müsait değil. Zaten geliş yolunda orada konaklamamıştır Efendimiz. Öğle vakti ki öğle vaktinde hiç konaklamamıştır. Meselenin ehemmiyetini anlayasınız diye bunları söylüyorum. Bir öğle namazı vaktinde Gadir-i Hum denen yerde Efendimiz orada kendisi ile beraber hac için gelen kafileyi konaklattırıyor. Öğle namazını eda ediyor. İnsanların huzuruna çıkıyor. İlk okuduğu ayet Maide suresinin 3. ayetidir ki o ayet Arafat'ta nazil olmuştu. El yevmu ekmeltu lekum dinekum ayeti. Bazıları Efendimiz orada okuduğu için özellikle Şia bu ayete başka anlamlar da yüklediğinden dolayı ayetin orada nazil olduğunu söyler ama bu doğru değil. Onlarca sahabenin şehadetiyle bu ayet Arafat'ta nazil olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da halen Cebrail tazeliği üzerinde olan o ayeti orada okumuştur. Okuduktan sonra Zeyd bin Erkam rivayet ediyor Müslim'de buradan sonrasını bize. Ey Müslümanlar diyor, size
kendimden sonra iki emanet.

emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, biri ehli beytimdir. Allah hakkı için sizi uyarıyorum, ehli beytime sahip çıkın. Ehli beytime sahip çıkın iki kez. Hakimin müstedrekindeki geçen ders bu hadisleri okuduk. Zeyd bin Erkam'dır yine rivayetin sahibi. Orada lafız biraz daha değişiktir. Sizi Allah'ın kitabıyla ehli beytime emanet ediyorum. İkisi Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacaktır. Lafız böyle geliyor. Bunları söylüyor Efendimiz. Sonra Hazreti Ali yanına çağırıyor. Ali'nin sağ elini sol eliyle tutuyor Efendimiz ve kaldırıyor şöyle havaya. Bakın, hadiseyi bize nakleden sahabiler bir ayrıntı söylerler. Nedir biliyor musunuz? İkisi ellerini havaya kaldırdıkları zaman biz koltuk altlarındaki beyazlığı gördük diyorlar. O kadar kaldırmış Efendimiz. Ali o güne kadar o eli hiç indirmemiştir. Hak ve hakikat adına Ali'nin eli hep havadadır. Bir iş mi var ortada? Ben ya Resulallah deyip ortaya atılmıştır. O gün hak adına havaya kalkan o eli Peygamber aleyhissalatü vesselam elinin içine alıyor, havaya kaldırıyor. Söze dikkat buyurun. Ben kimin Mevlası dostuysam Ali de onun Mevlası dostudur. Allah'ım Ali'ye dost olana dost, düşman olana düşman ol. Sevgi, muhabbet daha ne olsun Allah aşkına? Neyle anlatılabilir? Bunun ötesinde başka bir şey anlatılabilir mi? Allah Resulü'nün Hazreti Ali'ye duyduğu muhabbet onlarca rivayette vardır da şu rivayet bambaşkadır. Sahabe diyor ki, bu sözler biter bitmez başta Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer olmak üzere herkes Ali'yi tebriğe koştu. Öyle bir şeydi ki bu Ali için düğün bayramdı. Herkes Ali'yi tebrik etti. Ve o günden sonra münafıklar dışında hiç kimse Hazreti Ali'ye düşman olmadı. Bu da sahabenin sözüdür. Cabir bin Abdullah'ın sözü. Geçen ders söyledim. Biz münafıkları Ali'ye yaptıkları düşmanlıktan tanırdık diyor Cabir bin Abdullah. Ali'ye düşmansa eğer onda bir nifak izi var. Çünkü bu hadiseyi Efendimiz zaten imanın bir gereği olarak ortaya koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyleyecek. Sen onun sözüne rağmen Ali'ye düşman olacaksın. Var mı böyle bir şey? Sadece bu hadise bile Hazreti Ali'ye karşı muhabbetin bir göstergesi. Şimdi dostlar, asıl konumuz bu değil ama rivayeti söyledim. Değerlendirme adına bir şey söyleyeyim, müsaade edin. Sünni dünyada, Şii dünyada bu rivayeti kullanır. Bakın, bu rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Müslim'in sahihinde, İbni Hibban'ın sahihinde, Ebu Davud'da, İbni Mace'de, ki bunlar Kütüb-i Sitte'nin en temel kitapları ve onlarca hadis kitabımızda geçer. Aynen benim size aktardığım ölçülerde. Şii kaynaklara bakın. Onlar da bizim kaynaklardan alırlar. Aynı şekilde aktarırlar. Rivayette bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Rivayetin arkasından getirilen yorumda. Sünni dünya bu hadiseyi nasıl yorumluyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ali'ye karşı duyduğu muhabbetin bir izharı olarak anlıyor. Şii dünya nasıl anlıyor? Hilafetin vasiyeti olarak anlıyor. Orada Efendimizin ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır sözünü Şii dünya bu işte Ali'nin memur olarak, yani Efendimiz'den sonra halife olarak atandığına delil olarak gösteriyorlar. 1400 küsür senedir de bu mesele böyledir. Böyle de tartışılarak geliyor. Şimdi biz mi çözeceğiz bu meseleyi? Biz çözmeyeceğiz. Ama çözenlerin sesine kulak vereceğiz.
Size birinin sözünü aktaracağım. O sözün üzerinden siz bu hadisenin nerede oturduğunu

koyması gerektiğini anlayacaksınız. Sözün sahibi Ehli Beyt'ten. Niye Ehli Beyt'ten? Biz zaten Ehli Beyt'e itiraz etmeyiz. Ama Şia Ehli Beyt'in dışındakilere itiraz ediyor. Hadi öyle olsun. Zaten Ehli Beyt bizim için bir tefrika vesilesi değil. Bir vahdet aracıdır. Bunu bir kere anlayalım. Ehli Beyt İslam dünyası için vahdetin en önemli vesilesidir. Niçin? Çünkü Ehli Beyt vahdetimizin çimentosudur, harcıdır. Biz bu sevgiyle birleşebiliriz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla öyle birinden bir söz aktarayım ki size Sünni dünya olarak bizler itiraz etmeyelim. Şii dünyası da itiraz etmesin. Çünkü onların değer verdikleri bir isim. Şimdi söyleyeceğim isim. Kim? Hazreti Hasan'ın oğlu Hasan el-Müsenna. Ehli Beyt'ten bakın, Hazreti Hasan'ın hemen arkasından gelen nesilden bahsediyoruz. Rivayetle onlarca kaynaktan geçer. Biraz farklı rivayetleri de var. Ben size şimdi aktaracağım rivayeti Ebu Bekir İbni Arabi'nin El Avasım Minel Kavasım kitabından aktarıyorum. Ki bu kitap meşhurdur, bilen bilir bu kitabı. Özellikle Ehl-i Sünnet akidesine dair çok önemli şeyler söyler bu kitap. Bu kitabın içerisinden bu meseleye ait bir cümleyi söyleyeceğiz. Hasan el-Müsenna'ya soruyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Gadir-i Hum'da deden Ali'ye ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım Ali'ye dost olana dost ol, düşman olana düşman ol dedi mi? Dedi. Peki bu sözü Ali'nin hilafeti için mi dedi? Dikkat buyurun. Hayır. Benim dedem kapalı bir söz söylemez diyor. Dedemden kastı kim? Dedesi Ali. Ama bir ötesini söylüyor. Efendimizi kastediyor. Benim dedem insanların en fasihidir. Fesahat onda zirvedir. O asla kapalı bir söz söylemez. Eğer kastı Ali'nin hilafeti olsaydı daha açık bir cümleyle söylerdi. Ama kastı o değil. Daha ötesi bir şey var. Eğer diyor Allah ve Resulü dedem Ali'yi bu iş için görevlendirseydi, Ali de bu işi yerine getirmeseydi, ilk asi dedem olurdu. Hilafet gömleğini Allah ona giydirecek. Allah ve Resulü onu seçecek. Hazreti Ali ise bazı maslahatlar gereği bu işe eyvallah edecek. Olur mu? Hazreti Ali'yi biraz olsun tanıyan biri bu sözü Ali'ye söyleyebilir mi? Hazreti Ali'ye atılmış en büyük iftira bu olmaz mı? Dağıtılmış zekat ve sadaka mallarından dahi giyenlere karşı tepkisi o iken Ali'nin kendisine eğer hilafet gömleği giydirilse ve bu hadise ona işaret etse Hazreti Ali'nin sessiz kalması Allah'ın ve Resulünün emrine itaatsizliktir. Hasan el-Müsenna'nın söylediği söz de budur. Şimdi dostlar bu hadisenin üzerinden biz meseleleri anladığımız zaman zaten ortaya çıkıyor. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti. Ashab ki bu mesele farklı bir meseledir ama oradan başka bir noktaya geleceğiz. Belki ilerleyen derslerde biraz daha detaylandırabiliriz Beni Saide sakifesini. Ensar özellikle Beni Saide sakifesinde toplanıp hilafet meselesini konuştular. Üç kişi bu işten haberdar oldu daha sonra. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde İbni Cerrah meseleyi anlamak için oraya gittiler. Ama orada olağanüstü bir durum oldu ve bir anda Hazreti Ebu Bekir'e halife olarak biat edildi. Hazreti Ali 6 ay biat etmedi. Gerekçelerini ilerleyen derslerde söyleyeceğim. 6 ay sonra Hazreti Fatma anamızın vefatıyla birlikte
Mescitte bir tören düzenlendi, tabir caizse bir merasim düzenlendi ve Hazreti Ali o gün orada biat etti. Hazreti Ali orada biat ederken yaptığı bir konuşma var ki bu konuşmanın bir miktarı Buhari'de kayıtlı. Çok mühim bir konuşmadır. Meseleyi anlayabileceğimiz çok önemli ipuçları bize verir. Bakın Hazreti Ali ne diyor? Ey insanlar, şimdiye kadar Ebu Bekir'e biat etmemem onu bu işte layık görmediğimden kaynaklanmıyor. Şimdi gelip ona biat etmem ondan korktuğumdan dolayı da değildir. Ya nedir? Biz Efendimizin bazı sözlerini kendimizde bir hak olarak görmüşüz ama yanılmışız. Söz bu. Anlatabildim mi? Hazreti Ali de ashabtan bazıları da öyle anlıyorlar bu sözleri ve buna benzer sözleri. Çünkü Efendimiz bu sözleri herkes için kullanmıyor. Bu tarz sözleri Hazreti Ali'ye söylediği zaman Ali de yanındakiler de hilafet meselesi olarak anlıyor. Ama gerçek bir atama diye açık bir şekilde bir atama söz konusu değil. Böyle bir şey olsa sahabe buna itiraz edebilir mi Allah aşkına? Böyle bir şey sahabeye en büyük iftira değil midir? Atama olsa ensar ki din için yaptıkları ortada. Dünyevi bir hilafet için şimdiye kadar yaptıklarını ellerinin tersiyle itebilirler miydi? Hayır. Ortada açık bir atama yok. Hazreti Ali de bunu söylüyor. Hatta birileri Hazreti Ali'ye geliyor. Ali diyor Allah aşkına söyle. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir vasiyette bulundu mu? Sorunun kastı bellidir. Hazreti Ali bulundu diyor. Bulundu deyince o cevabı duyunca heyecanlanıyor. Soruyu soran Efendimiz bize namazı tavsiye ederek gitti diyor. Soru soranın omuzları düşüyor. Duymak istediği o değil. Ama mesele bu. Ortada bir hakikat var ve bu hakikate göre Hazreti Ali'nin ortaya çıkan bir kameti, bir duruşu var. Dolayısıyla Gadir-i Hum meselesi bu şekilde anlaşılması gereken bir meseledir. Biz meselede muhabbet ekseninden yürüdüğümüz için diğer meselelere sadece iş olsun diye biraz anlayalım diye girdik. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. Efendimizin Hazreti Fatma'ya olan muhabbeti. Bunu da anlatmak kolay mı? İnanın değil. Bir baba düşünün ki kızı içeriye girdiği zaman ayağa kalksın. Bir baba düşünün ki oturduğu yere kızını oturtursun. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyoruz. Bir baba düşünün ki kızına benden bir parçadır desin. Parça bütünün tamamıdır. Benden bir parçadır diyor Efendimiz. Bir baba düşünün ki babasının kızına babasının kızı desin. Başka zaman babasının anası desin. Bir baba düşünün ki o kızı için onlarca söz söylesin, onlarca rivayeti olsun, onlarca onu taltif edecek cümle kullansın. Efendimizin bir sünneti var. Ne zaman çıksa Medine'den aleyhissalatü vesselam bir savaş için, bir sefer için döndüğünde önce mescide uğrar. İki rekat şükür namazı kılar. Sonra kızı Fatıma'sına gider. Hanımlarından önce, hanesinden önce kızına gider. Böyle bir baba var mıdır Allah aşkına şimdi? Böyle bir babanın örneğini duyuyor muyuz, görüyor muyuz? Bakın anlamakta bile zorlanıyoruz. Hatta rivayetlerimizde Hakim'in müstedrekinde geçer. Hayber büyük ihtimalle söylenmez orada ama uzun bir seferdir. Büyük ihtimalle de Hayber'dir. Dönmüş gelmiş Efendimiz şükür namazını eda etmiş Mescid-i Nebevi'de Fatma'sına doğru yürüyor. Fatma da günlerdir babasının yolunu gözlüyor. Babanın kendisine doğru geldiğini görünce
fazla yorulmasın diye o babaya doğru koşuyor. İkisi yolun ortasında sarılıp birbirlerine ağlamaya başlıyorlar. Fatma anamız ağlarken bir taraftan da baba diyor, ne zaman bitecek bu ızdırap? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin üstü toz toprak içerisinde, yorgun, bitkin. Babasının anası ya, bir ana şefkatiyle, ne zaman bitecek diyor. Ve bir müjde geliyor orada. O müjde ki şu anda hepimizin sadak da ya Resulallah diyeceğimiz bir müjdedir. Sabret kızım. Yakın bir zamanda Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpitten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır. İzzeti anladık, zillet nasıl ya Resulallah? Ya gönülden Müslüman olacak, kabul edecekler, ya da İslam'ın o güç sesini, o gür sedasını kabul etmek zorunda kalacaklar. Dünyanın neresine gitseniz Efendimizin sedası oradadır. Şimdi biz minarelerden duyuyoruz. Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada o ezan içeride okunuyor. Ama ben iman etmişim. Siz de ona iman edin. Gün gelecek. Buradaki minarelerden süzülen daha gür bir sedayla dünyanın dört bir tarafında o ezanı Muhammediye'yi insanlık duyacak. Müjdeyi veren Efendimiz'dir. Kiremitten, kerpiçten yapılmış her eve girecek Allah'ın izniyle. Girecek. Allah bizi o günleri görenlerden eylesin. O günleri görmeye vesile olanlardan eylesin inşallah. Bakın Efendimizin muhabbeti kızı Fatma'sına. Muhabbet olmasa bir baba bu adımı atabilir mi? Seferden gelmiş, yorgun argın, dinlen daha sonra git. Hayır. Önemi gösterecek. Ehli beytin, Fatma'nın ne demek olduğunu gösterecek. Efendimizin başka kızları da vardı. Zeynep validemiz en büyüğü. Onun küçüğü Rukiye, onun küçüğü Ümmü Gülsüm, en küçüğü Fatıma. Dördü de anamızdır bizim, dördü de Ehl-i Beyt'tendir bizim anlayışımıza göre. Ama Efendimizin Fatıma anamıza karşı başka bir özelliği var. Başka bir değer vermesi var. Bunun birkaç sebebi var. Hazreti Fatma'dan kaynaklanan sebepler var, onlara geleceğiz. Bir de sosyal anlamda bazı sebepleri var. Yani o günkü yaşanan şartlar içerisinde oluşan bir sebepler zinciri var. Nedir mesela? Zeynep validemiz nübüvvet geldiği zaman Ebu Las ile evli, evin dışında. Rukiye ve Ümmü Gülsüm bir rivayete göre Ebu Leheb'in evinde gelinler. Bir rivayete göre nişanlılar. Nişan yok da söz kertmesi deyin, öyle anlayalım. Böyle bir konuşma olmuş aralarında. Nübüvvet geldikten sonra da Rukiye validemiz Habeşistan'a Hazreti Osman'la birlikte gitmeye başlıyor ve gidiyor. Bakın kızlar birer birer baba evinden gidince Allah Resulü'nün sevgisi, sevdası hep Fatma'nın üzerinde yoğunlaşıyor. Hazreti Fatma 5 yaşındayken Efendimiz aleyhissalatü vesselam nübüvvet ile Kur'an'la muhatap oldu. Yani Fatıma 5 yaşında çocuk iken Ali'nin sesini duydu evde. Çünkü Efendimiz o yaşlarda Ali'yi getirmişti evde eve. 5 yıl sonra da Kur'an'ın sesini duyarak büyüdü. Onun için Hazreti Fatıma bu yönüyle vahyin kızıdır aslında. Vahiy ile büyümüş, vahiy ile genç kız olmuş, vahiy ile evlenmiş, vahyin nüzulü bitmiş. Artık semanın kapıları kapanmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alemden öte aleme irtihal etmiş. 6 ay sonra da Fatıma gitmiş. Allah aşkına bunlar bize neyi söylüyor? Bir mesaj değil mi? Hazreti Fatma'nın yaşadığı ömür sadece ve sadece 28'dir. 28 yıl yaşamış,
Geriye meyveler bırakmış, o meyvelere geleceğiz. Ama adından öyle bir söz ettirmiş, öyle bir söz ettirmiş ki yeryüzü, insanlık dört tane kadının adını alt alta yazarken Fatma'nın altını onu

o isimlerin altına yazmış ama en fazla Fatıma Fatıma demiş. Halen de diyor, son güne kadar da diyecek. Bunlar aslında o dinin intikal ve muhafazası adına anlayacağımız meselelerdir, mesajlardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yönüyle kendi elleriyle evlendiriyor Bedir'in arkasından Ali ile Fatıma'yı. Sonlara doğru bir rivayet söyleyeyim, bildiğiniz bir rivayet. Ali Hazreti Fatıma'ya duyduğu muhabbete bir örnek olsun. Ayşe anamız bize naklediyor zaten hadiseyi. Efendimizin vefatına günler var. Hazreti Fatıma Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında eğildi, kulağına bir şey söyledi. Fatıma anamız ağlamaya başladı. Öyle bir feryat kopararak ağladı ki Ayşe validemizin de dikkatini çekti, orada olanların da. Sonra Efendimiz eğildi, yine aynı kulağına bir şey daha söyledi. Biraz önce ağlayan gülmeye başladı. Merak etmiş Ayşe anamız. Zaten onun merakı bize neler kazandırmış neler. İyi ki de merak etmiş. Zaten Ayşe'nin anamız olması da budur. O eve sultan olması o özelliğinden dolayıdır. Alem onun diliyle neler duydu, neler gördü. Onun için Efendimiz dininizin yarısıdır dedi. Başka bir hadiste üçte biridir dedi. Ondan alın diye onu adres olarak bize gösterdi. Ayşe anamız demek bu demek. Merak ilmin hocasıdır. Güzel şeyleri merak etmek İnsana ilim kazandırır. Efendimiz vefat edip gitti. Kaç kez Hazreti Fatma'ya Ayşe anamız sordu. Ey Fatma, o gün ne dedi Efendimiz sen ağladın, ne dedi sen güldün. Israr edince söylüyor. Efendimiz önce kulağıma eğildi, dedi ki yakın bir zamanda ben Refik-i A'la'ya yürüyeceğim. Vefatını söyledi. Bir kız için zor bir haber. Feryat etmesi de çok doğal. O anda tepki göstermesi de doğal. Hele onun bir sözü var ki Enes bin Malik'e söylediği. Efendimiz vefat etmiş. Enes bin Malik onu defnedip dönerken ey Enes demiş. Nasıl elin vardı? Nasıl elin vardı sen peygambere toprak atmaya? Ölüme iman etmiş birisidir. Haşa, yüz binlerce kez haşa. Bu ölüme bir isyan değil. Ama acının boyutunu ifade etme adına söylenmiş bir sözdür. Sonra diyor Efendimiz eğildi kulağıma, dedi ki ehlimden ilk kavuşacak olan sensin bana. Ben de sevindim. Efendimizin vefatını diyor Fatıma anamız ağlıyor. Fatıma'nın vefatını söylüyor Fatıma anamız gülüyor. Olaya Fatıma'nın çerçevesinden baksanız böyle. Peki Efendimizin çerçevesinden baksak, aslında Allah bildirdi, Efendimiz bildi, yoksa nereden bilecek? Gaybe ait bir haberdir bu. Orada bu haberin Efendimiz'e söylenmesi bir yönüyle Efendimiz'e de teskindir. Allah seni Fatma'ndan 6 aya ayıracak. 6 ay sonra Fatma sana kavuşacak müjdesidir bu. Ancak Efendimiz o gün o Refik-i Ala yolunda yüreğindeki o fırtınaları, Fatma'ya karşı endişelerini, özlemini böyle bir haber ile dindirebilirdi. Sadece bu rivayet bize Hazreti Fatma'ya karşı olan muhabbeti anlamamız açısından bir örnek olsun. Bakın biz etkileniyoruz. 1400 küsür sene sonra bunları duyunca, sahabe bunları görünce Ehl-i Beyt'i nasıl sevmez? Ehl-i Beyt'e karşı muhabbeti nasıl farklı bir noktaya gelmez? Siz bunun üzerinden anlayın. Gelin Hasan ve Hüseyin'e. Cennet gençlerinin efendileri. Hasan ve Hüseyin deyince aklımıza ne gelir? İki tane şirin çocuk gelir değil mi? Biz hiç onların büyük hallerini hayal edemeyiz. Çok ilginçtir öyle. Ben öyleyim mesela. Büyük ihtimalle siz de öylesiniz. Efendimiz onlara torunlardan bir torun dedi ya, bağırlarına bastı ya. Hasan, Hazreti Hasan şehit olduğu zaman yaşı 44'tü. Biz hiç onu o yaşta hayal etmeyiz. Kerbela'da kılıçların altında.

0: aslında doğranırken Hazreti Hüseyin'in yaşı 54-55'ti. Onu da o halde hayal etmeyiz. Aklımıza hep iki tane küçük sevimli yavru gelir. Efendimiz ikisini evlendirince Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'yı, tarihler kaçtır? Hicretin ikinci yılı Zilhicce ayı. İkinci yıl Ramazan ayında Bedir olmuş. Bedir'in arkasından ikinci yıl Zilhicce ayı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeryüzünün en güzel evliliklerinden bir tanesi olan Ali ile Fatma'nın evliliğini yapmış. O evliliği belki Hazreti Ali'yi, belki Hazreti Fatma'yı size anlattığımda anlatacağım. Dördüncü yıl, üçüncü yıl affedersiniz, Ramazan ayında daha bir yıl olmamış. Bakın evde Allah bir meyve veriyor, adı Hasan. Dördüncü yıl Şaban ayında, daha bir yıl yok yine, Hüseyin geliyor o eve. Beşinci yılda Muhassin geliyor. Altıncı yılda Zeynep. Yedinci yılda Ümmü Gülsüm. Her yıl bir meyvesi var o evin. Bakın İslam ailesine ait de bir şeyler çıkarabiliriz belki. Şimdi bir şeyler söylesem belki kardeşlerimizden bazılarının zoruna gidecek, ama zoruna gitse de söyleyeyim. Çocuk meselesi gündeme gelince o modernizmin o soğuk yüzü, o kötü yüzü İslam ailelerini de sarstığı için bizi de etkiliyor. Nereden bulaştıysa 5 yıldır evli. Soruyorsun var mı çocuğun? Allah'ın vermemesi değil, söz şu: düşünmüyoruz. Nedir ya bu, düşünmüyoruz diye bir söz mü olur? Düşünmüyoruz. Bu söz bir kere Müslümanın diline yakışmayacak bir sözdür. Senin kaç yıl yaşayacağını nereden biliyorsun? Bak Allah sana ne güzel bir ev vermiş, eş vermiş. Allah'a karşı nimetin bir şükrüdür evlat aslında. İşte İslam ailesine bakın. Her yıl bir tane. Ne güzel. Ne kadar hoş. Olması gereken de budur zaten. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demiyor mu? Ben sizin çokluğunuzla övüneceğim. O diyor. Sünnetini yaşatmak mı istiyorsunuz? Allah'a tevekkül edin, evinizin sayısını çoğaltın. Nedir Allah aşkına bizim işimiz? Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatma'nın işinden daha mı çok? Onlar niye o kadar işlerinin arasında buna iş buluyorlar, buna fırsat buluyorlar, bunu önemsiyorlar da biz önemseyemiyoruz? Hiç kendimizi kandırmayalım. Hele bir yuvarlak söz daha var. Hocam yetiştiremiyoruz. İki tane çocuğu olmuş. İkisi maşallah İmam-ı Azam, İmam Şafii onları yetiştirmiş. Üçüncüsünü yetiştiremeyecek, ondan korkuyor. Yahu biz yetiştirmiyoruz ki, Allah sahip çıkıyor zaten. Sen akıllı olsan sayıyı çoğaltırsın. Allah belki o bereketten içinden birini çıkarır. Budur. İslam ailesinin bize verdiği örnekler bunlar. İşte o yeryüzünün en güzel evliliğinde de böyle bir şey var. Allah her yıla bir meyve, bir evlat veriyor. Şimdi Hazreti Hasan doğmuş. Efendimiz Mescid-i Nebevi'de haber geliyor ki olmuş. Koşa koşa o eve gidiyor. Söz nedir biliyor musunuz? Bana çabuk oğlumu getirin. Efendimiz böyle hitap ediyor. Bana oğlumu getirin. Kundak içerisinde geliyor bebek, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın omuzlarına bırakılıyor, kollarının arasına. Ali'ye diyor ki, Ali diyor, ne koyacaksın oğluma isim olarak? Ali sıkıla sıkıla ya Resulallah harp diyor. Ali'dir bu, tabiatının gereği harp, savaş diye bir isim belirlemiş kafasında. Allah Resulü diyor ki, ey Ali, hiç böyle güzel bir yavruya harp diye bir isim konulur mu? Benim evladımın adı Hasan'dır diyor. Hasan ismini koyuyor. Sağ kulağına ezanı okuyor. Sol kulağına kameti getiriyor. Üç kez ismini kulağına söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yedinci günde iki tane koç kurban kesiyor ki biz ona akika diyoruz. Onları da sadaka olarak dağıtıyor. Bu işin sünnetini, yolunu, yöntemini de bize gösteriyor. Aradan bir yıl geçmiş. Yine müjde geliyor. Yine Efendimiz koşuyor. Yine kundakta yavru getiriliyor, Peygamber aleyhisselamın kollarına bırakılıyor. Efendimiz yine aynı soruyu soruyor. Ali'nin cevabı yine aynı. Harp ya Resulallah. Hiç böyle güzel bir yavruya harp ismi konur mu? Onun adı da Hüseyin olsun diyor. Hasan, Hüseyin. Bir yıl sonra Muhassin doğuyor. Biz onu pek bilmeyiz. Doğumunun ikinci ya da üçüncü ayı vefat etmiştir daha bebekken. Onun için pek bilinmez. Aynı soru, aynı cevap. Ne koyacaksın harp? Hiç böyle olur mu diyor. Efendimiz onun ismini de Muhassin koyuyor. Muhsin yani. Ama asıl Muhassin'dir. Üç erkeğe de aleyhissalatü vesselam koyuyor. Peki kızlara? Kızlara da Zeynep ismini Efendimiz koyuyor. Ümmü Gülsüm ismini Efendimiz koyuyor. O ev Allah Resulüne ait bir evdir. Daha sonra Hazreti Ali'nin biliyorsunuz birçok çocuğu oldu. Geçen ders söyledik. Ama harp ismini görmüyoruz. Muhassin'den sonra kararını vermiştir. Üç kez Efendimiz harp ismine itiraz ettiyse bu isim konulmaz demiştir. Ve ondan sonra da koymamıştır. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu isimleri koyduktan sonra İbn-i Hibban'ın sahihinde söylediği bir hadis var. Hadisi de bizzat nakleden Hazreti Ali'dir. Şimdi hatırlayın Tebuk'un arkasından Tebuk'a giderken Efendimiz Hazreti Ali'yi Medine'de bırakmıştı değil mi? Münafıklar da bazı dedikodular oluşturmuşlardı. Dedikodularda şunu diyorlardı. Sefer zor bir sefer. Onun için Allah Resulü amcasının oğlunu kayırdı. Bu sözleri duyunca Hazreti Ali dayanamıyor. Koşup geliyor. Ya Resulallah diyor. Bak münafıklar böyle böyle diyor. Sen diyor beni Medine'de kadınlarla, çocuklarla ve bu münafıklarla mı bırakacaksın? Ne olur bana da müsaade et, ben de geleyim. Orada söylediği bir söz var. Ali diyor. Harun Musa'ya neyse sen de bana olsun. Ama benden sonra peygamberlik yoktur. Harun Musa'nın neyidir? Kardeşidir. Ancak Harun Musa'dan büyüktür. Abidir Harun. Efendimiz Ali'ye nasıl bir rol biçmiş? Kardeş hem de abi. Yani ne? Risaletin davasına abi olacak. Bir ömür aleyhissalatü vesselam Efendimiz, zaten onun cevami-ül kerim olması da buradan kaynaklanır. Hiçbir sözü, başka bir sözü asla çeliştirmemiştir, çelişmemiştir. İşin bidayetinden beri Hazreti Ali'ye söylediği söz şu: sen benim kardeşimsin. Neye işaret ediyor? Oraya, Harun'a işaret ediyor. Orada kardeş ya. Bir gün olsun yeğenim dememiştir Hazreti Ali'ye. Hep kardeş demiştir. Hatta evlendikten sonra gel kardeşim deyip bir gün bağrını açınca Ümmü Eymen validemiz dayanamamış. Ya Resulallah demiş. Tamam Ali düne kadar kardeşindi ama şimdi damadın artık, ona kardeşim deme dediği zaman Ümmü Eymen validemize sözü şu: Ali benim dünya ahiret kardeşimdir. Söz bu. O bir kere o kararı vermiş. O kararı Efendimiz'e verdiren ney? 13 yaşında bir çocuk. Ebu Kubeys Dağı'nda Efendimiz bütün akrabalarını toplamış. Beni Haşim'den, beni Abdülmuttalip'ten kimi tanıyorsanız orada. Kimi? Hazreti Hamza. Daha hazret olmamış, olacak. Müslüman değil. Hazreti Abbas, onların çocukları Ebu Leheb. Halaları, 6 tane halası o gün için hayattadır. Ümmü Hakim, Beyza, diğer halaları, Safiye, hepsi orada. Ve onların çocukları, sayı 40-45 civarı verirler. Efendimiz orada Hazreti İsa'nın rolüne bürünmüş. Kur'an'a da Hazreti İsa'nın diliyle giren o hakikati aykırıyor. Allah'a giden yolda bana kim yardımcı, kim ensar olacak? Ses yok. Hazreti Ali'nin görevi ne? 13 yaşında Efendimiz demiş ki sen al bu sürahiyi, misafirler arasında gez, onlara su ikram et. Bir daha diyor ses yok, bir daha diyor ses yok. Hazreti Ali elindeki sürahiyi atıyor, ben diyor elini kaldırıyor. Ebu Leheb şöyle bir bakıyor, sana yeter diyor bu. bu çocuk sana yeter. Alay ediyor. Yetiyor o çocuk. Onun alayı hakikat oluyor, yetiyor. O gün orada kalkan ele Efendimiz vermiştir. O eli ancak Harun kaldırabilir. Harun gibi kâmeti olan biri kaldırabilir. Öyle de olmuş. O gün o rolü biçmiş ya. Bakın İbn-i Hibban'ın sahihinde geçen rivayette Efendimizin çocuklara isim koyma hadisesi anlatılırken Ali baştan sona bu hadiseyi anlatıyor. Hasan doğdu diyor, ben harp dedim Efendimiz bırakmadı. Hüseyin doğdu, ben harp dedim bırakmadı. Muhassin doğdu, ben harp dedim bırakmadı. Sonra Efendimiz yıllar sonra ne diyor biliyor musunuz? Muhassin'in ismini koyduktan sonra Ali diyor, ben Harun peygamberin çocuklarına verdiği isimleri senin çocuklarına verdim. Onun da çocuklarının adı Şeber'di, Şübeyir'di, Mübeşşir'di. Üçünün de hadis şerhlerinde anlamının Hasan'a, Hüseyin'e, Muhassin'e denk düştüğü söylenir. Ben Harun peygamberin çocuklarına verdiği isimlerin aynısını senin çocuklarına verdim. Harun, Harun olacak ilk günden son güne kadar. Muhabbet bu. Neyi anlatayım ben şimdi Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin için? Hepsini zaten biliyorsunuz siz. Arkamızdaki dağ rivayet ediyor Ebu Eyyub el-Ensari. Bir gün girdim diyor Hücre-i Saadet'e. Bir baktım Efendimiz sağ ayağının üstüne Hazreti Hasan'ı, solunun üzerine Hazreti Hüseyin'i oturtmuş. Seviyor, öpüyor, kokluyor. Ya Resulallah dedim, çok mu seviyorsun? Sevmem mi ey Ebu Eyyub, sevmem mi? Onlar benim dünyadaki nasiplerimdir. Söze bakın söze. Onlar benim dünyadaki nasiplerimdir. Bu sözün sahibi bir günde onlar cennetin iki reyhanıdır, iki çiçeğidir diyecek. Aynı sözün sahibi cennet gençlerinin efendileridir diyecek. Ve daha neler neler söyleyecek. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin için onlarca şey söylenir. Dıhyetül Kelbi, bu ismi biliyorsunuz. Ben ona melekleşen sahabi derim. Çok yakışıklı biridir. Salih biridir. İhlas sahibi biridir. Sadece yakışıklı olması değil. Bundan dolayı da Hazreti Cebrail onun suretinde gelir Medine'ye bazen. O meşhur Cibril hadisesi var ya, hani geliyor Efendimiz, Efendimizin huzuruna, dizini koyuyor aleyhissalatü vesselamın dizinin üstüne ve orada sorular soruyor. İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir, kıyametin alametleri nedir? O meşhur hadisi naklederken de Cebrail'in sureti Dihyetül Kelbi'nin suretidir. Ancak bu Dihyetül Kelbi'nin bir özelliği var. Asıl dihye Cebrail değil. Asıl dihye ne zaman gelse Hücre-i Saadet'e cepleri dolu gelir. Hasan'la Hüseyin'e hediye getirir. Cebrail bir gün onun suretinde gelmiş. Hasan'la Hüseyin de 4-5 yaşlarında çocuk. Zannediyorlar ki gelen dihyedir. Yanından geçiyorlar, olmuyor. Konuşuyorlar, olmuyor. Amcanın cebinden bir şey çıkmıyor. Ya Hasan ya Hüseyin dayanamıyor, elini cebine daldırıyor Cebrail'in. Efendimiz öyle bir utanıyor, öyle bir utanıyor ki. Ve anlatıyor orada. O hareketin gerekçesini anlatıyor. Ya Cebrail diyor, seni dıhye zannettiler. Dıhye her geldiğinde onlara şöyle şöyle şeyler getirir, seni onlar zannettiler deyip Efendimiz onların o işinin gerekçesini anlatıyor. Nasıl bir evden bahsediyoruz Allah aşkına? Cebrail'in menzili olan bir evden bahsediyoruz. Açın Zehebi'nin Siyer-i Alem'in Nübelasını, bir rivayet var orada. Hazreti Ali naklediyor. Hasan'la Hüseyin güreş tutuyorlar. Efendimiz hadi Hasan, hadi yık onu, hadi şöyle yap diye Hazreti Hasan'a taktik veriyor. Hazreti Ali dayanamıyor, gelip diyor ki ya Resulallah, Hüseyin küçük, senin onun tarafını tutman lazımken sen Hasan'ın tarafını tutuyorsun. Ali görmüyor musun? Cebrail de Hüseyin'in tarafında diyor. Böyle bir ev, böyle bir hane, vahyin emin meleğinin destursuz girip çıktığı bir yer. Cebrail'in sesiyle sedasıyla büyüyor o çocuklar. Hiçbir ayet yok ki Ehli Beyt'in mensupları o ayeti bilmesin. O ayete ait bir hatırayı yaşamasın. O ayet onların üzerine nazil olmasın. Açın bir Sebeb-i Nüzul kitabını. Şöyle bir Hazreti Ali diye arayın, bakın neler göreceksiniz. Biz hayal şeylerden bahsetmiyoruz. Siz onu anladığınız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın size iki büyük ağır emanet ediyorum dediği sözü daha iyi anlarsınız. Çünkü Ehli Beyt demek Kur'an demektir. Kur'an'ın hayata dönüşmüş hali demektir. Birbirinden nasıl ayırabilirsiniz? Birini birine karşı nasıl kullanabilirsiniz? Birini birinden ayırarak nasıl anlayabilirsiniz? Haksızlık olmaz mı? Zulüm olmaz mı? Yarın Hazreti Ali ile, Hazreti Fatma ile, Hazreti Hasan ile, Hazreti Hüseyin ile radıyallahu anhum ecmain, onlarla bizi karşı karşıya getirmez mi bu ayrıştırma? Eğer sen Ehli Beyt'i sevmek istiyorsan Kur'an'la beraber onları anlayacak. Onlarla, Kur'an'la beraber de anlamlanacaksın. Allah bize bunu nasip etsin. Rabbim inşallah başta ashab-ı kiramın, Ehli Beyt'in, salihlerin, şehitlerin, sadıkların, ki bunlar nedir? Her gün Fatiha'da istediğimiz nimet verilenlerdir. Nimet verilenlerin yoludur. Onların yolundan ayırmasın. Yollarını yollarımız kılsın. Hayatlarını hayatlarımız kılsın. İnşallah son nefeste de onların yaşadığı hayatı yaşayarak cennette onlarla beraber olmayı hepimize nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.
12: Muttakiler, sabredenler, doğru sözlü olanlar ve Rablerine yürekten bağlı kalanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
14: Radyo Tiyatrosu. Çok susadım George. Dilim damağıma yapıştı.
15: Ben de öyle. Buralarda bir yerde su olacaktı.
14: Saatlerdir yürüyoruz George. Hem yoruldum hem de susadım ben.
15: Yeter kes. İkide bir susadım deyip durma. Sık dişini.
14: Peki George, kızma.
15: Tamam. İşte bak. Su.
14: Su George, su. Patlayıncaya kadar içeceğim.
15: Lenny. Lenny yavaş ol. İçme o kadar.
14: Su George, su. Çok susamıştım. Bırak biraz daha içeyim.
15: Sana yavaş iç diyorum Lenny. Yoksa geçen akşamki gibi hasta olacaksın gene.
14: Hayat be. Hayat. Sen de içsene George.
15: İçeceğim de su pek temize benzemiyor. Üstünde köpükler var, baksana. Bak Lenny. Sen ol, durgun suyu sakın içme. Ama sen susayınca karşına deniz suyu çıksa gene içersin.
14: George, ben çok yoruldum. Artık adım atacak halim kalmadı.
15: Ben de yoruldum. Oğlu şoför bizi resmen kazıkladı. Çiftlik 2 adım yer dedi. Oysa 4 millik mesafedeymiş.
14: George, kızmazsan bir şey soracağım.
15: Sor.
14: Biz şimdi nereye gidiyoruz George?
15: Demek yine unuttun ha? Kaç defa söyleyeceğim sana?
14: Unuttum George. Çok çalıştım ama 2 gözüm çıksın ki yine unuttum.
15: Tamam kes. Bir daha söyleyeceğim. Zaten başka bir işim yok ki. Ben oturup bir bir anlatacağım sana. Sonra sen unutacaksın. Ben tekrar anlatacağım.
14: Üzgünüm George. Çok gayret ettim ama olmadı işte. Unuttum. Ama bak, tavşanları unutmadım George. Hep aklımda.
15: Bırak tavşanları şimdi. Zaten aklında başka bir şey tutamıyorsun ki. Varsa yoksa tavşanlar.

0: İkisi de bende, burada.
1: Sende mi?
0: Bende tabii. İş kartlarını sana emanet eder miyim?
1: ben de cebime koydum sanmıştım.
0: Dur bakayım. Ne var cebinde senin?
1: Benim cebimde bir şey yok George. Cebimde hiçbir şey yok.
0: Bana yalan söyleme Lenny. Cebinde bir şey var senin.
1: Yok George, inan yok. İnan ki cebimde hiçbir şey yok.
0: Lenny, o cebindeki neyse çabuk çıkart onu ortaya.
1: Bir şey yok. Yani fare var.
0: Ne, fare mi dedin?
1: Fare George. Ama inan ben öldürmedim o fareyi George. Yerde buldum, ölü buldum onu.
0: Ver onu bana.
1: Ama George.
0: Ver diyorum sana.
1: Alma George, ne olur alma onu.
0: Sersem ver o fareyi diyorum.
1: Peki George, al.
0: Ne yapıyordun bu ölmüş fareyle?
1: Hiç. Yolda giderken baş parmağımla okşuyordum sadece.
0: Kaçıksın sen Lenny. Suya atayım da bir daha bulama. Vazgeç böyle huylarından Lenny.
1: Peki George.
0: Söyle bakalım, nereye gideceğimizi hatırlıyor musun?
1: Unuttum George.
0: Unuttun mu? Dinle budala. Bir çiftlikte çalışacağız. Şimdi geldiğimiz çiftlik gibi. Hani kuzeyde bir çiftlikte çalışmıştık ya.
1: Kuzeyde mi?
0: Evet, Witte.
1: Aha, evet hatırladım, Witte.
0: Şimdi gittiğimiz çiftlik bir mil kadar ileride. Oraya gidip patronu göreceğiz. Şimdi dinle beni. Ona iş kartlarımızı vereceğiz. Ama sen tek kelime söylemeyeceksin. Hiç ağzını açmayacaksın. Anlaşıldı mı? Eğer ne kadar saf olduğunu fark ederlerse almazlar bizi işe. Tamam mı?
1: Tamam George. Ben saf olduğum için hiç konuşmayacağım, değil mi?
0: Aferin. Şimdi söyle bakalım, patronun yanına gittiğimiz zaman ne yapacaksın?
1: Ben şey yapacağım. Tamam hatırladım. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim George. Hiç ağzımı açmayacağım.
0: İyi. İlerleme var sende. Unutmamak için devamlı tekrarla.
1: Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim.
0: Bu kadar yeter. En önemlisi Lenny, Witte'deki çiftlikte yaptığın gibi kötü işler yapmamaya da çalışacaksın. Anlaşıldı mı?
1: Witte'de ne yaptım ki ben George?
0: Onu da mı unuttun? Madem hatırlamıyorsun, ben de hatırlatmayacağım sana. Bakarsın, tekrarlarsın filan.
1: George, bizi Witte'deki çiftlikten kovmuşlardı değil mi?
0: Ne kovulması? Unuttun mu? Biz kaçtık. O kadar aradılar, bulamadılar.
1: Tabii, bak bunu unutmadım George.
0: Ne baş belası adamsın sen biliyor musun? Sen peşimde olmasan ne rahat ederdim ya. Gül gibi geçinir giderdim. Kim bilir? Belki evlenirdim de.
1: George, biz bir çiftliğe çalışmaya gidiyoruz değil mi?
0: Şükürler olsun bunu anlayabildim bari. Bu gece burada uyuyacağız.
1: Neden George? Burada yatacağımıza çiftliğe gidip yemek de yiyebiliriz.
0: Kapa çeneni. Sana hesap verecek değilim.
2: Burası hoşuma gidiyor.
0: Çalışmaya yarın gideriz. Arpa çuvallarını sırtladığımızda anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan gelecek nasıl olsa.
1: İyi ama George, yemek yemeyecek miyiz?
0: Yiyeceğiz tabii. Sen git biraz çalı çırpı topla da ateş yakalım. Yanında biraz fasulye var.
1: George, ben fasulyeyi salçalı severim.
0: Nereden bulayım ben salçayı? Yok işte. Hadi git çalı çırpı topla. Tamam. Sallanma. Neredeyse ortalık kararacak.
1: Tamam peki George. Kızma.
0: Aman Allah'ım. Ne yapacağım ben bu aptalla böyle? Gerçekten de Lenny'siz daha mı mutlu olur? Aklı fikri ya farelerde ya tavşanlarda. Söylenen hiçbir şeyi aklında tutamıyor.
1: Tamam George. İşte bak çalı çırpıları getirdim.
0: Aferin. Dur bakayım. Nedir o avucunda sakladığın?
1: Hiçbir şey George.
0: Ver o fareyi bana.
1: Ne faresi? George fare mağara yok mu? Yani?
0: Ver onu bana. Yutturmaya kalkma. Veriyor musun o fareyi yoksa dağıtayım mı suratına?
1: Neyi vereyim George?
0: Neyi istediğimi bal gibi biliyorsun. O fareyi istiyorum Lenny.
1: Peki. Niye bırakmıyorsun sanki? Kimsenin malı değil ki.
3: Kimseden çalmadım ben bu fareyi.

0: yolun kenarında ölü olarak buldum. Hem fena bir şey yapmıyordum ki George. Okşuyordum sadece.
1: Kaçık mısın sen? Ölü bir fare okşanır mı? Şuna bak. Koca adam oturmuş çocuk gibi ağlıyor. Utan, utan. Hadi. Bırak zırlamayı da gel ısın biraz. Yemek de hazır. Hadi. Gel fasulyeni ye.
0: Ama ben fasulyeyi salçalı severim George.
1: Salçamız yok. Zaten hep olmayan şeyleri istersin. Ha, bir yalnız olsaydım ne rahat yaşardım. Bir iş bulup çalışırdım. Hiçbir belada gelmezdi başıma. Ay sonunda 50 dolarımı alıp şehirde keyfimce yaşardım. Ya şimdi ne yapıyorum? Seni peşimden sürüklüyorum. Her gittiğim yere seni de götürüyorum. Adam olasın diye. Ama sen ne yapıyorsun? Beni de işimden gücümden ediyorsun. Safça davranıyorsun. Pirincin taşını da ben ayıklıyorum.
0: Ama George.
1: Aması maması yok. Senin yüzünden gelmedik kalmadı başıma.
0: Ne yaptım ki ben George?
1: Bir de utanmadan ne yaptım diye soruyorsun. Daha ne yapacaksın? Unuttun mu çiftlikteki yaptıklarını?
0: Ama George, ben sadece elbisesine dokunmak istemiştim o çocuğun. Fare gibi okşamak istiyordum onu.
1: İyi de o çocuk senin sadece elbisesine dokunmak isteyeceğini nereden bilsin? Korkup irkildi, kopardı yaygarayı. Sonra da bütün bir çiftlik halkı peşimize düştü. Eğer karanlıktan istifade edip kaçmamış olsaydık... ...şimdi linç etmişlerdi bizi, linç!
0: George.
1: Ne var?
0: Şaka yaptım George. Salça filan istemiyorum. Hem biliyor musun... ...ben salçayı zaten sevmem.
1: Olsaydı zaten verirdim sana.
0: Yemezdim George. Hepsini sana bırakırdım. Fasulyene bolca dökerdim. Ben elimi bile sürmezdim.
1: Başımda sen olmasan ne eğlenirdim. Düşündükçe aklımı oynatacağım geliyor. Senin yüzünden bir dakika bile rahatım yok.
0: George, istersen ben gideyim. Seni yalnız bırakayım.
1: Nereye gidebilirsin ki?
0: Gidenim işte. Şu karşıki dağlara çıkarım. Bir mağara bulur orada yatıp kalkarım.
1: Ne, öyle mi? Peki ne yiyip içeceksin?
0: Bir şeyler bulurum George. Salça gibi güzel şeyler arama. Açıkta yatarım. Kimse de bir fenalık yapmaz bana. Eğer bir fare bulursam yanımda taşıyabilirim onu. Kimse gelip elimden alamaz.
1: Şimdi ben sana kötü mü davranıyorum? Bunu mu demek istiyorsun sen?
0: Hayır, sadece benden usandınsa gidip dağlarda yaşayabileceğimi söylüyorum George. Ne zaman istersen o zaman giderim.
1: Yok yok. Öyle demek istemedim. Yani şaka yaptım Deni. Yanımda kalmanı istiyorum. Yalnız farelerle arkadaşlık yapmanı istemiyorum. En bak aklıma ne geldi. İlk fırsatta sana bir köpek yavrusu alacağım Deni. Onu öldürmezsin belki. Hem fareden de iyidir. İstediğin kadar okşayabilirsin.
0: Eğer beni istemiyorsan açık açık söyle George. Şu dağlar var ya, giderim. Tek başıma yaşarım orada. Ayrıca kimse de farelerimi alamaz ben.
1: Yanımda kalmanı istiyorum dedim ya. Yalnız kalsan seni ayı sanıp vururlar be. Clara teyzen ölmüş olsa da senin böyle tek başına dolaşmandan hoşlanmazdı biliyorsun.
0: Anlatsana George. Hadi anlatsın her zamanki gibi.
1: Neyi anlatayım?
0: Tavşanları George, tavşanları.
1: Tavşanları mı? Yine mi?
0: Hadi George, anlat ne olursun.
1: Çok hoşuna gidiyor ha. Pekala, anlatacağım. Sonra da oturur yemeğimizi yeriz. Bizim gibi çiftliklerde çalışan insanlar dünyada yapayalnızdırlar. Ne dostları vardır ne de yurtları. Bir çiftliğe giderler, orada 5-10 para biriktirir, sonra şehre inip hepsini harcarlar. Para biter bitmez bu kez bir başka çiftliğe çalışmaya giderler. Yarın diye bir şeyleri de yoktur.
0: Orasını anladım. Bizi de anlat George. Biz nasıl insanlarız?
1: Bize gelince iş değişir tabii. Bizim umudumuz var. Yalnız değiliz. Gidecek başka yeri olmayıp da gününü meyhanede geçirenlerden de değiliz. Başkaları hapse girse de, ölüp gitseler de kimsenin umrunda olmaz. İşte biz onlardan da değiliz.
0: Biz öyle değiliz tabii George. Niçin öyle değiliz George? Çünkü benim için sen varsın, senin için de ben varım, ondan değil mi?
1: Bakıyorum ezberlemişsin Leni.
0: Hadi anlat George, sonra ne yapacağız biz?
1: Sonra...

0: Günün birinde bütün paramızı toplayıp küçük bir çiftlik alacağız. Bir ineğimiz, birkaç koyunumuz olacak.
1: Mal sahipleri gibi yaşayacağız değil mi George?
2: Ama tavşanları unuttun George. Tavşanlarımız da olacak değil mi?
1: Söyle hadi. Kafesteki tavşanları da söyle George. Kışın nasıl yağmur yağacak? Sonra sobamızı söyle. Ya sütün üstündeki kaymak öyle kalın olacak ki bıçakla keseceğiz değil mi George? Hadi anlat. Anlat hadi ne olur George.
0: Neden kendini anlatmıyorsun? Hepsini biliyorsun işte.
2: Ya sen anlat. Senin anlatman bir başka oluyor George. Hadi söyle tavşanlara nasıl bakacağım ben ha?
0: Büyük bir sebze bahçemiz olacak. Tavşanlar içinde bir kümes. Kışın yağmur yağdığı zaman boş ver işe diyeceğiz. Sonra bir güzel oturup dam üstündeki yağmurun çıtırtısını dinleyeceğiz seninle. Bu kadar yeter. Şimdi sıra yemeklerde. Hadi yemeğe başla artık. Lenny. Yarın patron sana soru sorunca ne diyeceksin?
3: Ne diyeceğim? Ha, bir şey demeyeceğim doğru.
0: Aferin. Mükemmel Lenny. Bazen akıllı olabiliyorsun. Çiftliğimiz olduğunda tavşanların bakımını sana bırakacağım. Hele böyle söylenenleri hatırlarsan hep...
3: Hatırlarım George.
0: Bir şey daha Lenny. Geçen seferki gibi başını yine belaya sokacak olursan... ...hemen koşup buraya gelir... ...bu çalıların içine saklanırsın. Tamam mı?
3: Olur George. Çalıların içine saklanırım.
0: Ben gelip seni buluncaya kadar çalıların arasında saklanırsın hep. Bunu aklında tutabilir misin?
3: Tutarım George. Sen gelene kadar çalıların arasında saklanırım.
0: Hadi yatalım artık. Yarın sabah erken kalkıp çiftliğe gideceğiz.
2: George.
0: Ne var?
2: Şu tavşanları biraz daha anlatsana George.
0: Kes artık uyu hadi.

0: Çalışacağımız çiftlik burası mı George?
1: Evet burası. Dediklerimi sakın unutma. Hı. Konuşmak yok. Hı. Gel şu barakaya girelim.
2: Siz de kimsiniz?
1: Biz yeni işçileriz.
2: Ha, demek sizsiniz ha. Patron dün akşam bekliyordu sizi. Gelmediğinizi görünce küplere bindi. Şimdi siz ikiniz şu yataklarda yatabilirsiniz.
1: Evet, sağ ol. Ne biçim adamdır sizin şu patron?
2: Yo, fena adam değildir doğrusu. Ama arada sırada damarı tutar. Ama iyi adamdır ha.
0: Sandy, kim bunlar?
2: Yeni işçiler efendim. Az önce geldiler.
0: İş kartlarınız yanınızda mı?
1: Yanımızda. Buyurun.
0: Evet. Adın ne senin?
1: George Milton.
0: Ya bu insan azmanının adı?
1: Lenny Small.
0: Siz ikiniz daha önce nerede çalıştınız bakayım?
1: Kuzeyde, Witt'te.
0: Ya sen? Sen nerede çalıştın?
1: O da aynı yerde çalıştı.
0: Arkadaşım pek konuşkan değil galiba.
1: Evet, değildir ama çalışmaya gelince üstüne yoktur efendim. Bir boğa kadar güçlü ve kuvvetlidir.
0: Evet evet, belli oluyor. Hey Lenny. Adın Lenny'di değil mi? Ne iş gelir elinden?
3: Ben...
1: Ne iş verilirse yapar efendim. Katırları güder, tahıl çuvallarını taşır, çift sürer, her istenileni yapar.
0: İyi de neden bırakmıyorsun kendisi cevap verse ya?
1: Pek zeki değildir de. Ama işe gelince üstüne yoktur. Sırtına 200 kiloluk yük vurun bana mısın demez.
0: Bana baksana sen. Senin niyetin nedir anlayalım ha?
1: Anlayamadım.
0: Bu iri yarı adamın sırtından para mı kazanıyorsun sen? Gündeliğini elinden mi alıyor?
1: Ne münasebet. Demek onun sırtından para kazandığımı sandınız ha?
0: Bir insan başkasıyla bu kadar ilgilenirse bu işte bir iş var demektir.
1: O benim sadece akrabamdır. Ona göz kulak olacağıma söz vermiştim annesine. Küçükken beygirt etmişti kafasını.
0: Neyse. Arpa çuvallarını taşımak için fazla zeki olmaya gerek yok zaten. Ama seni sevmedim George. Gözüm hep senin üstünde olacak. Sakın bana madik atmaya kalkma. Önceki çiftlikten neden ayrıldınız peki?
1: İş bitmişti de.
0: Neydi yaptığınız iş?
1: Lahım kazıyorduk.
0: Neyse. Yemekten sonra arpa çekme işine gideceksiniz. Slim'in ekibiyle çalışacaksınız.
1: Slim mi?
0: Evet evet. İri yarı bir arabacı. Yemekte görürsünüz.
1: Fırtına gibi bir adam da.
3: George.
1: Ne var?
3: George, benim kafamı beygir tepmedi değil mi?
1: Keşke tepmiş olsaydı.
3: Akrabam olduğunu söyledin George.
1: Yalan söyledim, ne olacak? İyi ki doğru değil. Yoksa utancımdan asardım kendimi. Hey sen. Bizim konuştuklarımızı mı dinliyorsun yoksa?
2: Yo, neden dinleyeyim? Ben zaten buradayım.
1: Burada konuşulanları dinliyordun. Bak, ben her işe burnunu sokan adamlardan hoşlanmam bilesin.
2: Ne konuşursanız konuşun, bana ne?

0: Ben geldim diyor.
1: Ne? Nasıl, köpek yavrusunu sevdin mi bari?
0: Sevdim diyor. Tam istediği gibi. Beyazlı kahverengili.
1: Bir dakika. Buraya gel bakayım.
0: Bir şey mi oldu George?
1: Köpeği buraya getirme demedim mi sana ha?
0: Ne köpeği George? Köpek mepek yok bende.
1: Ver o köpek yavrusunu Lenny. Hadi kafamı kızdırma.
0: Ama George, köpek bende değil ki.
1: Gömleğini çıkart. Hemen çabuk.
0: Ama George.
1: İstersen ben çıkartayım ha. Bu ne bu? Bu köpeği gömleğin içinde sakladığını anlamadın mı sanıyorsun?
0: Ver onu bana George.
1: Niyetin zavallı yavruyu öldürmek mi?
0: Ver onu bana George, yerine götüreceğim. Fena bir şey yapmak istemiyordum George. Sadece biraz okşamak istemiştim.
1: Al. Ama hemen yerine götür. Bir daha da oradan ayırma. Yoksa ölür hayvancık.
0: Tamam George, tamam. İşte götürüyorum annesinin yanına.
2: Vay be. Saf olduğunu anlamıştım. Ama bu kadar olacağını doğrusu pek tahmin etmemiştim. 5 yaşındaki çocuk gibi.
1: Çocuk kadar da saftır. Tek farkı kuvveti. Artık bu gece buraya geleceğini hiç sanmam. Köpeklerle birlikte ahırda uyur.
3: Herkese iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Neden nal atma oyununa gelmediniz? Ah, yine burası berbat kokuyor. Ya sen de atsana şu köpeği buradan.
4: O kadar zamandan beri yanımdaki. Kokusunu bile fark edemiyorum onu.
3: Ama ben fark ediyorum. Burnumun divreği kırıldı ya. Şu haline bak köpeğin. Ağzında diş diye bir şey kalmamış. Yürüyecek hali bile yok. Sen en iyisi bu hayvanı öldür sende.
4: Ama kaç yıldır yanımda. Şu kadarcıktı ben onu aldığım zaman. Onunla uzun kış geceleri koyunların başına az beklemedik.
3: O eskiden de sendi. Şimdi kendisine bile faydası yok artık. Sığ kensesine bir kurşun olsun misin? Farkına bile varmaz hayvan.
4: Yani şimdi onu öldürmemi mi istiyorsun Carlson? Yo yo. İmkansız bu.
3: Yaşamak azap veriyordur ona. Üstelik de çok pis kokuyor. İstersen senin yerine ben öldürebilirim onu.
4: Yokluğuna katlanabileceğimi hiç sanmıyorum. Minnacıktı onu aldığım zaman.
3: İyi de şimdi bu hayvanı yaşatmak ona iyilik etmek değil ki. Bak ne diyeceğim. Slim'in köpeği yavruladı. Sana büyütmek için bir tanesini versin ha? Sen ne dersin Slim, verir misin?
2: Tabii. Eğer sen de isterse veririm.
4: Bilmem. Ama canı acır hayvanın. Hem ona bakmak benim için pek zahmetli olmuyor ki.
3: İnan bana Sandy, onu usulünce öldüreceğim. Hiçbir şey duymayacak. Tam ensesine bir kurşun sıkacağım. O da kurtulacak sende. Tabii biz de.
4: Bilmiyorum.
3: Razı olursan zavallı hayvanı çektiği azaptan hemen kurtarırım. Sanki yaşayacak da ne olacak? Yemek çiğneyemiyor, gözleri görmüyor. Hatta yürüyemiyor bile.
4: Dedim ya, bilmiyorum. Yarın olsun da düşünürüz.
3: Yarını neden bekleyeceğiz? Bu gece şimdi halledelim bu işi Sandy. İşte tabancam da yanında. Hadi kararını ver.
4: Ne halin varsa gör. İşte köpek. Karyolanın ayağına bağlı. Ne istiyorsan yap. Al
3: tamam,
4: götür.
3: Tamam, mesele yok. Gel. Gel küçük küçük küçük. Gel.
2: Sandy.
4: Ne var?
2: Köpek yavrularından kaç tane istersin?
5: Bay Slim.
2: Crocs, sen misin? Ne var söyle.
5: Katırınızın tırnakları için katran kaynatmamı söylemiştiniz. Hazır efendim.
2: Tamam. Geliyorum Crocs.
5: Bir de hani şu yeni gelen iri yarı adam var ya. Ahırda köpeklerinizi elleyip duruyor Bay Slim.
2: Fark etmez. Bırak ellesin. Bir zararı dokunmaz. Zaten onlardan birini ona verdim bile. Hadi katırların başına gidelim Crocs.
1: Sandy, neden susuyorsun? Köpeğinin ölümüne mi üzüldün yoksa?
4: Ben o köpeğe çok küçük yaştan beri bakıyordum George. O benim her şeyimdi. Biliyor musun, benim ailem yok. O köpek vardı sadece. Söyle, sen olsan üzülmez misin?
0: Ben geldim George.
1: Gel bakalım. Köpek yavrusunu öldürmedin değil mi?
0: Hayır, öldürmedim George. Onu sadece okşadım.
1: Ahırda Selim'i gördün mü?
0: Gördüm. Bana hayvanları o kadar çok okşamamamı söyledi. Okşarken yavruyu öldürebileceğimi söyledi George. Ama ben köpeğime bir şey yapmadım ki George.
1: Tamam, sakin ol. Biliyorum senin bir kötülük yapmayacağını.
0: George.
1: Ne var?
0: George, içinde mal sahipleri gibi oturacağımız o küçük çiftliği, sonra benim sahip olacağım tavşanları Allah sana.
1: Yine mi?
0: George, o küçük çiftliğe ne zaman sahip olabileceğiz?
1: Bilmiyorum. Ama önce para tutmamız lazım. Ucuza kapatabileceğimiz küçük bir çiftlik biliyorum. Ama bedava vermezler adamı.
0: Allah seni orayı George.
1: Kaç kere anlatacağım? Daha dün anlattım sana.
0: Olsun. Yine anlat George. Hadi George, sen anlatınca bir başka oluyor.
1: 5 dönümlük bir toprağı var. Küçük bir de yel değirmeni. Ayrıca kümesi, küçük bir ahırı, meyve bahçesi, kiraz, elma, kayısı ağaçları, ceviz ağaçları var. Sonra koyun besleme yeri de var.
0: Ya tavşanlar George, tavşanlar.
1: Şimdilik tavşan yok ama kolayca 1-2 tavşan kümesi yaparım ben oraya. Sen de tavşanları yoncayla beslersin.
0: Hem de nasıl beslerim be George?
1: Bahçede bir sürü sebzemiz olur. Canımız süt isterse içeriz. Yumurta kırar yeriz. Yahut da süt sağarız. Orada yaşayacağız. Bizim evimiz olacak orası.
0: Mal sahipleri gibi değil mi George?
1: Durmadan dolaşmaya ve Japon aşçıların elinden yemek yemeye ihtiyacımız kalmayacak. Kendi malımız olan bir evde yatıp kalkacağız. Koğuşlarda pis kokular arasında yatmayacağız.
0: Tavşanlarımız da olacak değil mi George? Onlara ben bakacağım, öyle değil mi ben? Hadi anlat George. Tavşanlara nasıl bakacağımı anlat.
1: Bir çuval alıp yonca tarlasına gideceksin. Orada çuvalı doldurup tavşanların kümesine gireceksin.
0: Tavşanlar da çıtır çıtır yiyecekler yoncayı değil mi George? Ben onlara nasıl yonca yediklerini gördüm.
1: Aşağı yukarı her 6 haftada bir yavrulayanlar olur. Böylece yemek veya satmak için bir sürü tavşan üreteceğiz. Sonra birkaç güvercin besleriz. Değirmenin çevresinde uçuşurlar. En önemlisi, bütün bunlar bizim malımız olacak Lenny. Kimse başımız derde girdi diye bizi kapı dışarı edemeyecek. Tam aksine biri bizim hoşumuza gitmedi mi biz çek arabanı diyeceğiz.
4: George, böyle bir yer biliyor musun?
1: Farz et ki biliyorum. Sana ne?
4: Kızma George. Kötü bir niyetle sormadım. Sadece merak ettim.
1: Neyini merak ettin?
4: Böyle bir yere ne kadar istiyorlar?
1: En az $600 isterler. İçinde oturanları tanıyorum. Yaşlı bir karı koca. Kadın hasta. Ameliyat parasına ihtiyaçları var. Peki sana ne bundan? Neden işimize burnunu sokuyorsun?
4: Tek elimle bir işe yaramıyorum burada. Elimi burada bu çiftlikte kaybettim. Karşılığında $250 verdiler bana. Üstüne bir $50 da ben koydum. Bugüne bugün bankada $300 param var. Ay sonunda bir $50 daha koyarım. Yani diyeceğim şu. Eğer beni de yanınıza alırsanız çiftlik için gerekli olan paranın $350 verebilirim size. Ha? Ne dersiniz?
1: Düşünmemiz lazım. Biz bugüne kadar bu işi hep 2 kişi yapmayı düşünmüştük.
4: Tamam, benim de bir ayağım çukurda zaten. Bir vasiyetname hazırlar. Kimim kimsem olmadığı için çiftlikteki hissemi de size bırakırım.
1: Dedim ya sende. Düşünmemiz gerek.
4: Peki sizin hiç paranız var mı?
1: Ne gezer. Bizim bütün paramız $10 şimdilik. Ama Lenny ile ben hiç masraf etmeden bir ay çalışacak olursak $100 olur. Eder $450. Bu parayla işi yoluna koyabiliriz. Lenny ile sen orasıyla meşgul olursunuz. Ben de kalan borcumuzu ödemek için bir iş bulurum.
4: Olur tabii. Çok yaşlandım çocuklar. İş yapamaz haldeyim. Her an için kovabilirler beni. Gördünüz işte. Yaşlandı diye köpüğümü bir kurşunla öldürdüler.
1: Öyleyse oldu bu iş. Oh. Önümüzdeki ay buradan ayrılır, gider o çiftliği alırız. Yavaş geliyorlar. Aman çiftlik alacağımızdan kimseye söz etmeyin çocuklar. Ağzınızdan kaçırmayın.
0: Ben söylemem George. Aha.
1: Bravo.
2: Ne diye kızıyorsun Selim? Kötü bir şey söylemedim ki.
6: Daha ne diyeceksin? İkide bir bana sorup durma.
2: Bak Carson'ın ahır tarafına gittiğini söylediler. Sen de oradaymışsın.
6: Ben de oradaysam ne olacak yani? Bir ara geldi. O da seni arıyormuş. Baktı gitti işte.
2: Bir türlü bulamıyorum. Hey sen insan azmanı. Ne sırıtıp duruyorsun ha? Yüzümde sinema mı oynuyor?
0: Ben...
2: Hey ağır ol bakalım. Sen karışma. Neden gülüyorsun öyle pis pis? Söyle bakalım insan azmanı.
0: George ben kimseye gülmedim ki.
2: Gel buraya gel. Kalk ayağa hadi. Kalk. Senin gibi delileri kendime güldürecek adam mıyım ben ha?
5: Dur bir dakika Curly.
0: Ben size gülmedim bayım.
2: Güldün işte. Ama... Şimdi gösterin ben sana gülü. Al bakalım.
0: Vurdu bana George. Vurdu bana.
2: Seni
0: şöyle ona dokunmasın bana.
2: Alamayacak gerizekalı.
0: George.
2: Al bakalım.
0: Dokunmasın. Karnım. George vuruyor bana.
6: Dur bana hadi. Sen de ona vur. Hadi.
0: Söyle bıraksın beni George.
2: Değil George. Seni hiç kimse kurtaramayacak elimden yabani. Al bakalım. Hayır. Hayır. Bırak elimi diyorum sana. Bırak elimi bırak.
6: George, George söyle şuna körünün elini bıraksın. Mengene gibi yapışmış. Bak sana bosman oldu.
0: Bırak, bırak. Dayanamıyorum, bırak.
6: Bırak onu, bırak.
0: Bırakayım.
6: Bırak be adam, elini kopartacaksın.
0: Tamam George, tamam. Bıraktım işte.
6: Körlü bayılmış. Olacak şey değil. Curly'nin sağ eli haşat olmuş paramparça. Hemen bir doktora götürmek gerek onu.
0: Ben bir şey yapmadım George. Onun canını yakmak istemedim biliyorsun. O benim...
6: Tamam Lenny üzerime... tamam. Senin bir suçun yok. Ne zamandır kaşınıp duruyordu zaten. Belasını buldu işte. Ama herifte de el namına bir şey bırakmamışsın ha.
1: Bütün bu olanlardan sonra yine bize yol göründü. Şimdi işin yoksa gene iş ara dur.
6: Tamam.
1: Ne oldu bana?
6: Bizimki ayıldı. Hey Curly, beni duyuyor musun?
1: Evet duyuyorum.
6: Bak dinle, galiba sen elini bir mengeneye kaptırdın. Başına gelenleri kimseye söylemezsen biz de bir şey söylemeyiz. Ama olanları anlatırsan ve bu oğlanı kovdurmaya kalkarsan nasıl dayak yediğini herkese anlatırız.
1: Tamam. Tamam Selim, tamam.
6: Hadi.
1: Kimseye bir şey söylemem Selim.
6: Hadi, araba kapının önünde bekliyor. Götürelim şunu doktora, yardım edin.
0: George.
1: Ne var?
0: George, tavşanlara bakacak mıyım yine?
1: Tabii, sen bir şey yapmadın ki.
0: Kötü bir maksadım yoktu George, biliyorsun.
1: Tamam, anladık.

0: Ölmenin sırası mıydı köpek? Şimdi George seni böyle ölmüş görürse neler demez ki bana? Fare kadar küçük de değilsin. Seni fazla da hoplatmamıştım üstelik. Senin öldüğünü bir öğrenirse George artık tavşanlara bakmama da izin vermez. Ne yapsam bu ölü köpeği şimdi? Çalıların arasına mı saklasam acaba? George'a onu ölü bulduğumu söylerim. Utanmaz. George her zaman her şeyi bilir. Ne diyor ölüyorsun sen ki? Fare kadar minnacık da değilsin ki. Artık tavşanlara bakamayacağım ben. George onlara bakmama izin vermeyecek.
1: Merhaba. Kimse yok mu burada?
0: Kadın bu. Ama köpeğin ölüsünü görmesin. Gider George'a söyler. Şuraya zamanların altına saklayayım.
1: Ah, sen misin iri oğlan? Ne yapıyorsun orada öyle?
0: George senin yanında durmamı istemiyor.
1: Ne yapıp yapmayacağını hep George mu söyler sana?
0: Seninle konuşursam tavşanlara baktırmayacak bana.
1: O George esas Curly'den korkuyor. Ama şimdi Curly'nin kolu sargıda. Onun kolunu sen o hale getirdin değil mi? Mengeneye sıkıştırdı falan haberleri yalan hep.
0: Abi, ben bir şey yapmadım. George gördü. Önce o vurdu bana.
1: Biliyordum zaten. Eğer Curly sana bir daha sataşacak olursa bu sefer öteki kolunu da kırarsın.
0: Ben seninle konuşamam. George görürse çok kızar.
1: Yalnızlık canıma taki. Bak sen arkadaşım var konuşabiliyorsun. Ben kimseyle konuşamıyorum. Curly aksi adamın teki. Kendisi konuşmaz, ben birisiyle konuşmaya kalksam da küplere biner.
0: Ya, George dedi ki eğer seninle konuşursam başım belaya girermiş.
1: Az önce ben geldiğimde o samanların altına ne saklıyordun bakayım?
0: Ben köpeğim, yavru köpeğimi sakladım oraya. Görmek ister misin? Bak ne kadar minnacık değil mi?
1: Ama ölmüş bu hayvan. Görmüyor musun? Ölmüş.
0: Öyle küçüktü ki. Beraber oynuyorduk. Beni yalancıktan ısıracak oldum. Ben de onu yalancıktan döveyim dedim. Ölüverdi işte.
1: Üzülme canım. Alt tarafı köpek yavrusu işte. Bir başka yavru bulursun.
0: Benim üzüldüğüm ölen köpek değil. George duyarsa çok kızar. Sonra da tavşanlara bakmama izin vermez.
1: George neden tavşanlara bakmana izin vermeyecekmiş?
0: Çünkü bir daha kötülük edersem tavşanlara bakmak yok demişti bana.
1: Boş ver George'u.
0: Git buradan. Git. George beni seninle konuşurken görürse çok kızar sonra.
1: Ya ama benden niçin bu kadar çok korkuyorsunuz? Ben kime ne kötülük yaptım ki?
0: George diyor ki o kadın başımızı belaya sokar diyor.
1: George yerin dibine batsın senin George'un. Şu halime bak. Kötü bir çiftlikte 3-5 yabaninin arasında gençliğimi harcıyorum. Oysa şehirde kalsaydım ünlü bir kişi olabilirdim. Bak ben Salinas'ta oturuyordum. O zaman bekardım. Bir gün kasabaya gezici bir tiyatro kumpanyası gelmişti. Oradaki aktör bana istersem onlarla birlikte gelebileceğimi, hatta sahneye çıkabileceğimi söylemişti. Ben gitmeyi çok istedim ama annem izin vermemişti. Eğer gitmiş olsaydım şimdi çok ünlü biri olmuştum.
0: Biz de küçük bir çiftlik alacağız. Tavşanlarımız olacak biliyor musun?
1: Bir başka seferde bir sinemacıyla tanışmıştım. Adam beni sinema artisti yapacağını söylemişti. Ama yine annem izin vermedi. Ben de bunun üzerine Curly ile evlendim işte. Hey, sen beni dinliyor musun?
0: Ben mi? Tabii dinliyorum.
1: Bugüne kadar bunu hiç kimseye anlatmadım biliyor musun? İyi biri değil o.

0: gidip şu köpeği dışarı atsam iyi olacak. George belki farkında olmaz. O zaman tavşanlara bakmama kimse engel olmaz.
1: Aptal! Sen tavşanlardan başka bir şey düşünmez misin hiç?
0: Küçük bir çiftliğimiz olacak. Bir evimiz, bir bahçemiz olacak. Bir de yonca tarlamız. Yoncayı tavşanlar için yetiştireceğiz. Yonca büyüyünce onları tavşanlara ben kendi ellerimle yedireceğim.
1: Tavşanları neden bu kadar seviyorsun?
0: Tavşanlar. Güzel şeyleri okşamak hoşuma gidiyor benim. Tavşanların tüyleri de hoşuma gidiyor. Ben bazen fareleri bile okşarım. Ama okşanacak başka bir şey bulamadığım zaman tabii.
1: Sen kaçıksın galiba.
0: Diyor. Ben kaçık değilim. George bana sen kaçık değilsin diyor. Ben sadece güzel ve yumuşak şeyleri okşamayı seviyorum.
1: Onu herkes sever. Ben de ipeğe ve kadifeye dokunmaya bayılırım. Sen kadifeye dokunmaktan hoşlanır mısın?
0: Tabii. Bir zamanlar yanımda bir kadife parçası taşırdı. Clara teyzem bir kadife parçası vermiş duvara.
1: Sen bal gibi kaçıksın. Ama iyi ve uslu bir çocuksun. Bak, benim saçlarım da yumuşacıktır. Kadife gibi.
0: Ya.
1: Bak.
0: Doğruymuş. Kadife gibi.
1: Canımı acıtıyorsun. Bırak
0: beni. Kadife gibi. Fareler gibi. Tavşanlar gibi.
1: Bırak. Bırak diyorum.
0: Bağırma.
1: Bırak.
0: Yapma.
1: İmdat.
0: George duyacak.
1: Bırak.
0: Yapma.
1: Bırak.
0: Bağırma dedim. George bırak. Gelip görürse yine kötülük yaptın diyecek bana.
1: Bırak.
0: Sonra da tavşanlara bakmama izin vermeyecek. Kapa çeneni be. George'un dediği gibi başımı belaya sokacaksın. İşte bıraktım saçlarını. Tamam, senin olsun. Niyetim sana fenalık yapmak değildi. Git hadi. Git. Git buradan. Hadi. Yatıp durma. Git buradan. Olamaz. Bu da ölmüş. Ölmüş. Köpek yavrusu gibi. Yine kötü bir şey yaptım işte. Yapmayacaktım bunu. George görürse çok kızacak bana. Bana demişti ki... George demişti ki... Ne demişti bana? Hatırladım. Kötü bir şey yaparsan kaç. Kaç, o çalıların oraya saklan. Ben gelir seni orada bulurum demişti. Tamam, hemen gitmeliyim buradan.
2: Bu sefer de göreceksin, bütün zararımı çıkaracağım.
3: Nasıl olsa beceremeyeceksin.
4: Hey sen de. Lenny'e baksana. Ne yapıyor o harda saatlerde? Al getir de yemeğe gidelim. Karnım çok acıktı.
5: Şimdi bulurum onu George. Gene ahırda köpeklerle oynaşıyordur. Hey Lenny. Lenny neredesin? Lenny beni duymuyor musun? Neredesin? Hemen dışarı gelsin diyor George. Yemek yiyeceğiz diyor.
6: Bu da ne? Aman Allah'ım. Bu bir kadın.
7: Ne?
6: Körlü'nün karısı hem de.
5: Vay canına, ölmüş. Şuna bak, boynu kırılmış. Kim öldürmüş olabilir kadını? En iyisi George'u çağırmak. Hey George! George, çabuk buraya gel.
4: Hayrola, sende ne var, ne oldu?
7: Rengin kül gibi olmuş.
5: George Körlü'nün karısı içeride. Öldürülmüş. Biri boynunu kırmış.
7: Aman Allah'ım. Peki ya Lenny? O nerede? İçeride değil mi?
5: Hayır. Her tarafı aradım bulamadım. Sonra bir de...
7: Ne oldu?
5: Kadının yanında Slim'in Lenny'ye verdiği köpek duruyordu. O da ölmüş.
7: Allah'ım. Anlamıştım. Lenny bu. Kadını öldüren Lenny.
5: Ne yapacağız şimdi George?
7: Bilmiyorum sende. ama ötekilere söylememiz lazım. Lenny'yi bulup hapse attırmalıyız. Zavallı budala yoksa açlıktan ölür.
5: Sen körlüğü bilmezsin George. Eğer Lenny'yi yakalarsa linç ettirir onu. Öldürtür oğlanı. George, o küçük çiftliği ikimiz alamaz mıyız ha? Ne dersin?
7: O çiftliğe hiçbir zaman sahip olamayacağımızı biliyordum zaten. Düşünmesi, hayal etmesi bile güzeldi.
5: Peki sen ne yapacaksın George?
7: Ay sonuna kadar çalışacağım. $50 alacağım. Sonra bir güzel harcayacağım. Sonra gelip bir ay daha çalışacağım. Bir 50 kağıt daha kazanacağım.
5: Zavallı Lenny. Aptaldı ama iyi oğlandı.
7: Lenny bu işi kötülüğünden yapmamıştır. Sandy, gidip öbürlerine haber verelim. Sonra da Lenny'yi bulup onu buraya getirelim. Belki kötü davranmazlar ona. Hadi git Curly'ye, Slim'e, herkese haber ver.
5: Peki George.

0: temizleyeceğim onu. Kendi ellerimle öldüreceğim o gerizekalıyı. Hadi gelin çocuklar, gelin.
1: Bekleyin, tabancamı alayım.
0: Çabuk!
2: Hadi çocuklar, silahlarınızı alın, hadi.
3: George, Danny yaptı bu işi değil mi? Kadının boynu kırılmış. Bunu oğlandan başkası yapamaz.
4: Öyle olmalı.
3: Yakalamak lazım onu. Nereye gitmiştir dersin?
4: Güney'e gitmiş olabilir. Slim, Lenny'yi yakalayıp hapse attıramaz mıyız? Onun bu işi kötü bir maksatla yaptığını sanmıyorum.
3: Haklı olabilirsin George. Ama onu canlı yakalayacağımızı hiç sanmıyorum. Körlü öfke içinde. Ayrıca iyi de nişancıdır. Zaten elini sakatladı diye Lenny'ye kin duyuyordu, biliyorsun.
0: Hadi gidiyoruz. Herkes beni takip etsin. Hey, hey George, sen bizimle geliyor musun?
4: Geliyorum Bay Curly.
0: Hadi!

0: İşte çalılara geldim. George da birazdan gelir. Ama George gelince azarlayacak beni. Söylenip duracak. Tavşanlara bakmayacağım diyecek. Ne yapayım? Zarsa kızsın. Ben de alır başımı şu karşıki dağlara giderim işte. Ama George benim yalnız başıma gitmeme izin vermez. Kızar mızar ama çok iyi bir insandır. George haklı. O kadınla konuşma. Başımız belaya girer demişti bana. Ama kabahat benim değil ki. O kendisi geldi. Saçlarım kadife gibi dedi. Bundan sonra çiftlik de almaz artık. Tavşanları, fareleri de elletmez bana George.
1: Lenny!
0: George! George, beni yalnız bırakmayacaksın değil mi George? Bırakmayacaksın beni ha?
2: Hayır, bırakmayacağım beni.
0: Biliyordum beni bırakmayacağını George. George, kızmayacaksın, bağırmayacaksın bana.
2: Hayır.
0: Bak George, eğer gitmemi istersen giderim. Bak şu karşıdaki dağlar var ya. İşte oraya giderim isterse.
2: Hayır. Benimle kalmanı istiyorum beni.
0: O halde anlat George. Her zamanki gibi anlat abi.
2: Neyi anlatayım beni?
0: Bizimle ötekiler arasındaki farkı anlat George.
2: Bizim gibi adamların kimi kimsesi yoktur Lenny. Biraz para biriktirir, sonra hepsini birden harcarlar.
0: Ama biz onlar gibi değiliz. Çünkü hadi sen söyle George.
2: Çünkü benim için sen, senin içinde ben varım da onda. Lenny, bana sırtını dön.
0: Olur George. Hadi anlat ama George.
2: Küçük bir çiftliğimiz olacak. Belki koyunlarımız, tavuklarımız da olacak. Bir de yonca tarlamız olacak.
0: Tavşanlar için öyle değil mi George?
2: He? Evet. Tavşanlar için.
0: Ama tavşanlara ben bakacağım George.
2: Evet. Sen bakacaksın.
0: Tıpkı mal sahipleri gibi yaşayacağız orada. Hadi anlat George, anlat. Sanki o çiftlikteymişim gibi hissediyorum kendimi. O kadar mutlu oluyorum ki.
2: Yağmur yağdığı, fırtına çıktığı zaman odamızda oturup camdan dışarıyı seyredeceğiz. Yağmurun çatıya vuran sesini dinleyeceğiz seninle. Bizi itip kakan kimse olmayacak. Kendi işimizin sahibi olacağız. Ne kazanırsak onu yiyeceğiz. Ben hastalandığımda sen, sen hastalandığında da ben sana bakacağım. Orada, o çiftlik evinde çok mutlu olacağız Lenny.
3: Affet beni Lenny. Seni onlara teslim edemezdim, sevgili arkadaşım.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
5: Ankara Et noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et noktası İstanbul yolu Şaşmaz kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete pazarı ve Samsun yolu 1011 kavşağında.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız.

0: www.dahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Anılarında nasıl sıkışıyor kalbin? Şiirin nasıl akar bu anıya? Bugünün suskunluğuna boyun eğmiş kolejlerin, kürsülerin kanını örten nazik güzellikleri var. İktidarlarının toprağın üzerinde dağıldığı zamana doğru dönüyorlar. Şiirin aşındırdığı vatan hasreti o kadar ağır ki, o kadar üzücü ki, yok ediveriyor düşünenleri, kolejleri, o eski cennetleri. doğurgan nehirlere hayat akıyor kolayca gölgeliğinde. Bir renk büyütüyor bakışlarımızı. Araplar, çok uzun süre yürüdük gecede. Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Barışseverdik, öyleydik biz, doğru. Artık uyandırsın bizi verdiğimiz sözlerimiz. Ey Arap, volkan gibi püskürt öfkeni. Ey Filistin, övünçlerimizin incisi. Sayısız taç sana onurun simgesi. Kur'an-ı Kerim bildiriyor adaleti. İncil'de barışı.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.com

0: avrupa.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayatı. Göreceksin, hiçbir keder yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Semihsin sen, işitirsin. Suskunluğum ve dilsizliğim bile katında dua olur.
5: Ya Semih.
4: Cılız sözlerimde, ince fısıltılarımda senin işitmenin göğünde çağlayan olur, çığ olur, çok olur, çoğalır.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz efendim. Gününüz güzel geçsin. Evet, bu sabah yağmur var Ankara'da. Henüz dışarı çıkmamış olanlar varsa lütfen yanınıza bir şemsiye ya da korunmak için bir yağmurluk, artık adına ne derseniz, bir şeyler almanız gerekiyor. Buradan bu uyarımızı da yapalım. Islanmak istiyorsanız tabii ki o ayrı bir mevzu. Evet, Hedef Radyo'da yine her hafta olduğu gibi çarşamba günleri sizlerle birlikteyiz. Hayata ve engellere dair programımızın başında da anonsda olduğu gibi. Engelli bireyler, dezavantajlı gruplar, mümkün olduğu kadar söz vermeye çalışıyoruz. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı dile getirmeye çalışıyoruz buradan. Belki bir kişinin yüreğine dokunur, farklı bir ışık yanar, bir şeylere, güzel şeylere vesile olması umuduyla yapıyoruz efendim. Evet, her hafta birbirinden değerli konuklarımız var. Evet, bu hafta da yine stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz Ali Hayır Doğan bizlerle birlikte. TEDAY Yönetim Kurulu üyesi, Tüm Engelliler Dayanışma Yardımlaşma Derneği, kısa adıyla TEDAY. Aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Ali Hayır Doğan bizlerle birlikte. Hemen WhatsApp hattımı hatırlatayım, sonrasında konuğumuza dönelim efendim. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilir. Aynı zamanda konuğumuza yöneltmek istediğiniz herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize yazın. Evet, Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Sizi gördük, çok daha iyi olduk. Öyle diyeyim. Uzun zaman olmuştu. Geçen yıl Mayıs ayında yapmışız. Çünkü bizim belirli zamanlarda

0: bu programı tekrarlamamız gerekiyor sizinle. Sizin vesilenizle ve işte diğer arkadaşlarınız aracılığıyla işte Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi ve TEDAY'dan ve faaliyetlerinizden bu şekilde haberdar oluyoruz ve buradan aktarıyoruz.
1: Evet.
0: Evet, kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1: İsmim Ali Hayırdoğan. Ankara'nın Bağla ilçesi Derekuşlu köyünde doğdum. 1984 doğumluyum. Çiftçi bir babanın, ev hanımı bir annenin 6 çocuklarından en sonuncusuyum.
0: Son numarasınız.
1: Evet, son numarayım.
0: Evet, evin küçüğü genelde böyle daha ne derler, biraz işte daha kıymetli gözüyle bakılır.
1: Evet.
0: Değil mi? Onunla daha çok mu vakit geçiriliyor ya da işte ailenin son çocuğunun hep böyle bir avantajı vardır ama bazen dezavantajları da vardır. Çünkü anne baba onunla daha çok böyle bir yakınlaşma sağlamıştır ve ondan beklentisi de genelde yüksektir.
1: Evet, kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Benim adım dedemin adı. Bunun öyle için mi? Ayrıca bir özen gösterdiler bana.
0: Evet. O zaman başka erkek kardeşiniz yok mu?
1: Var. 3 erkek, 3 kız.
0: Evet. Yani şimdi şöyle, genelde dedelerin adını hani olan işte o ilk erkek çocuğa verilir ya. Şimdi hani siz evde son olunca acaba dedim abiniz falan yok mu diye düşündüm. Varmış.
1: Var, evet.
0: Belki babanız size uygun görmüştür sonrasında.
1: Doğrudur.
0: Evet. TEDAY'dasınız, TEDAY'da yönetim kurulundasınız.
1: Evet, Tüm Engelleri ve Aileli Yardımlaşma Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Hı hı. Ankara Kent Konseyi Engeller Meclisi'nde de yürütme kurulu üyesiyim.
0: Hı hı.
1: Burada faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Engelli kardeşlerimize yararlı olmaya çalışıyoruz şu anda.
0: Evet, ne güzel. Aslında görüyorum aktif olarak da bayağı bir yoğun işte festivaller, piknikler, aynı zamanda işte hakların işte savunuculuğunu yapıyorsunuz. Bir şeylerin daha çok iyileştirilmesi için sürekli kurumlara işte taşınıyorsunuz. Bayağı bir yoğun çalışmanız var. Peki bize Kent Konseyi Engelli Meclisi'nden biraz bahseder misiniz? Yani Engelli Meclisi ne iş yapar? Nasıl çalışır? Biraz bunlardan konuşalım istiyorum.
1: Ankara Kent Konseyi Engelleri Meclisi 46 yürütme kurulu üyemizden oluşuyor.
0: Hı hı.
1: Her gruptan engelli temsilcimiz var. Duyma engelli, işitme engelli, ortopedik engelli, birçok gruplar olmaktadır. Bu konuda çok faaliyetlerimiz var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle ortak çalışıyoruz ve burada istişare toplantılarımız sürekli oluyor.
0: Hı hı.
1: Biliyorsunuz geçen dönem ikincisi düzenlemiş olduğumuz Ankara Engelsiz Festivalimiz oldu. Burada hı hı. binlerce kişi geldi. Burada engellileri sosyal faaliyetlerde gösteriyoruz. Ardından standlarımız oluyor.
0: Hı hı. Standlarda bir şeyler satılıyor.
1: Evet, yoksa engelli kardeşlerimiz hı hı. ne isterse kitaplarını tanıtabiliyorlar. Yaptığı ürünleri satabiliyorlar. Hı hı. Bu şekilde
0: evet.
1: olabiliyor.
0: Emeklerini tezgaha evet. çıkarıyorlar yani. Evet. Evet. Siz ne kadar zamandır engelli meclisindesiniz?
1: Ben 2 yıldır engelli meclisindeyim. Hı hı. Yeni Yıldıray Çınar'la birlikte geldik. 2 yıldır burada faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz.
0: Evet, buradan da selam olsun Yıldıray Çınar'a. Sezon sonuydu galiba. O zamanlarda bir program yapmıştık.

0: Buray Çınar'la birlikte geldik. 2 yıldır burada faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz.
1: Evet, buradan da selam olsun Yıldıray Çınar'a. Sezon sonuydu galiba. O zamanlarda bir program yapmıştık.
0: Evet.
1: Kendisi bu alanda oldukça iyi çalışan birlerle berabersiniz. Anladığım kadarıyla orada komisyon değil mi? Her engelli grubu onun gibi.
0: Evet.
1: Grup olarak. Peki şöyle, o size nasıl ulaşıyorlar mesela? Nasıl bir üyeler artıyor? Ne şekilde haberdar oluyorlar?
0: Bizim Instagram hesaplarımız var, Facebook hesaplarımız var. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşıyorlar genelde. Bilgileri oradan. WhatsApp grubumuz var. İsteyenleri buraya ekleyebiliyoruz. Buradan iletişim kurabiliyorlar bizlerle.
1: Evet.
0: Ayrıca Ankara Kent Konseyi'nin numarası da var, sabit numarası var, internet adresi var. Oradan da bizlere ulaşabiliyorlar.
1: Evet. Sizin de bir engeliniz var.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şeker hastasıyım. Ben tipik şeker hastasıyım. Ayrıca sol ayağım tisat amputasyon kesik yani.
1: Uh-huh.
0: Ve sol böbreğim, bir tane böbreğim yok. Bu şekilde.
1: Bu şeyden sonra değil mi? Hastalıktan sonra.
0: Şöyle, anneden doğma ben engelliyim.
1: Hı-hı.
0: Ama bu tanı daha sonra çok
1: ailede var mı yani şeker?
0: Şeker anne tarafında var. Annem, teyzelerim de var. Ondan dolayı olduğunu düşünüyoruz biz.
1: Evet, genetik etkisi de var
0: evet.
1: Çünkü. Aslında bugün biraz da bunu konuşabiliriz. Belki konudan konuya geçiyor olacağız ama şimdi vakit de biraz kısıtlı olduğu için ben şimdi aklıma geldikçe sormaya çalışıyorum size de. Peki daha önceki programda şekerden çok bahsetmemiştik sanki, öyle hatırlıyorum.
0: Evet, doğru.
1: Daha çok hani evet engelli bireylerin sıkıntıları falan, tabii bunları da konuşacağız ama şimdi bazı hastalıkları biz hani böyle duyduğumuzda ya da işte biri anlattığında hani kendimizi sorgularız ya. İşte bende ya da işte var mı ya da bu belirtiler. Sizin ilk nasıl başladı, nasıl öğrendiniz? Bize biraz bundan bahseder misiniz?
0: Aslında bende gizli şeker olduğunu doktorluğa söyledi. Sonradan tanı konuldu.
1: Ne oldu da mesela siz bu şeye geldiniz? Yani hani hangi şikayetle gitmiştiniz de bu çıktı?
0: Şöyle, ben sürekli zaten anneden doğma engelli olduğum için 8 yaşında bir topukta tüfekse diye bir rahatsızlığım vardı, yara vardı topukumda.
1: Hı-hı.
0: Sürekli olarak ameliyat oluyordum ancak tedaviler sonucunda şekerin olduğunu, daha sonrasından da 18 yaşında şekerimin olduğunu tanısı konuldu. Hiçbir belirti yoktu bende aslında, böyle bir belirti.
1: Hani böyle o zaman şey derler ya işte yaraların geç iyileşmesi falan, böyle şeyler o zaman var mıydı topuğumuzla ilgili?
0: Evet, topuğumda
1: ilgili?
0: Yara vardı.
1: Hı-hı.
0: Daha söylemiş olduğum gibi 8 yaşında başladı, 22 yaşına kadar ayağımın kesilmesine kadar devam etti bu süreç. Bu iyileşmemesini zaten gizli şekere bağladılar. Daha
1: Hı-hı.
0: sonra 18 yaşında tanı kondular ve insüline başladım ben.
1: Çok erken değil mi?
0: Evet.
1: Yani o zamandan işte yani bir hani şimdi çok genç bir yaş yani çocuk işte. Çocuk sayılırsınız o zamanlarda. Hani nasıl yaptınız bunu? Nasıl mücadele ettiniz? Ya da işte o nasıl dengelediniz o durumu? Şimdi 18 yaşında birine bir şeyleri dinletmek de zordur yani. Hani şunu yeme, şunu içme, bunu yapma demek biraz kolay, zordur.
0: Aslında şeker hastalığı şu anda daha kontrol altına alınabilen, teknolojiyle gelişebilen, kontrol alınabilen. Ancak o dönemlerde çok kontrolünü sağlayamadığımız ve
1: hı hı.
0: insülinlerin şu anki kadar konforlu bir seviyede olmadığı bir dönemde ben oldum aslında. İlk insülini vurduğunda böyle titredim. Kendimi kötü hissettim. Yok, vurdurmak istemedim. İğne yok, yapılmasın dedim. Şekerim de çok yüksek değildi. Tokluk 200-250 idi. Doktorlar vurulmaması gerekiyor ancak ameliyat olmamın sebebinden bu insüline başlamam gerektiğini söylediler. Ve ben ısrar ettim. Hayır, ben yaptırmak istemiyorum diye.
1: Hı hı.
0: Bir vurdu, ilk vurduklarında insülini kendimi kötü hissettim. Böyle bayılacak gibi hissettim.
1: Evet.
0: Doktora gittim, tekrar söyledim. Hayır, bu sende böyle bir tepki olamaz dedi. Yani sen bunu bu şekilde hissediyorsun ama böyle bir yan etkisi yok dedi.
1: Hı hı.
0: Bu bir süre devam etti tabii ki.
1: Acaba o işte bedenin alışma süreci miydi? Öyle olabilir mi? Değil mi?
0: Bedenin değil de insanlar bir şeyi kabullenemiyor mesela. Yani hani şeker hastalığı olduğu zaman belli bir süre kabullenemiyor. Ya da böbreği olmadığı zaman belli bir süre kabullenemiyor. Böyle bir süreçten geçtim aslında bana göre.
1: Evet. Peki o böbreğin

0: sizin alınması ameliyatı o zamandan sonra mı yoksa öncesinde mi?
1: Benim böbreğim alınmadı aslında. Benim böbreğim faaliyetini durdurdu. Yani
0: Teki.
1: evet, böbreğim var ama bir böbreğim de faaliyetini tamamen durdurdu. Doktorların bana anlatım şekli böbreğinin eridiğini ama faaliyet durduruldu. Aslında erimedi ama faaliyet durdu. Bunlar bana anlatmak açısından eridi
0: Evet.
1: diyorlar
0: Ama
1: tabii
0: onunla
1: ki.
0: ilgili artık bir sıkıntı yok, değil mi?
1: Var tabii ki.
0: Şu an devam eden bir şey var
1: Tabii
0: mı?
1: tek böbrek olduğu zaman tek böbreğim %50 çalıştığı için soğuk havalarda bir ağrı, bıçak saplanır gibi bir sırtıma bir ağrı giriyor. Yani şöyle bir şey, sıcak olduğu zaman arkadaşlarım diyor ki gel dışarıya çıkalım diyor. Sıcak olduğu zaman şeker hastalığı çok etkileniyor. Soğukta çıkalım diyor, bir yerde böbreklerim ağrıyor. Böyle bir
0: Yani
1: iki
0: son
1: arada,
0: evet
1: iki
0: gene
1: arada bir
0: evet.
1: derede kalıyorsun
0: O
1: böyle.
0: zaman sonbahar ya da işte ilkbahar daha çok sevdiğiniz mevsimlerden olur.

0: çünkü aile de çok önemli. O zamanlar ailenizin de o süreç nasıldı? Onların kabullenme işte nasıl
1: Yani
0: oldu?
1: ailem çok olumlu davrandı ama benim ailem genelde köyde olduğu için yani genel olarak bilinçsiz bir şeker hastalığı o zaman çok bilgiye de sahip değiliz. Ben de bilgiye sahip
0: Eskiden
1: değilim.
0: öyleydi ya. Ben hiç yani etrafımda şeker hastası olan birini hatırlamıyorum yani. Hani şimdi yaşlılarımız falan vardı ya. Yani şimdi
1: Evet.
0: o zamanlardan yani açıkçası evet hani tansiyon da ona bakarsanız hani çok böyle bilinmiyormuş. Daha doğrusu dikkat etmiyorlar. İşte baş ağrısı şu bu falan ağrı kesicilerle geçiştiriyormuş aslında. Ama tansiyonun değil mi hani o ilacını gününde işte saatinde almak aslında çok hayati önem taşıyor. Yani
1: Kesinlikle.
0: çünkü hani eskiden bir duyarız işte beyin kanaması geçirmiş vefat etmiş. Hani böyle şeyleri çok duyuyorduk mesela. Ama halbuki tansiyonu varmış yani. Eskiden hani çok fazla işte doktora gitme de olmadığı için bir de köyde işte ya da işte insanların zaten geçim derdi var ya işte çalışma. O hastalıkla meşgul olacak şeyi olmuyor o zamanlarda. Sanırım böyle bir durum oluyor işte anne babanın da.
1: Evet, kesinlikle doğru. Yani ben köydeyken başım ağrıyordu mesela. Başım ağrıdığı için doktora gitmedim. Gitmedim. Bir süre çektim, acısını çektim. Aslında benim gözlerimde sıkıntı varmış. Gözlerim az gördüğü için o da zorlanıyormuş ve başımı ağrıtıyormuş. Bunu gerçekten doktora gittiğimde gözümde 1,75 derecede görme bozukluğu olduğu için bu böyleymiş. Aslında gözlük taktıktan sonra başımın ağrısı geçti.
0: Değil mi?
1: Evet ama ben bunu da kabul etmedim. Yani bir süre gözlüğü takmadım mesela. Takıp çıkartıyorum. Ben görüyorum. Takıp çıkartıyorum. Görüyorum ben diyorum. Geri tekrar takıyorum. Görmüyorum diyorum. Bir süre görüp görmeme konusunda böyle bir bocalanıyorsun. Kabullenemiyorsun. O gözlüğü bile kabullenemiyorsun.
0: Evet. Ya aslında şey değil mi? İnsan o doğal işte şeyin bozulmasını kabul edemiyor sanırım, değil mi? Bu gözde olsa işte baş ağrısı da olsa ne bileyim hani ya işte geçer ama herhangi bir işte ağrı ya da işte atıyorum görme bozukluğu neyse o durum ısrarlı bir hal alınca gitmek gerekiyor bu aşamada.
1: Evet.
0: Evet, baktınız ki olmuyor.
1: Evet, kesinlikle vaktim olmuyor. Mecburen gitmek zorunda kaldım.
0: Gittiniz.
1: Şimdi çıkarmıyorum
0: Çıkarınca başınız ağrıyor, değil
1: gözlüğümü.
0: mi? Öyle. Bu arada bir mesajımız var. Halil Bey bizim evden geliyor. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Zehra Hanım. Değerli konuğunuza da saygılar, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi engellilik var. Aynı zamanda kronikleşmiş işte hastalıklar olunca biraz daha zor. Peki bu durum eğitim hayatınızı, iş hayatınızı çok etkiledi mi?
1: İş hayatımı değil ama eğitim hayatımı çok çok etkiledi benim. Söylemiş olduğum gibi ben anneden doğma engelli olduğum için ben liseyi bitirdiğimde 28 yaşındaydım. Aslında üniversite 22 yaşında bitirirler ama ben liseyi 28 yaşında bitirmiştim.
0: Burada geç başlama mı var yoksa hani şey mi? Hani o hastalığın işte verdiği şeyle bir şeylerin aksaması, sürenin uzaması buna bağlı bu şekilde mi devam etti?
1: Bir yıl geç başlama var ancak geç başladıktan sonra da aksamalar oldu. Hastaneye gitmeler,
0: Yatışlar var.
1: tedaviler, işte gidememe evde tedaviler gibi sorunlarla işte köy olduğu için bir yıl öğretmenimiz gelmedi, ondan kaldık. Böyle sıkıntılar yaşadım. Yani sonra okulumuz taşıma okuluna başka bir köye nakledildi. Orada bir sıkıntı yaşadık.
0: Peki aktif olarak hangi döneme kadar devam ettiniz? İşte hani erken bir şey var ya sizin hastalığınızın. Okula gidebiliyor muydunuz ya da nasıl gidiyordunuz? Ulaşımınız nasıldı o zamanlarda?
1: Yani köy okulu olduğu için birinci sınıfı tam okudum. Bir yıl boyunca okudum. İkinci sınıfı
0: Gidip gelirken peki?
1: gidip gene köy okulu olduğu için yürüyerek gidip geliyordum. Arkadaşlarımız yardımcı oluyordu bana. Koltuk değneklerine ya da bir şekilde
0: Eski
1: gidiyorduk.
0: koltuk değnekleri de
1: Evet.
0: zordu, değil mi?
1: Evet.
0: Yani bayağı böyle bir zorlayan, acıtan, hani ne bileyim, biraz daha şimdiki gibi konforlu değil.
1: Evet, doğru. Ya bulmak da çok zor oluyordu.
0: O zaman değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Peki okulda ders dışında yani hani oradaki zorlu şeyler diyeyim, işte arkadaşlarla olan ilişkiler mi yoksa işte öğretmenler mi? Nasıl bir eğitim hayatı geçirdiniz o dönemde?

0: Ya öğretmenlerim çok iyiydi. Aslında bir tek ben engelliydim orada. Gözde'de direkt olarak ben çarpıyordum. Zaten köy okulu olduğu için birleşmiş sınıfta okudum. 11 tane öğrenci vardı. 11. içinde de engelli bendim. Burada öğretmen aslında çok çok faydalı şeyler yaptı bana aslında. Yol gösterici şeyler de yapıyordu. Açık öğretime verelim işte okulu direkt atlatalım yaşından kaynaklı işte ortaokula direkt git. Çünkü ben yaşım farklı yaşta okuduğum sınıf farklı. Yani şey
1: Arkadaşlarınız sizden
0: evet.
1: küçük
0: Evet.
1: gibi, değil
0: Evet,
1: mi?
0: kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Birleşmiş sınıf olduğu için bu da bir zorluk seviyesi oluşturuyor. Oyunlarda da sıkıntı yaşıyorduk tabii ki. Arkadaşlarımız top oynuyor. Ben oynayamıyorum. Hep hakem olmuşumdur. Arkadaşlarım çözüm üretmiştir bana. Oynayamıyorsun madem sen bize
1: Peki
0: hakem ol.
1: böyle dışlama falan oluyor muydu? Yani bu hani okul, mahalledeki arkadaşlık da olabilir. Yani hani çok böyle bu tür durumlara maruz kaldınız mı?
0: Yani tabii ki olduğu zamanlar oluyor. İyi arkadaşlarım da oldu. Bundan dalga geçen biz dalga geçmek diyoruz. Şimdi şu
1: Evet.
0: anda zorbalama
1: Evet, çok
0: diyorlar ama
1: incitici. Evet.
0: dalga geçmek diyor arkadaşlarımız. Ancak bu 100 taneden 2 tane diyebiliriz o dalga geçenler, o zorbalayan arkadaşlarımız. Ona da zaten diğer arkadaşlarım çok büyük tepki veriyorlardı. Beni çok seviyorlardı.
1: Evet. O zaman
0: Arkadaş.
1: haddlerini bildiriyorlardı, değil mi? Öyle
0: Kesinlikle,
1: desek daha
0: kesinlikle.
1: şey olur, doğru olur sanırım. Ya işte aslında ben o çocukların hani eskiden evet biraz daha farklıydı. Ya yani işte empati şeyi daha mı azdı ya da işte bununla ilgili bilinçli değiller miydi? Yani şimdi yok mu? Şimdi de çok fazla var ama ya burada ailenin rolü çok önemli. Yani o çocukla işte nasıl bir ilişkide olduğunu. Yani sen çocuğunu büyütüyorsun ama büyütmek sadece yedirmek, içirmek ya da sadece işte okula göndermek değil. Onunla nasıl bir ilişki içindesiniz? Ona nasıl anlatıyorsunuz? Etrafındaki insanlarla ilişkisi, sosyal ilişki, işte ne bileyim anlama diyelim, kendini yerine koyma diyelim. Ama şimdi aile, ya şey aileler de var. Ya işte çocuğunu görüp çeken, ya işte onunla oynama, onun arkadaşı olma ya da işte engelli çocuklarla aynı şekilde ya da işte başka bir rahatsızlığı olan. Şimdi aile böyle yapınca o çocuk zaten bundan yoksun olarak büyüyor.
0: Evet.
1: Ya aslında ben burada ilk başta çocuğa kabahat bulmuyorum yani.
0: Aslında o arkadaşlarımız şaka yaptıklarını düşünüyorlar. Kendince eğlendiklerini düşünüyorlar. Şu anki kadar hakkımızı biz savunmuyorduk. Aslında şu anda savunabiliyoruz. Niye bizi zorbalıyorsunuz deyip böyle bir karşı tepki verebiliyoruz. Ancak o zaman tepki veremiyorduk. O arkadaşlarımız örneğin bir arkadaşım vardı. Beni sürekli gördüğünde ben aksayarak yürüdüğüm için seni gidi topal deyip ellerini kaldırıp oynardı. Şu anda gülüyorum ama o zaman çok üzülmüştüm. Ama üzüldüğümü ben ona söylememiştim. Ya da aileme de söylememiştim. Çünkü bu tepkiyi biz veremiyoruz.
1: Ama
0: O
1: işte
0: zaman veremiyorduk.
1: yani bunu söylemek gerekir mi sizce?
0: Ancak insanlar
1: Çünkü olan bir şeyle şey yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani hani şöyle olur. Kişi kendisi bununla eğlenir. O çevresindeki eğlenir anlarım. Hani zaten hani bunu siz bundan hani bazen öyle olur ya kendimize dalga geçeriz de sonra çevremizdeki bizi etkilemez. Ama böyle bir durum değil ve çocuk işte yaştasınız. Zaten yükünüz çok fazla o zaman da. Bir de en alıngan dönemler şeyler. Ki buna ayrıca belirtmek gerektiğini düşünmüyorum. Onu işte karşıdaki arkadaşımızın ya da işte kişinin anlaması gerekiyor. Ya da işte dediğiniz gibi buna bir tepki verip bu şekilde mi söylemek gerekir?
0: Yani söylemiş oldum diyorum ya 100 tane arkadaşımdan 2 tanesi 3 tanesi yapıyordu ama diğer arkadaşlarım buna tepki veriyor. Muhakkak ben surat olarak tepkim bir şekilde tepkimi vermişim ki bu arkadaşlarımız o beni seven arkadaşlarımız o kişiye bir tepki vermişler muhakkak. Ben tepki vermiyorum ama diğer arkadaşlarım benim hakkımı savunmak için ona bir
1: Ya
0: şekilde
1: işte bakın
0: müdahale
1: tam
0: etmişler.
1: işte bakın şimdi oraya geldik. Yani hani dediniz ya az önce ben bunu özellikle söylemedim. Hani aslında incindiğimi, üzüldüğümü ya da şimdi fark eden fark etmiş aslında.
0: Evet.
1: Değil mi? Fark
0: Tabii
1: eden
0: ki.
1: fark etmiş ki o tepkiyi vermiş yani. Ama zaten yüzünüzde ifadenizde bir farklılık olmasa ya da incinmiş olma durumunuz zaten düşünüyor arkadaşlarınız. Yani bunu anlıyorlar. Ama demek ki ekstra bunu söylemek gerekmiyor.
0: Evet.
1: Çünkü onların öyle bir hassasiyeti yok. Ya da işte ya işte bencil. Yani

0: bileyim, çok bana göre çok şey geliyor ya, incitici geliyor yani. Hani evet, hani birlikte olur, çok yakın arkadaşın olur, sonra sen kendinle eğlenirsin, o da bununla şakalaşır falan. Sen bu durumdan mutlusundur, bunu anlayabilirim. Ama diğer türlü olunca yapıyor ama senden bir karşılık yok, düşünsene. Şimdi öyle olunca bunu özellikle yapıyorsun diye düşünürüm ben.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet. O yüzden yani çocuklarımızı bu kadar acımasız olmasına izin vermeyelim. Bu arada ara zamanımız gelmiş. Kısa bir eser arası, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. 91.8 Hedef Radyo'dasınız efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Engel Değil'desiniz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz Ali Hayırdoğan bizlerle birlikte. Ali Bey'den bahsetmiştim. Kısaca tekrar hatırlatayım. TEDAY Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi. Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi'nden de bahsettik. Neler yapar, nasıl işler, üyeler nasıl oluşur? Kısaca bunu da konuştuk. Evet, biraz önce kendisinin engellilik durumundan da bahsettik. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, engelli dostlarımızdan bahsediyoruz, topluma entegresinden, daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri, sosyal hayatta daha aktif rol almaları ve ekonomik haklara sahip olmaları amacıyla yürütülen çalışmaları konuşuyoruz. Evet, bunlar çok kıymetli. Her şey çekirdekten başlar, bunu unutmayalım. Biz çocuğumuza nasıl anlatırsak bir şeyi, nasıl öğretirsek o da o şekilde davranacaktır. Evet, bu arada çaylarımızı içiyoruz bir taraftan. Umarım siz de çaylarınız eşliğinde bizi dinliyorsunuzdur. Hava da yağmurlu. Zaten bu havada en güzel olan şey sanırım çay. Ben herhalde yaşayamam öyle diyeyim yani çaysız. Evet, afiyet olsun buradan da söyleyelim. Evet Ali Bey, çocukluğunuzdan bahsetmiştik, o zamanki arkadaşlıklardan ve hani şimdiki tabiriyle zorbalık, hani alay ettiklerini, işte kendilerince dalga geçtiklerini, o zamanlar acıttığını ama şu an bunun normal karşıladığınızı konuştuk. Hatta az önce dediniz ki aradayken, o arkadaşımla şimdi görüşüyorum aslında. Aslında hani şu anda da iyi bir ilişkimiz var. Ama işte çocuk kalbiyle düşündüğünüz zaman o zaman onu o kadar kolay tolere edemiyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani o zaman yani diyorum, söylemiş olduğum gibi yani üzüldüm. Üzülmüşümdür yani. Bunu arkadaşlarımıza da belli etmişim ki muhakkak o tepkileri vermişler. Hı hı. Yani şu anda görüşüyoruz. Dedim ki bir şeyimiz yok, ancak söylemiş olduğum gibi o an, o dönemde, o çocukluk döneminde neden yaptığını, nasıl bir psikolojisinde yaptığını tabii ki anlamak çok zor.
0: Evet. Peki hani şu an hani bir engel durumunuz var. Hani çok erken yaşta başlayan. Peki sizin hani yapmak istediğiniz iş diyelim ya da meslek, ne derseniz, hayalinizdeki şey. O zamanlar neydi mesela? Çocukken ne olmak isterdiniz ya da bu durum size bir engel teşkil etti mi?
1: Ya ben doktor olmayı çok isterdim. Çünkü hastaneye çok sürekli gittiğim için tek bildiğim meslek doktorluktu.
0: Evet.
1: Onları çok gıpteyle bakardım böyle. Yani yapmak isterdim, doktor olmak isterdim. Aslında olamadım. Hı-hı. Çağrı merkezinde çalıştım.
0: Evet. Peki denediniz mi? Yani böyle bir şeyleri çok zorladınız mı? Ya da onunla ilgili böyle çok yoğun çabaya ya da bir hazırlanma sürecine girdiniz mi?
1: Şöyle bir şey, yani engellilik o kadar çok zor ki kendi derdinden bazı şeyleri tolere edebiliyorsun. Çünkü o dertle uğraşıyorsun, o sıkıntılarla uğraşıyorsun, onları çözmeyle uğraştığın için. Yani düşünüyorsun ancak yapamıyorsun, mücadele ediyorsun ancak oraya bir türlü gidemiyorsun.
0: Evet. Yani gerçekten işte dediğiniz gibi işte hastane uzun soluklu bir şey. Yani hani bu tür durumda hani günübirlik gidip gelme gibi bir şey olmuyor. Yani yatışlar oluyor, ameliyatlar oluyor ve beraberinde gelen çoklu hastalıklar oluyor. Yani hani tam belki biri bitiyor, biri başlıyor gibi bir şeyler oluyor, değil mi? Yani çok zor zamanlar. Çok şükür bugüne diyelim. Yani.
1: Evet, yani o dönemleri 22 yaşına kadar o kadar çok zor geçirdim ki şimdi yani artık diyorum ki o kadar huzura yani yakalamışım ki çok huzurluyum diyorum, çok rahatım diyorum. Hı hı. Şimdi diyorsunuz ki engellilikte ne sıkıntı yaşıyorsunuz? Ben bütün sıkıntıları o zaman yaşamışım. Şimdi sıkıntı, bu sıkıntı sıkıntı değil diyorum yaşamış olduğum. Çünkü 8 yaşından 22 yaşına kadar o kadar çok ciddi ameliyatlar oldum, o kadar çok acılar çektim ki.
0: Evet.
1: Şimdi diyorsunuz ki, sorabilirsiniz, şimdi engelli çok mu zor? Yani çok zor değil diyorum. Çünkü ben zoru görmüşüm artık. Zorun en kötüsünü gördüğüm için bu bana çok kolay geliyor.
0: Evet. Yani şimdi uzun bir zaman, hani bahsettiğiniz süre 14 yıl. Yani hani işte 8 yaşından 22 yaşına kadar o zorlu süre işte. Bir de şimdi şöyle, imkanlar da o zamanlar daha az, daha zor. Bir şey işte, hastanelere erişim olsun ya da işte ne bileyim, o zamanlarda çok daha zor. Bunlar da tabii o sıkıntıyı 2-3 kat daha artırıyor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi tabii artık şöyle bir şey oluyor bence. Hem artık bu şeyi kabullenmiş oluyorsunuz, hem işte o bayağı bir zaman onunla yaşamış oluyorsunuz. Bir de artık kendi hastalığınızı tanıyorsunuz. Yani engelinizi biliyorsunuz ve bu durumda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ama eskiden öyle değil ki, her şeyde insan panikliyor. Yani korkuyor. Ya bu oluyor şimdi, aynı şekilde benim de hani bir evladım olduğu için. Yani öncesi zamanı düşünüyorum. Hakikaten bir oksijeni düştüğü zamanlarda ya da işte kusma ya da işte o sekresyonun arttığı zamanlarda ki o, yani kalbim yerinden çıkacak gibi olurdu yani. Hani hastane yatışları bana yani çok korkutucu gelirdi. Ama şimdi onun hastalığını artık öğrenince sıkıntı anında neler yapmam gerektiğini bilince biraz daha rahatlama oldu yani. Öyle oluyor.
1: Teknoloji ilerledikçe kontrol sizin elinize geçiyor artık.
0: Hı hı.
1: Yani ben şeker hastasıyım. Şekerin düşüp düşmediğini anında öğrenebiliyorum cihazımdan.
0: Evet.
1: Ama o zaman geliyordum Ankara'ya, koskocaman bir iğne yapıyorlar. İğneyle 2 gün sonra sonucunu veriyorlar. Anında öğrenemiyorsun.
0: Evet.
1: Ama şimdi anında öğreniyorsun. İnsülini düşürebiliyorsun, bilinçlisin. Tansiyon aletin var, anında ölçebiliyorsun. Yani
0: müdahale edebiliyorsun.
1: Evet. Yani her şey kolaylaştı. Şu, o zamanki iğnelerde iğne vuruyorduk, tekrar çekiyorduk işte, kan geliyor mu gelmiyor mu bakıyorduk, ardından kan geliyorsa atıyorduk, koskocaman iğnelerle vuruyorduk. Ama şimdi
0: her şey.
1: Yürüyerek bile ben iğnemi vuruyorum artık, yani vuruyorum yürüyerek giderken.
0: O artık ya, sizin için çok basit bir şey değil mi?
1: Basit yani, karşı taraf işte, insanlar bize soruyor, insülini vurduğunuz zaman canınız acıyor mu diye. Ya ufak bir acıma oluyor ama. Diğerine kıyasladığın zaman çok acımıyor şu anda.
0: Değil mi?
1: Küçücük bir iğne diyorsun yani.
0: Evet. Ve onun hani artık etkilerini de bildiğiniz için yapmanız gerektiği ve buna artık alışıyor sanırım, değil mi? Beden de bir süre sonra alışıyordur yani. Hani ilk kez karşılaştığınız bir şey olmadığı için.
1: Evet. Ya biz hastalıkları kontrol altına alabiliyoruz. Her şeyi çözebiliyoruz ama insanları çözemiyoruz aslında. İnsanların bize bakış açısını çözemiyoruz.
0: Evet. Çok güzel bir yere değindiniz. Yani ben de konuşmak istiyorum zaten.
1: Örneğin yani trafikte en çok şeker hastalığının sıkıntı yaşadığı trafik. Ben arabamdan gelirken yani bir kornaya basıyorum ama o kornaya bastığımda kişiler arabasından inip bana yönelebiliyor, şiddet gösterebiliyor. Aslında ben arabamın arkasına ve önüne engelli işaretini koymuşum. Yani bilsinler bu engelli arabası diye.
0: Hı hı.
1: Bilsinler ve ona göre hareket etsinler diye yaparken, düşünürken...

0: insanlar hiçbir şekilde bunu düşünmüyor. Bir korna ya da bir selektör ya da yanlışlıkla bir selektör yapsanız dahilinde insanlar sabırsızca çıkıp size saldırabiliyorlar.
1: Ama artık her alanda böyle yani. Hani evet. Trafikte evet bu durum çok daha fazla. Ya özellikle Ankara'da böyle bir şey var. Ben bunu hani İstanbul'da da araç kullandım. Farklı illerde de kullandım. Mesela İstanbul'da korna olayı yok mesela. Evet. Hiç yok. Çünkü böyle bir şey yok. Ya burada inanılmaz bir acele, her dakika yarış halinde gibi gidiyorsunuz. Bazen kırmızıda da geçebiliyorlar. Işık şeyi çok yok. Ya son anda geçiyor ya kırmızıda geçiyor. Zaten kazalar son derece fazla ve hatta ölümlü kazalar da çok olmaya başladı. Ankara'nın bu konuda zaten farklı bir şey var. Ama genel olarak sizin dediğiniz şey çok doğru. İnsanlar artık çok fazla sinirli, çok dikkatsizler. Sizin engelli aracının olması, yani onun hiç farkında değil ya da umurunda değil.
0: Bizim normal insanlardan farkımız şu, şeker hastalığı olarak. Yani bize müdahale ettikleri zaman biz sinirleniyoruz. Sinirimiz 1-2 saatte geçmiyor. 2-3 gün sonra geçiyor. Yani uzun, daha uzun oluyor bu sinir bizde kalıcı sebeple. Bu şekerimiz düşmesi çıkması zaten bizim vücudumuza bambaşka bir etki yapıyor.
1: O sinir anında çıkmış mı oluyor?
0: Evet, çıkıyor şekerimiz.
1: Peki nasıl diyeyim? İkisini birbiriyle sağlamasını mı yapmak diyeyim? Yani sinirlenince mi aslında anlıyorsunuz şekerinizin çıktığını ya da nasıl bunu fark ediyorsunuz?
0: Böyle ter basıyor, elleriniz titremeye başlıyor. Hı-hı. Buradan anlayabiliyorsunuz. Ama yani şeker hastaları o kadar çok sinirli oluyor ki hani diyoruz ya onlar çıkıyor, yöneliyor, yönelmeseler bile sen o anda diyorsun ki ben bir kapıyı açayım da gideyim diyorsun. Hı-hı. O zaman kendini böyle frenlemen gerekiyor. Sonra bir kenara çekiyorsun, bir 5 dakika duruyorsun, sinirleniyorsun, bazen arabaya vuruyorsun. Sinirini aslında başka şeylerden çıkarmaya
1: kontrol etmeye çalışıyorsunuz başkasına zarar vermeden.
0: Örneğin burada 20 dakikada Keçiören'den 30 dakikada buraya geliyorum. Ben bir saat öncesinden çıktım. Yavaş yavaş geleyim. İnsanlarla işte bu şeye girmeyeyim.
1: Girmeyeyim diye.
0: Bir yerde yavaş gidiyorsun. Bir yerde yavaş gittiğin için sana sinirleniyorlar. Temkinli gidiyorsun. Aslında aynı hızda gidiyorsun ama orta şeridi ben hep kullanırım. Orta şeridi niye kullanıyorsun? Yani orta şeridi ben kullanıyorum. Ben sakin gitmeye çalışıyorum. Bunu çok duyuyoruz. Orta şeritte tıngır tıngır gidiyorlar diye. Aslında biz orta şeritte yolumuzda gidiyoruz. Yani size zararımız yok.
1: Ama işte orta şerit tıngır tıngır gitme yeri aslında, değil mi yani?
0: Evet.
1: Yani zaten isteyen olursa soldan gitsin yani. Hani. Ama insanlar artık böyle hem kendileri kontrolsüz bir şeyler yapıyorlar ve başkalarını da sürekli onunla ilgili de bir şeyler yapıyor. Yani eleştiriyor, işte taciz ediyor. Yani bileyim yani böyle hakikaten bir arada yaşamak gerçekten artık çok zor bazen.
0: Ya aslında bir portföy vardır, orta şeritçiler vardır. Hepimiz aynı düşünürüz aslında. Soldan gidenler farklı düşünür, orta şeritten gidenler, sağdan gidenler farklı. Ben Ankara'dan Bağla'ya gittiğim zaman 70'ten düşmem. 70'i sabitlerim giderim. Ama aramıza biri girdiği zaman ortalık karışıyor.
1: Evet.
0: Onlar da genelde soldan gelenler, hızlı kişi gidenler yapıyor.
1: Evet.
0: Aslında onların müdahalesiyle o trafik yavaşlıyor ancak o sol orta şeritleri suçluyor ama
1: evet.
0: Dediğim gibi sakinler genelde sakin davrananlar, kimseye işte
1: karışmayayım, bulaşmayayım diyenler.
0: Gidiyor.
1: Evet. Ya aslında siz bu şeritlerin ayrımını yaparken benim de o an zihnimde insan profilleri böyle bir şerit şerit oldu. Aslında aynı frekansta olan insanlar, değil mi? O işte sizin dediğiniz hani orta şerit tabiriyle birbiriyle oldukları zaman da onlar da mesela birbirine iyi geliyorlar. Yani değil mi? Aslında böyle şey düşünüyorsun ya, öfkeliler öfkelilerle olsun ya da işte o anlamayan insanlar var ya işte bir türlü o empatiden yoksun. Anlayışsız, saygısız, ne derseniz deyin yani böyle çok insani olmayan. Onlar diyorsun aslında keşke mümkün olsa da o insanlar böyle bir arada yaşasalar. Ve bu işte bir şeyin daha kararında birbirini anlayan, güzel ilişkiler kuran, daha insani, güzel kalpli insanlar diyeyim. Onlar da aynı şeritte olsalar.
0: Kesinlikle.
1: Keşke normalde de böyle elimizde olsa bir çizgiyle ayırabilsek.
0: Ya ben bu kargaşanın, kavganın, çatışmanın sebebinin insanların çok olmasına bağlıyorum. Ben 20 yıl önce Ankara'ya geldiğimde Ankara 3 milyon kişi vardı. Şimdi 6 milyon kişi. Ve şu anda çatışmaya Bağla'ya gittiğimde Bağla'da hiçbir çatışma yok. Çünkü hiç kimse yok ki. Hiç kimse olmadığı için yani çatışma da yok yani. İnsanların çokluğundan, yer kalmamazlığından kaynaklı bir sebep aslında bu. Hiçbir şeyle de çözülmeyecek bir şey bu.
1: Ya aslında tam olarak öyle mi? Yoksa o insanların kafa yapısıyla mı ilgili? Hani şey evet şimdi kalabalık tamam dediğiniz gibi kargaşa olma ihtimali de hep daha yüksektir. Ama şimdi kalabalık nüfuslu ülkelere baktığımız zaman da hani herkes de böyle oluyor diye değil yani böyle değil. Bizim sanırım biraz işte dediğim gibi anlayıştan yoksun, başkalarının hakkına saygı göstermeyen dediğiniz gibi işte orada o kişiler engelli işaretine nerede dikkat ediyor biliyor musunuz sadece? Engelli yerine park ettikleri zaman. Acaba boş ben burayı kullanabilir miyim dedikleri zaman. Emin olun onun dışında çoğu insan, herkes için söyleyemeyeceğim ama çok umurunda değil. Farkında olmadıklarını düşünmüyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama işine öyle geliyor. Aynı şekilde biz hani hep her programda konuşuyoruz. Sarı şeritlerin ihlali de öyle. Kaldırma araç park etme de öyle. Atıyorum şimdi engelli rampasının önüne araç koydunuz. Zaten bayağı bir mesafede bir var o engelli rampası. Siz onun önüne koyduğunuz zaman aracınızı o kişi tekerlekli sandalyesiyle çok çok uzaktan dolaşıp çıkıyor oraya. Aynı yolu bir daha geri dönmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde işte sarı şeritleri araç park ettiğinizde, gereksiz materyaller koyduğunuzda düşünsenize siz yürüyorsunuz, sizin yolunuza birisi kocaman bir şey koymuş yani. Görmüyorsunuz ve ona çarpıyorsunuz. Yani bırakın onu yürürken birine eliniz çarptığı anda karşıdaki insan sinirleniyor. Yani kavga çıkarmak için onun için bir sebep bu.
0: Yani bir arkadaşımız vardı. Ortopedik engelli yani şu anda. Ben dedi engelli olmadan önce dedi arabamı dedi hep dedi engelli yerine park ediyordum dedi. Engelli rampasına park ediyordum dedi. Hep dedi şu anda dedi sizle beraber mücadele ediyorum. Farkında değildim. Acaba farkında değildin yoksa bunu bilerek mi isteyerek mi yapıyordun? Çünkü farkında değildim. Bu insanların bence kaçman noktası. Farkında değildim.
1: Ama şu an onu ama park ettiği yerin engelli rampası olduğunu farkında.
0: Ama şu anda farkında. Şu anda diyor tekerlekli sandalyeye bindim. Şu anda diyor ben sizinle mücadele ediyorum ve onlara kızıyorum diyor.
1: Çünkü kendisi de öyle, evet. Şimdi öyle. Yani şimdi ya işte illa böyle mi olmak gerekiyor?
0: İşte olmaması.
1: Ya şimdi o farkında değildim şeyini ben çok ikna olamıyorum. Neden? Çünkü bugün onu hatırlıyor. Hani arada ben de şunu dediğinde anlayabilirdim. Ya belki ben de bilmeden etmiş olabilirim. Zamanında dikkat etmiyordum belki. Hani bu kadar diyebilir ama aracı aslında nereye onu bak hatta orası ona kolaylık sağlıyormuş ki oraya koyuyor.
0: Evet.
1: Yani
0: farkında olmamak değil aslında söylemiş oldum bu kaçış kelimesi.
1: Kaçış evet.
0: Kaçış yok.
1: Kesinlikle.
0: Kaçmak için imkansız bilmemesine imkansız.

0: nereye onu bak, hatta orası ona kolaylık sağlıyormuş ki oraya koyuyor.
1: Evet.
0: Yani. Ya
1: farkında olmamak değil aslında. Diye söylemiş oldum. Bu kaçış kelimesi.
0: Kaçış, evet.
1: Kaçış yok.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kaçmak için. İmkansız. Bilmemesine imkansız. Yani ben söyle.
0: Nereye onu? Bak, hatta orası ona kolaylık sağlıyormuş ki. Oraya koyuyor.
1: Evet.
0: Yani.
1: Ya farkında olmamak değil aslında. Diye söylemiş oldum. Bu kaçış kelimesi.
0: Kaçış, evet.
1: Kaçış yok.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kaçmak için. İmkansız. Bilmemesine imkansız. Yani ben söyle.
0: Nereye onu? Bak, hatta orası ona kolaylık sağlıyormuş ki. Oraya koyuyor.
1: Evet.
0: Yani.
1: Ya farkında olmamak değil aslında. Diye söylemiş oldum. Bu kaçış kelimesi.
0: Kaçış, evet.
1: Kaçış yok.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kaçmak için. İmkansız. Bilmemesine imkansız. Yani ben söylemesem başka bir...
0: Değil mi? O engelliler için işte yaşlı işte ya da işte hamile. Bu grup için ayrılmış koltuklar var. Şimdi sen oraya oturuyorsun. Diyorsun ki gelince kalkarım. Şimdi mümkün mü böyle bir şey? Ya oranın boş kalması lazım ki bindiğinde oturabilsin. O zaman bir anlamı kalmıyor. Şimdi her engel görünür bir engel değil ki. Belki kalp rahatsızlığı var, belki şekeri var. Yani o kişinin engelinin ne olduğunu bilemezsiniz yani. Ama sonuçta orası onun için ayrılmış. Ama sen orayı işgal ediyorsun ve yüzsüz bir şekilde diyorsun ki geldiklerinde kalkarım.
1: Yani geldiklerinde kalksalar yani
0: gene, o da kalkmıyor.
1: O da kalkmıyor. Benim elimde koltuk değneğim var. Görüyorlar, biliyorlar. Gözümün içine bakıyorlar ama yine kalkmıyor. Hani görmeyen bir rahatsızlık oluyor diyorsun. Hani arkadaşlarımız kalp rahatsızlığı olabiliyor. Bu görünmüyor diyorsun ama görünen bir şey de var. Yine halen kalkmıyorlar.
0: Evet.
1: Bu da bambaşka bir konu yani. Hani tamam kalkarım diyorlar ama kalkmıyorlar.
0: İşte biraz önceki konuştuğumuz şeyle aynı şey oluyor. Evet. Yani ne zaman ki bizde böyle bir şey var. Bir şey başımıza gelmeden ya da o ailede yaşayan böyle bir engelli yoksa ya da işte bir rahatsızlığı olan kişi yoksa bunu çok anlamayabiliyor. Ya da işte şey derler ya, anlamak zahmetli iştir, anlamamak hani en kolayı. Ya da anlamazdan gelmek. Çünkü anlarsan anlamak sorumluluk gerektiriyor. Yani zor bir şey mi? Tabii ki değil. Bir kere şöyle bir şey, vicdanını rahatlatan bir şey ya. Düşünsenize diğer türlü. Ya biz mesela ne bileyim, bana o gün ben farkında olmadan onu yapmış olsam ve kalkıp bir arkadaşımız bana böyle bir şey söylemiş olsa orayı işgal etmemle ilgili, ben o gece uyuyamam yani. Vicdanım rahatsız olur. Yani kendimden utanırım. Değil mi? Ama bu insanlar artık buna o kadar çok alışmışlar ki onlar için rahatsız edici gelmiyor.
1: Yani kendilerini rahatlatmak için de kendilerince bir çözüm buluyorlar, bahaneler uyduruyorlar. İşte çalışıyoruz, işte okuyoruz, çok yoruluyoruz. İşte özellikle söyleyeyim, bedava biniyorlar. Bunlar bedava biniyorlar, o zaman binmesinler gibi kendilerini böyle rahatlatıyorlar. Aslında vicdanını rahatlatmaya çalışıyorlar bunlar. Yoksa bunlar bir sebep değil. Sadece kendilerini rahatlatmak için yapılan bir şey.
0: Değil mi? Söylemler. Evet. Öyle. İnşallah anlarsınız diyelim. Bu arada programımızın son 3 dakikasına girdik. Hızlı geçti. Evet. Her şeyden konuştuğumuzu düşünüyorum aslında. Belki bugün siz de geçmişe dönük birçok şey hatırladınız. Belki çocukluğunuza gittiniz. O zamanki yaşadığınız işte geçirdiğiniz ameliyatları hatırladınız. Ne bileyim yani burada öyle bir şey oluyor. Yani çünkü her şeyden böyle konuşunca...

0: her şeyden böyle konuşunca bir şeyin başlangıcından itibaren bir göz önüne serilme.
1: Şey olsun, TEDAY Derneği'ne olsun destek vermelerini, mücadele etmelerini istiyorum. Talep ediyor, kendilerinden bekliyorum. Çünkü bu bir borçtur. Yani nasıl bir borçtur? Benden önce bir arkadaşımız bir mücadele vermiştir. O mücadele sonunda ben işe girmişimdir engelli kadrosundan. Hı-hı. Ben bunu borç olarak görüyorum. Şu anda ben mücadele veriyorum, borcumu ödüyorum aslında. Bir kredi çekmişim, kredimi ödüyorum.
0: Evet.
1: Bu arkadaşlarımızın da, engelli arkadaşlarımızın da bize gelip mücadelemize destek vermesini istiyorum ben.
0: Evet, değil mi? Ne kadar çok olursa çünkü, ne kadar büyük olursak etkimiz o şekilde çoğalır. Çünkü hakikaten buna çok ihtiyacımız var. Daha duyarlı, daha farkında olan, daha insani bir toplum oluşması açısından bu çok kıymetli. Evet, son 2 dakikamıza kalmış. Evet, inşallah öyle olur diyelim. Biz buradan bugün güzel dileklerimizi ve temennilerimizi sunduk. Yani kendilerini yerine koysunlar, değil mi?
1: Kesinlikle. Yani her şeyi kendilerine göre, kendi açısından bakmayarak, yasalarımızı kendince yorumlamayarak, ne yazıyorsa ona göre yorumlayarak, sade bir şekilde, objektif olarak bakarak yorumlayarak bize yardımcı olmaları gerekiyor.
0: Hı hı. Değil mi? Kendi
1: evet.
0: O an yararına göre değil ya da işte kendince bahaneler uydurarak değil. Evet, çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Bugün, evet.
1: Bu arada bir hatırlatma da tabii, yapmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Ankara Kent Konseyi olarak Cuma günü bir programımız olacak. Ankara,
0: hı-hı,
1: Kent Konseyi binasında, merkez binasında. Tüm ilgilileri davet ediyorum orada engelli arkadaşlarımıza. Ankara Büyükşehir Belediyesi, hı-hı, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü. Gelip kendilerinin istişare toplantımız olacak. Kendilerini anlatacaklar. Biz de onları dinleyeceğiz. Çözüm üretmeye çalışacağız. Bütün engelli arkadaşlarımızı, bütün dostlarımıza, ilgilileri biz davet ediyoruz buraya.
0: Çok teşekkürler bu duyurunuz için de. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Hayırdoğan'a bugün bizlerle birlikte olduğu için. Programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden sizlerle olmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hırsızların en kötüsü namazından çalandır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz sadece yerine getirmesi gereken bir görevden ibaret değildir. Rabbimiz de çok özel bir buluşmadır, huşu ve dikkat gerektirir. Namazın nasıl kılındığını Peygamberimizden öğreniyoruz. Huşuyu, özeni, dikkati de ondan öğrenmeliyiz. Zira namaz dinin direğidir. Kıyamda Allah'ın huzurunda duruyoruz. Rükuda Allah'ın huzurunda eğiliyoruz. Secdede ise Allah'a en yakın olduğumuz an. Allahu Ekber, Rabbena lekel hamd, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'a tesbih ediyoruz. Okuyacaklarımız tane tane olmalıdır. Rükular ve secdeler olması gerektiği gibi olmalıdır. Peki namazdan nasıl çalınır? Rükü ve secdeler tam yapılmazsa. Rükü ve secde tam yapılmıyorsa, okunanlar ve tesbihler tam yapılmıyorsa, hani tavuğun yem yemesine benzer bir hali oluyorsa Allah korusun. Müminin miracı olan namaz kötülüklerden alıkoyar. Bu nedenle namazı dosdoğru, düzgün bir şekilde kılmalıyız. Namazdan almamız gereken kazançların hepsini almalıyız. Namazda hırsızlık ile en kötü hırsızlık yapılmış oluyor. Zira kendimizden çalmış oluyoruz.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Nafi.
2: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.

0: iznin olmazsa hiç kimse hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
1: Allah. 91.8 Gönül Frekansı.

Tuleyb bin Umeyr radıyallahu an. Hazreti Tuleyb radıyallahu an cevval, atılgan, cesur bir gençti. Ruhu şirk dumanlarıyla kararmayan temiz bir delikanlıydı. Henüz 14-15 yaşlarında, çocuk denecek bir çağda olmasına rağmen aklı selimi ona yardım etmiş, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın nuruyla müşerref olma bahtiyarlığını kazanmıştı. İslam'ın ilk yıllarıydı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Erkam'ın evinde bulunuyor, gizli olarak Hakk'a davetini sürdürüyordu. Hazreti Tuleyb hiç kimseden çekinip ürkmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikamet ettiği eve gitti. Kainatın efendisine teslim olarak iman etti ve hidayet halkasına girdi. Hazreti Tuleyb heyecanlıydı. İmanın kutsi feyzi kalbini aydınlatmış, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin engin şefkati gönlünü ışıklandırmıştı. Bu müjdeyi en çok sevdiği annesine açmak için sabırsızlanıyordu. Fakat annesinin bunu nasıl karşılayacağını merak ediyordu. Acaba kendisine kızar mıydı? Çünkü ona haber vermeden ilahi davete icabet etmişti. Eve geldi ve annesini görür görmez, "Anneciğim, ben Müslüman oldum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim. Ona tabi oldum." diye sevincini dile getirdi. Asil bir aileye mensup olan ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın halası bulunan annesi Erva, biricik oğlunun sevincini paylaştı ve onu tebrik ettikten sonra, "Oğlum, hiç şüphesiz dayının oğlu senin yardımına herkesten daha çok layıktır. Vallahi eğer onu erkeklere karşı korumaya gücümüz yetseydi, her türlü tecavüze karşı koyar, onu korurduk." dedi. Annesinin kendisini anlayışla karşıladığını görünce Hazreti Tuleyb daha da cesaretlendi. Annesi henüz Müslüman değildi ama kardeşinin oğluna bir zarar gelmemesini içten arzu ediyordu. Hazreti Tuleyb bu tatlı havadan istifade ederek annesine de iman balını tattırmak istedi ve "Anne, senin Müslüman olmana ve ona uymana engel olan şey nedir? Bak, işte kardeşin Hamza da Müslüman oldu." dedi. Oğlunun bu teklifi karşısında anne biraz yumuşadıysa da eski inançlarını terk etmek kolay olmuyordu. Oğlu Hazreti Tuleyb'e dönerek, "Ben şimdi bekleyeyim. Kız kardeşlerim ne yaparsa ben de öyle yapar, sonra onlardan birisi olurum." dedi. Annesinin tereddüt içinde olduğunu gören Hazreti Tuleyb için yapılacak bir şey yoktu. Onun hidayeti için dua etmekten başka bir şey kalmamıştı. Daha sonra Hazreti Tuleyb bin Umeyr radıyallahu an annesine hitaben, "Öyleyse anneciğim, sen İslamiyet'i kabullenip onu tasdik edinceye ve Allah'tan başka ilah yoktur diyerek şehadet getirinceye kadar ben de senin için

için Allah'a niyazda bulunur, dua ederim dedi. Oğlunun bu candan temennisini boş bırakmak istemeyen Erva binti Abdülmuttalip hemen şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Hazreti Tüleyb radıyallahu an yaşından beklenmeyen bir atılganlıkla mücadelede bulunuyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatan, onun aleyhinde konuşan müşrikleri susturmak için çalışıyordu. Bir seferinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama eziyet verip sıkıntıya sokmak için her türlü yola başvuran Ebu Cehil'i gözüne kestirmişti. Başına sert bir darbe vurarak yardı, kanlar içinde bıraktı. Etrafta bulunan müşrikler Hazreti Tüleyb'i yakalayıp bağladılar. Dayısı Ebu Leheb onu müşriklerin elinden kurtardı ve salıverdi. Daha sonra bazıları Hazreti Erva'nın yanına giderek oğlunun aşırı hareketinden dolayı şikayette bulundular. Oğlun Tüleyb'in yaptıklarını görmüyor musun? Kendisini Muhammed'in yoluna adamış dediler. Bunun üzerine annesi Hazreti Erva radıyallahu anha müşriklere dönerek onun en hayırlı günleri Muhammed aleyhissalatu vesselama yardımcı olduğu günlerdir. Çünkü Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah tarafından hak peygamber olarak gönderilmiştir cevabını verdi.

Müşrikler büsbütün şaşırmışlardı. İyice emin olmak için sen de mi Muhammed'e tabi oldun yoksa diye sordular. Aldıkları cevap evet oldu. Sonra oradan Ebu Leheb'e giderek kız kardeşinin Müslüman olduğunu bildirdiler. Kız kardeşinin Müslüman olduğunu haber alan Allah düşmanı Ebu Leheb yanına gelerek çıkıştı. Azarladı ve atalarının dinini bıraktığı için onu ayıpladı. Bunun üzerine Hazreti Erva da ona karşılık olarak ''Beni azarlamayı bırak da git sen de kardeşinin oğlunun başında bulun. Ona yardımcı ve destek ol veya onun dinine gir.'' dedi. Bu söz üzerine Ebu Leheb ''Onun ortaya çıkardığı yeni din yüzünden bütün Arap kabilelerine karşı koymaya bizim takatimiz var mı?'' diye inkarında ısrar etti. Sonra da oradan çekip gitti. Hazreti Erva radıyallahu anha, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama dil uzatanlara gerekli cevabı veriyor, ona gelecek tehlikelere mani olmaya çalışıyordu. Biricik oğlunu da teşvik ediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılmamasını tembih ediyordu. Ana oğul, kendi aralarında güçleri nispetinde şirke karşı mücadele ediyorlardı. Bir seferinde müşriklerden Avf bin Sabre'nin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama kötü söz söylediğini duyan Hazreti Tuleyb, eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle kafasına vurarak onu yaralamıştı. Yine annesine şikayete gittiklerinde Hazreti Erva, Tuleyb dayısının oğluna yardım eder, ondan ne canını esirger ne de malını diyerek müşrikleri yüzleri üstü geri çevirmişti. Küçük yaşta olduğu için Mekke'de serbest bir şekilde dolaşan Hazreti Tuleyb radıyallahu an, bir defasında müşriklerden Ebu İhab bin Üzeyr'in Kureyşlilerle anlaşarak Peygamberimize suikast düzenleyeceğini öğrendi. Bu menhus emelini yerine getirmek için Ebu İhab'ın yola çıktığını haber alır almaz önünü kesti, ansızın fırlattığı bir taşla başını yaraladı. Böylece

çirkin niyetinin duyulduğunu sezen müşrik, suikastten vazgeçti. Hazreti Tüleyb'in böyle fedaice davranışları, müşriklerin mukavemetini kırıyordu. Fikren İslam'ın yayılmasına güç yetiremeyen müşrikler, hiç ummadıkları bir mukavemetle karşılaşınca şaşkına dönüyorlardı. Kureyşliler tarafından gözaltına alınan Hazreti Tüleyb, ikinci muhacir kafilesiyle Habeşistan'a hicret etti. 3 ay kadar orada kaldı. Mekke müşriklerinin Müslüman oldukları şayasını duyunca tekrar Mekke'ye geldiler. Fakat haber asılsızdı. Medine'ye hicret başlayınca Hazreti Tüleyb de hicret etti. Medine'de Abdullah bin Seleme'ye misafir oldu. Daha sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Tüleyb'le Münzir bin Amr radıyallahu anh arasında kardeşlik akdi yaptı. Müşriklere karşı cihad emri başlayınca Peygamber ordusunda Hazreti Tüleyb radıyallahu anh da yerini almıştı. Bedir Savaşı'nda üstün kahramanlıklar göstererek Allah düşmanlarına karşı dinini korudu. Bundan sonra daha pek çok muharebelere de katıldı.

0: Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra Bizanslılarla yapılan Ecnadin savaşında mücahitler arasında Hazreti Tüleyb radıyallahu anh da bulunuyordu. Zafer kazanılmıştı fakat 3000 kadar şehit verilmişti. Şehitler arasında Hazreti Tüleyb radıyallahu anh da vardı. Tarih hicretin 13. yılını Cemaziyel evvel ayını gösteriyordu. Hazreti Tüleyb bu sırada 35 yaşlarındaydı. Mekke'de İslam güneşinin doğduğu ilk yıllarda iman ve hidayetle şereflenen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir fedai gibi hizmet eden, annesinin hidayetine vesile olan, Habeşistan'a ve Medine'ye hicret eden Allahu Teala ve onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için mücadeleden geri durmayan, Bedir'e ve diğer pek çok savaşa katılan ve Ecnadin savaşında 35 yaşlarında vefat eden Hazreti Tüleyb bin Umeyr radıyallahu anh'tan Allah razı olsun ve ona rahmet eylesin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: Bazıları çocuklar için diyorlar ki, şeytan gibi. Biz bu sıfatlandırmayı daha önce yine ele almıştık. Aynı konuya şimdi ilave edeceklerimiz var. Müminlere verilecek, verilmesi gereken sıfat, melek gibi ifadesi olmalıdır. Çünkü şeytanlık, kafirlik vasfıdır. Bilhassa hareketliliğinden, kıvrak zekasından, becerikliliğinden dolayı çocuklarımıza şeytan gibi demek çok iğrenç bir benzetme ve sıfatlandırma olur. Bu derekeye düşmekten Allah'a sığınırız. Öyleyse biz hem çocuklarımıza hem de Müslüman kardeşlerimize sıfat verirken, onları birilerine tanıtırken önceliğimiz hepsini melek vasıflarıyla tanıtmamız ve sıfatlandırmamızdır. Melekler ulvi varlıklardır. Şeytanlarsa süfli varlıklardır. Ulviliği süfliliğe tercih edemeyiz. Öyleyse meleklerle şeytanlar arasındaki farklılık nedir sorusuna cevap vererek dilimizi melek ulviyeti yolunda kullanmaya hazırlayalım. Melekle şeytan arasındaki farklar. Şeytan inkarcı ve isyancı, melek imanlı ve itaatkârdır. Şeytan şükürsüz ve nankör, melek şükredici ve kadirşinastır. Şeytan secdesiz, melek secdelidir. Şeytan kibirli, melek mütevazıdır. Şeytan düşmanlık telkin eder, melek dostluk telkin eder. Şeytan aceleyle hareket eder, melek teenniyle hareket eder. Kısacası bütün kötüler şeytanın safındadır. Ve bütün kötülükler şeytandandır. Bütün iyiler meleklerin safındadır ve bütün iyilikler de melek sıfatıdır. Allah Celle Celaluhu cümlemizi şeytanlardan, şeytanlaşmışlardan, şeytani vasıflardan ve vasıflandırmalardan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, trafik kazasında hayatını kaybetti. Hastanede hayatını kaybetti. Hayat kaybolur mu hiç? Öldükten sonra dirilmek varken hayat kaybolur mu? Bu yanlış bir anlatımdır. Hayat asla kaybolmaz. Tekrar dirileceğiz. Vel ba'su ba'del mevt hakkun. Öldükten sonra tekrar dirilmek haktır, olacaktır. Tekrar dirileceğiz. Nereye kayboluyorsun? Var mı kaybolmak? Öldükten sonra tekrar dirilmeye iman eden insan, hayatımı kaybettim ya da kaybetti, kaybedecek diyemez. Parmak izi, hayatın kaybolmayacağının ispatıdır. Hayatını kaybetti diyorlar. Yevme yegumul hisab ne olacak? Kolay mı öyle ölüp kurtulmak? Dünyasını kaybeden ahiretini de, ahiret nimetlerini de kaybeder. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Dünyada dünyanı ve ahiretini de kazanacaksın. Hesabı, kitabı unutmayacaksın. Vursun, patlasın, çalsın, oynasın dersen, iki derede bir arada kalırsın. Azileriyle, zür tesellileriyle, zür tesellileriyle oyalanıp durursun. Sorumsuzca yaşarsan, cenneti ve cennetin nimetlerini kaybedersin. Allah Celle Celaluhu cümlemizi dünyasını da ahiretini de kazananlardan eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, tabiattaki zararlı böcekler ilaçlanarak öldürülür. Bu yalanın kaynağı cehalettir. Çünkü böyle bir sözü ancak cahiller ve bir kısım kafirler söylerler. Kainatta hiçbir varlık boşuna manasız, maksatsız ve lüzumsuz yaratılmış değildir. Her bir yaratığın yaratılışında mana vardır, maksatsız değildir. Yaratılmışlar zararlı da değildirler. Zararlı gibi görünenlerin zararlarında da hikmetler vardır. Yeni dilde ekolojik denge diye bir ifade var. Bunun manası yaratılanların çevreyi dengeleme hikmeti var demektir. Örnek verelim. Fareler toprağın altında üstünde yaşarlar. Toprağa nadas ederler. Yılanlar da fareler gibidirler. Ancak yılanlar fareleri yiyerek beslenirler. Yılanları da leylekler yiyerek yaşamlarını sürdürürler. Hayat böyledir. Biz insanlar bize helal kılınan hayvanların etlerini yer, sütlerini içer, yünlerini giyeriz. Biz öldükten sonra da etimiz çürümeden, etimizi kim bilir hangi börtü böcek, yılan, çıyan yiyecek. Düşünenler için bunda ne büyük hikmetler vardır. Allah Celle Celaluhu hepimize gördüklerimizden ibret almayı, hikmetlerini de anlamayı ihsan eylesin. Amin. Bazıları yolda karşılaştıklarında uğurlu olsun diyorlar. Bu ne demek? Bu tür yerlerde bu ifadeyi muhataplarına kullananlar dediklerini selamun aleyküm sözünün yerine kullanmış oluyorlar. Bu ifadeyi böylesi bir tarzda kullanma durumu büyük bir hatadır. Sanki böyleleri muhatabını kutsuyor. Taş ilahın, yol şansın, ağaç uğur getirsin gibi bir söz. Unutmayalım. Önce selam ve aleykümüsselam, bundan sonra da kelam vardır. İster merhaba dersin, ister güle güle dersin. Bu insanın iletişimine bağlı ama evvela selam verilecek. Allah Celle Celaluhu cümlemizi Esselam ismiyle emniyette kıldıklarından eylesin. Amin. Bazıları bilerek veya bilmeyerek ya da dil alışkanlığını gerekçe göstererek vakit nakittir diyorlar. Gerçekten vakit nakit midir? Gelin birlikte bu ifadeyi irdeleyelim bakalım. Sonuçta ne çıkacak ortaya? Vakit nakittir sözü biz Müslümanlara ait bir ifade değildir. Dilimize, kültürümüze tercüme olarak girmiştir. Girdikten sonra da galat-ı meşhur, yaygınlaşmış bir yanlışlık olmuştur. Bu sözü ekonomik bir terim gibi görenler de yanlışlığa saplanmış olurlar. Vakit nakittir sözünün taşıdığı anlam faizle yakından alakalıdır. Çünkü faiz tamamen vakte bağlı bir edinimdir. Vakit karşısında her şey yenilir. İnsanlar yaşlanır, eşya çürür, yok olmaya mahkum olur. Bütün bunlara rağmen faiz sürekli artar. Vaktin geçmesi nakit kazanımı yani faizdir. Demek ki bu söz faizi ifade eder. Faizi meşrulaştıran bir ifadedir. Bu söze her zaman geçerli olmayan şöyle bir mana da yüklenebilir. İnsanoğlunun harcayacağı emeğin belli bir vakit olacağı ve bu vaktinde bir ücrete karşılık olduğu durumudur. Bir şey için vakit ayırıyorsam, onun karşılığını ücret olarak, nakit olarak almalıyım. Bu anlamda vakit bir emek şartına bağlıdır. Emek yoksa vakit nakit olmaz. Netice şu ifadede yerini bulur. Bu anlamda ele alınan söz her zaman geçerli değildir. Vakit nakittir sözü kültürümüze dil yoluyla girmiş bir mikroptur. Allah Celle Celaluhu böylesi virüslerden ve bunlarla manamızı kaybetmekten Müslümanları bir an evvel korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın Evi: Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Burası.
1: Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.
2: Kureyş'in yaşadığı ikilem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı ve onu takip eden ayı Medine'de geçirdi. O ayın sonlarına doğru bir gece rüyasında başı tıraşlı bir şekilde Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını elinde tuttuğunu gördü. Ertesi gün rüyasını sahabeye anlattı ve onları kendisiyle birlikte umre yapmaya davet etti. Bunun üzerine aceleyle yol hazırlıklarına girişildi. Kutsal mekanda kurban edilmek üzere 70 deve satın aldılar. Bu kurbanların etleri Mekke'deki fakirlere dağıtılacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini yanında götürmeye karar verdi. Kur'a çektiklerinde Ümmü Seleme radıyallahu anha çıktı. Umre yapanlar arasında ikinci Akabe biatında da bulunan iki hazreçli kadın Nuseybe ve Ümmü Menin vardı. Her adam avlanma amacıyla yanına birer kılıç aldı. Fakat tam yola çıkmak üzereyken Ömer radıyallahu anh ve Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh tamamen silahlanmayı önerdiler. Kureyş haram aya rağmen saldırabilir dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi kabul etmedi ve ''Ben silah taşımayacağım, hac yapmaktan başka bir şey için yola çıkmıyorum.'' dedi. İlk konaklarında kurban edilecek develerin kendisine getirilmesini istedi. Bir tanesini seçip Mekke'ye döndürdü ve sağ böğrüne bir işaret koyarak deveyi nişanladı. Devenin boynuna da çelenk astı ve diğer develerin de aynı şekilde nişanlanmasını emretti. Daha sonra Huza'nın Ka'b kolundan bir adamı Kureyş'in tepkisini öğrenmek üzere gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başı açıktı ve iki parça dikişsiz kumaştan yapılmış geleneksel hac kıyafetini, ihramı giymişti. İhramın bir parçası vücudun alt kısmını örtmek üzere bele dolanmış, diğer parçası da omuzlarına örtülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılarak hac için hazırlandı. Namazın arkasından hacıların söyledikleri lebbeyk, lebbeyk kelimesini tekrarlamaya başladı. Bu işte sana geldim, emrindeyim Allah'ım anlamına geliyordu. Çoğu kişi onun gibi yaptı fakat birkaç kişi biraz daha ileride ihrama girmeyi tercih etti. Çünkü ihrama girmek, avlanma ile ilgili bir takım yasakları da beraberinde getiriyordu. Kureyşliler Medine'den hacıların yola çıktığı haberini duyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önceden tahmin ettiği gibi kuşkuya kapıldılar ve hemen meclisi topladılar. Şimdiye kadar hiç böyle ciddi bir ikilem yaşamamışlardı. Eğer mescidin koruyucuları olarak bine yakın Arap hacının yolunu keserlerse kendi büyüklerinin üzerinde kurulduğu kanunlara aykırı düşeceklerdi. Diğer taraftan eğer düşmanlarının Mekke'ye barış ve rahatlık içinde girmesine izin verirlerse bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir moral zaferi olacaktı. Bu haberler tüm Arabistan'a yayılacak ve tüm ağızlarda tekrarlanacaktı. Aynı zamanda bu bir önceki başarısız Medine seferlerinin üstüne tuz biber olacaktı. Belki de en kötüsü bu hacıların eski hac geleneğini devam ettirmeleri, onların İbrahim dinine bağlı olduklarını ortaya koyarak daha çok kişinin sempatisini kazanmalarını sağlayacaktı. Her şey gözden geçirildiğinde onları Mekke'ye sokmamaları gerektiği kararına vardılar. Aramızda bir tek kişi canlı kaldığı sürece Tanrı'ya andolsun onlar giremeyecekler dediler. Hacılar Usfan'a ulaştığında önceden gönderilen küçük grup Mekkelilerin Halid'i 200 atlı ile onların yaklaşmasını önlemek üzere gönderdikleri haberleriyle geldi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini başka bir yoldan götürdü.

Görecek bir rehber aradı. Eslemli bir adam bu görevi üstlendi ve onları sahile doğru yöneltti. Hudeybiye'ye giden geçide ulaşıncaya kadar aşılması zor ve dar bir yoldan ilerlediler. Hudeybiye, haram bölgenin hemen kenarında, Mekke'nin aşağısında açık bir araziydi. Rehberleri onları Halid'in gözünden kaçırmayı başarmıştı. Fakat yürürlerken o kadar çok toz kaldırmışlardı ki Halid onları fark etti ve Kureyşlilere onların yaklaştığı haberini vermek üzere Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac için en gözde devesi olan Kesva'yı seçmişti. Deve geçidin sonuna geldiklerinde yere çöktü. Birçok kişinin hal hal sesleri kayalarda yankılandı. Deveyi yerden kaldırmak için böyle derlerdi. Kesva inatçı dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun şimdilik Hudeybiye'den öteye gitmemeleri gerektiğini gösteren bir işaret olduğunu biliyordu. O inatçı değil dedi. Bu onun tabiatı değildir. Fakat fili engelleyen güç onu da engelledi. Kureyş'i kastederek şunları ekledi. Bugün benden Allah'ın hudutlarına uygun her ne isterlerse onlara vereceğim. Daha sonra Kesva'ya bir şeyler söyledi. Deve hemen ayağa kalktı ve onu diğer hacılarla birlikte Hudeybiye'ye kadar götürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada kamp kurma emrini verdi. Fakat kamp kurdukları yerde hemen hemen hiç su yoktu. Sadece bir iki çukurda birikmiş su vardı ve adamlar susuzluktan şikayet ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban develerini gözeten Eslemli Naciye'yi yanına çağırdı ve ondan bulabildiği kadar suyu kovaya doldurup kendisine getirmesini istedi. Naciye suyu getirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı ve bir miktar suyu ağzına alıp tekrar kovanın içine boşalttı. Daha sonra sadağından bir ok aldı ve bu suyu al ve o çukura boşalt. Daha sonra da bu okla karıştır dedi. Naciye onun emrettiği gibi yaptı ve oku suya daldırır daldırmaz temiz ve taze bir su o kadar hızlı ve çok olarak fışkırdı ki kendisini zor geri attı. Hacılar çukurun başında toplandılar. Bütün hayvanlar ve insanlar kana kana içtiler. Hacıların arasında İbni Ubey dahil birkaç münafık vardı. İbni Ubey su içerken kabilesinden bir adam ona şöyle dedi. Ey Hubab'ın babası, sana yazıklar olsun. Kendinin nerede olduğunu hala fark etmeyecek misin? Bundan daha fazla ne bekliyorsun? İbni Ubey, daha önce bunun aynısını gördüm dedi. Bunun üzerine adam onu tehdit edercesine konuştu. İbni Ubey de oğlu ile birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve meseleyi anlatıp kendisinin yanlış anlaşıldığını söylemek istedi. Fakat daha o konuşmaya başlamadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Bugün gördüğün şeyin aynısını daha önce nerede gördün?'' dedi. O ''Buna benzer hiçbir şey görmedim'' cevabını verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ''Peki o zaman niçin o lafları söyledin?'' dedi. İbni Ubey ''Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum'' dedi. Oğlu ''Ey Allah'ın Resulü onun için bağışlanma dile'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Susuzluklarını giderdikten sonra hacılar bedevi reislerinden birinin hediye ettiği bir deve ile bir koyun sayesinde karınlarını doyurdular. Bu bedevi kabilesi bir zamanlar mescidin koruyuculuğunu yapmış olan ve Eslem, Kâb ve Müstalık boylarını içeren Beni Huza idi. Bunların hepsi şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iyi davranıyorlardı. Çünkü Müslüman olmayanlar için bile bu ittifakta politik bir avantaj vardı. Bu ittifak sayesinde Kureyş'le anlaşmalı olan en büyük düşmanları Beni Bekir'e karşı denge sağlamış oluyorlardı. Bu durum kısa bir süre sonra çok önemli olaylara patlak verecekti. Fakat şimdilik Huza ve Bekir arasında savaş yoktu ve Kureyşliler şüphelenmelerine rağmen Huza'ya hoşgörü gösteriyorlardı.

Kureyş'in tutumu hakkında bilgi vermişti. Son adamları da ölünceye kadar sizinle Kabe arasındaki yolu kapalı tutmaya yemin ediyorlar dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz buraya savaşmak için gelmedik. Sadece beyti tavaf etmek için geldik. Yolumuza çıkanla savaşırız. Fakat ben onlara isterlerse tedbirlerini almaları ve yolu açmaları için süre tanıyorum dedi. Bu değil ve yanındaki arkadaşları Mekke'ye döndüler. Kureyşliler onları asık suratla karşıladılar. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin neler söylediğini belirtmek istediklerinde Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e onları duymak istemediklerini söyledi. Safvan da Budeyl'e gördüklerini ve duyduklarını bize anlat dedi. Budeyl onlara hacıların niyetlerinin barışçı olduğunu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinin gelişine kadar Kureyşlilere hazırlanma süresi verdiğini haber verdi. Daha sonra Urve, Budeyl size hiç kimsenin reddedemeyeceği güzel bir teklif getirdi. Bunu kabul edin. İzin verin, doğrudan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip bunu tasdikleteyim. Onun yanına gider ve etrafındakileri gözlerim. Size haber getiren bir elçi olurum. Kureyşliler onun teklifini kabul ettiler. Fakat daha önceden tüm Bedevi müttefiklerine kumanda eden Ehabiş diye tanınan bir adamı elçi olarak göndermişlerdi. Bu adam Kinane kabilesinin Benil Haris kolundan Huleys idi. Uhud'da cesetlere yapılan işkenceler nedeniyle Ebu Sufyan'ı azarlayan da Huleys idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yaklaştığını görünce ya onun davranışlarından ya da daha önce onun hakkında duyduklarından onun merhametli bir adam olduğunu ve kutsal şeylere çok önem verdiğini anladı. Bu nedenle nişanlanan kurban develerinin onu karşılamak üzere ileri sürülmesini emretti. Kurban nişanları ve boyunlarındaki süsleriyle 70 devenin geldiğini gören Huleys bundan o kadar etkilendi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaksızın doğruca Kureyşlilere gitti ve hacıların niyetlerinin tamamen barışçı olduğunu söyledi. Mekkeliler biraz ileri giderek onun sadece bir çöl adamı olduğunu ve bu meselenin aslını anlayamayacağını söylediler. Bu büyük bir taktik hatasıydı. Bunu anladıklarında ise çok geç kalmışlardı. Huleys, ey Kureyşliler dedi sertçe. Biz sizinle müttefik olmadık ve bunun için anlaşma yapmadık. Allah'ın evine gelen birine nasıl engel olursunuz? Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki ya Muhammed'in yapacağı şeye izin verirsiniz ya da ben bütün ehabişleri geri çekerim dedi. Onlar ortak bir noktaya varıncaya kadar bizi bekle dediler. O sırada Sakifli Urve hacıların kampına varmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaya başlamıştı. Sanki kendisiyle eşit konumdaymış gibi karşısına oturtmuştu ve ona hitap ettiğinde onun sakalını tutuyordu. Fakat muhacirlerden biri olan Mughire radıyallahu anh onların yanında ayakta duruyordu. Urve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca kılıcının yassı ucuyla onun eline vurdu. Bir iki dakika sonra Urve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca eline daha şiddetli bir darbe indirdi ve henüz elin senin iken elini Allah'ın Resulü'nün sakalından çek dedi. Urve bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fazla yakın olmaktan kaçındı. Fakat onunla konuştuktan sonra saatlerce kampta kaldı. Kureyşlilere onların elçisi olduğu kadar casusu da olmaya söz vermişti. Bu nedenle kampta gördüğü her şeyi not etti. Ancak onu en çok burada görmek için gelmediği ve hiçbir yerde rastlamadığı şeyleri görmek etkiledi. Mekke'ye döndüğünde Kureyşlilere şöyle dedi. Ey insanlar! Ben birçok krala, Kisra'ya, Kayser'e ve Necaşi'ye elçi olarak gönderildim. Hiçbir tebaanın kralına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ona gösterdiği saygı kadar saygı gösterdiğini görmedim. O bir şey emretse ağzından çıkar çıkmaz hemen yapıyorlar. O abdest alsa abdest suyunu almak için yarış ediyorlar.
O konuştuğunda hiç sesleri çıkmıyor.

0: bakmıyor. Onun yüzüne dimdik bakmıyorlar. Ona gösterdikleri saygıdan gözlerini yere indiriyorlar. O size iyi bir teklif yaptı. O halde bu teklifi kabul edin. Urve daha kamptayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b kabilesinden Hiras adındaki bir adamı deveye bindirip Kureyş'e elçi olarak göndermişti. Hiras oraya vardığında İkrime devesinin bacaklarını kesti. Fakat Huleys ve adamları araya girerek elçinin hayatını kurtardılar ve adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geri gönderdiler. Döndüğünde Hiras, "Ey Allah'ın Resulü, benden daha iyi himayesi olan bir adamı gönder," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ı çağırdı. Fakat Ömer, Kureyşlilerin onun kendilerine nedenli düşman olduğunu bildiklerini ve kabilesi Beni Adi'nin kendisini koruyacak kadar güçlü olmadığını söyledi. "Fakat," dedi Ömer, "Mekke'de benden daha güçlü akraba yönünden zengin ve benden daha iyi bir himayeye sahip olan bir adam gösterebilirim. Osman İbni Affan radıyallahu anh." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman İbni Affan'ı Mekke'ye gönderdi. Abdüşşemsli akrabaları ve diğerleri ona iyi davrandılar. Hudeybiye'dekilerin hiçbirini Kabe'ye yaklaştırmayacaklarını söylemelerine rağmen onu Kabe'de tavaf etmeye davet ettiler. Fakat Osman radıyallahu anh bunu reddetti. Kureyşliler İbni Ubey'e de aynı imtiyazı teklif eden bir haber gönderdiler. Fakat İbni Ubey, "Allah'ın Resulü tavaf etmedikçe beyti tavaf etmem," cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu ve çok sevindi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük dua.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için.

Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi,

0: kendi bakıcımızı kapıcımızı, yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın. Radyo Hedef.
2: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir buyurdu. İnsanlarla ilişkinin sevgi ve saygı temeline dayanmasını istiyoruz. Yakınlıkların oluşmasını istiyoruz. Kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı bütün bunlar istiyoruz. Bunlar için ne yapmak gerekir? Yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. Selam ver ve yemek yedir. Selam, Esselamu Aleyküm parolamızdır. Kalplerini kazanmak istiyorsak, insanlarla ortak bir paydada buluşmak istiyorsak, işte böyle, Esselamu Aleyküm. Selamı yayınız diyor Resulullah. Fakir ve yoksulları doyurunuz. Böylelikle aziz ve celil olan Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olunuz diyor. Günümüz insanı birbirinden uzaklaşma eğiliminde, yakınlaşma rağbet bulmuyor. Selam vermek ve ikramda bulunmak arzu edilmiyor her nedense. Selam ve ikramı yakınlarına tahsis edebiliyorlar. Oysa Resulullah hadisimizde tanıdık tanımadık herkese selam vermen ve yemek yedirmendir diyor. Bunu istiyor. Allah'ın selamını kimseden sakınmayalım. Sosyal hayatımızın din dışı olmasını arzu edecek değiliz. Esselamu aleyküm yerine çeşitli esenlik ve günlerin aydın olmasını dilemek uygun mudur? Resulullah bunu mu istemektedir? Yoksa Esselamu Aleyküm dememizi mi istemektedir? Öte taraftan ikram, insan ihsanın kulundur. Verilenin tesirinde kalır insan. O yüzden selamı verelim ve ikramdan geri kalmayalım. Hadisimizi bir daha söyleyeyim. Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye soruldu. Tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir diye cevap verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizler.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Nafi.
2: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
1: Allah.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, ben size bir dua edeyim, siz bir amin deyin başında, sözün başında. Allah sizlere hayırlar bahşetsin. Zaten bütün gayret, bütün mücadele hayrı elde etmek değil midir? Bir mümin, bir Müslüman ne için gayret gösterir? Allah'ın hayır dediğini elde edip onun arkasında olmak, şer dediğinden yüz çevirip onu hayatından çıkarmak. Dolayısıyla bize böyle bir dua yapıldığı zaman, bize böyle güzel bir müjde verildiği zaman, böyle biri bizim hakkımızda bir niyazda, bir temennide bulunduğu zaman bizim çok sevinmemiz lazım. Ama ben sevineceğiniz başka bir şey daha söyleyeceğim size. Allah sizin duanızı kabul etti. Biz hayır istedik, Allah hayır verdi elhamdülillah. Peki bunu ben sizi farklı bir iklime çekmek için mi söylüyorum? Böyle bir söz söylemeye hakkım var mı? Duanız kabul oldu deme gibi bir yetkim var mı? Yok. Nereden söylüyorum bunu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam söyledi de söylüyorum. Söz onundur. O söyler. Biz de ancak onun söyledikleriyle hayatımıza yön vermeye çalışırız. Onun söyledikleriyle anlamlanmaya çalışırız. Onun söyledikleriyle hayatımıza, adımlarımıza ayar çekeriz. Çünkü o söylenecek ve yapılacak en kamil şeyi söyledi, yaptı, gitti. O gitti ama nebevi mirasını taptaze bir biçimde bizlere bıraktı. Ne diyor biliyor musunuz bir hadisinde? Duanızın nasıl kabul olduğunu buradan anlayacağız. Deylemi'de geçen bir hadis. Allah bir mümine, bir Müslümana hayır dilerse, dikkat buyurun, onun kalbine ashabımın sevgisini koyar. Koymuş mu kalbinize? Koymuş ki buradasınız. Siz buraya benim çatlak sesimi duymaya gelmediniz. Ben biliyorum siz neye geliyorsunuz. Siz buraya ashabın iklimine girmek için geliyorsunuz. Ne kadar yansıtıyoruz, ne kadar bunu anlıyoruz, ne kadar anlatıyoruz, o ayrı bir mesele. Ama ben buraya sizi getiren şeyin bu olduğuna inanıyorum. Hal böyle olunca onun sevdası, onun sevgisi hepimizin ayağına fer oluyor, diline ferman oluyor, derde derman oluyor, bizi cumartesi geceleri bakın burada topluyor.

burada toplayan onun ashabının sevgisi ve sevdası. Dolayısıyla hayrı elde ettiğimizin müjdesini de veren Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O halde ben bir dua edeyim, siz buna daha da gönülden amin deyin. Allah sonuna kadar bizi o sevdadan ayırmasın. Sonuna kadar o sevgiyle bizi yaşasın. Ashab-ı kiramdan, selefi salihinden, alimlerimizden, salihlerimizden bizleri istifade edebilecek hayatların sahibi kılsın. Rabbim inşallah hepimize böyle bir hayat, böyle bir kamet nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, geçen ders neden Ehl-i Beyt dersleri dedik? İşin gerekçesini anlamaya çalıştık. Bu işte özellikle dinin intikal ve muhafazası meselesinde Ehl-i Beyt'in fonksiyonunu artık anlatabildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Siz de anlayabildiğiniz kadarıyla anladınız. Dersin sonunda 10 madde saydım sizlere. Hatırladınız mı bilmem. O 10 madde neden Ehl-i Beyt derslerinin asli gerekçeleriydi. 10. maddemiz neydi? Hakkı ile sevip yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini ise mücadele edinmek için. Neden Ehl-i Beyt mektebi dersleri? Onların 10 tane cevabı vardı. 10. cevap da buydu. Yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini de mücadele edinmek için. Şimdi 10. maddeydi bu ama inanın ki o gerekçeler içerisinde, elbette ki hepsi mühimdi. Mühim olduğu için zaten onlar maddelerin içerisindeydi. Bu 10. maddedeki bir ifade işin ehemmiyetinin ne oranda olduğunu anlayabileceğimiz en temel de mesaj olacak. Nedir o mesele? Sevgidir. Sevgi, bu varlığın eğer tohumuysa, muhabbetsiz olmayacaksa, olmuyorsa, Ehl-i Beyt de bizim dinimizden bir mesele ise, o halde sevgi meselesinin üzerinde çok ciddi durmamız lazım. Bir Müslüman için Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sevmek heyecanın ya da hissiyatın bir konusu mudur? Hayır. Vefanın bir gereği midir sadece? Hayır. Onun bize yaptıklarına karşılık olarak, ümmet olarak ortaya koyduğumuz bir adımın sebebi midir, neticesi midir? Hayır. Belki bunlar etkilidir. Ama bunların ötesinde bir şey var ki bugünün insanı olarak bunu anlayıp üzerinde durmamız lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sevmek imanın bir konusudur. İlk derste bir şey söyledim size, hatırlayın. Ebu Said el-Hudri Efendimiz'i bize tarif ederken ne diyordu? Bir genç kız kadar utangaçlı diyor. Allah aşkına içinizden biri, çok sevdiğiniz birinin karşısına geçse, beni seviyor musun sorusunu utanmadan sorabilir mi? Sorabilir mi insan bu soruyu? Ancak hanımı beyine, beyi hanımına sorabilir. Başka bir insana beni seviyor musun sorusunu sormak makul bir soru da değil. Ama bu soruyu biz biliyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabtan birçoklarına sormuştur. Birçoklarından da cevap alma adına onları zorlamıştır. Hani hatırlayın, defaatle anlatmışımdır o örneği size. Yine yeri geldiği için anlatacağım. Hazreti Ömer'le Efendimiz aleyhissalatü vesselam yan yana yürüyorlar Medine sokaklarında. Bir aralık Efendimiz Hazreti Ömer'in elini tutuyor, el ele yürüyorlar. Öyle heyecanlanıyor ki Hazreti Ömer o tablodan, elini tuttuğu için Efendimiz adeta kalbi duracakmış gibi bir heyecanla ya Resulallah vallahi seni çok seviyorum demiş. Efendimiz şöyle eğilmiş Hazreti Ömer'e, beni annenden

0: Sen ve babandan daha mı çok seviyorsun?
1: Evet ya Resulallah.
0: Beni ehlinden ve evladından daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni malından ve servetinden daha mı çok seviyorsun?
1: Evet ya Resulallah. Beni canından ve nefsinden daha mı çok seviyorsun? Hayır ya Resulallah.
0: Ömer bu Ömer. Söz söylerken altı doludur Ömer'in söylediği sözlerin. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer hakkında şunu diyecektir. Ömer'in dilinin üzerinde meleğin dili vardır. Başka bir hadis. Ömer konuşan değil, konuşturulandır. Onun için bizim hadis kitaplarımızda muvafakat-ı Ömer diye bir bahis var. Ömer'in muvafık olduğu işler. Yani Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anhu, Ömer dememe bakmayın. Yüreğimden, içimden ben çok şey söylerim onlara ama dilim bazen yansıtmaz. O bazen Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmuştur. Defaatle konuştuğu için Ömer'in muvafakat ettiği işler olarak hadis kitapları içerisinde buna ait bahisler açılmıştır. Orada da gereğini söyleyecek, var olanı söyleyecek. Nefsimden ve canımdan daha çok sevmiyorum deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elini bıraktı, olmadı Ömer. Eğer ben sana nefsinden ve canından daha sevgili olmazsam gerçek manada iman etmiş olamazsın. Sözü anlıyor musunuz? İman meselesi olduğu için Efendimiz duymak istiyor. Yoksa bu bir nostalji değil dostlar. Siz bakmayın bugünün dünyasında biz bu meseleyi tam olarak anlayamıyoruz. Bakın modern insan olarak ne hale geldik. Herkesi kalbimizle seviyoruz. Mesela Allah Resulü olunca aklımızla seviyoruz. Akılla insan sevilir mi? Sevginin merkezi kalptir. Kalpten ancak sevebilir, kalpten. Akıldan sevdiğimiz için de birçok şeyi sorguluyoruz. Asıl söyleyeceğim şey bu değil ama buna ait bir şey söyleyeceğim. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, sizden önceki ümmetlerin içerisinde bir adam vardı. Bir gün yük yüklediği sığırına zulmetti, dövmeye başladı sığırı, affedersiniz. Bir müddet sonra sığır dile geldi, konuştu. Dedi ki, ben bunun için yaratılmadım. Şimdi sığır konuştu sözünü duyunca sahabe de şöyle bir yapmıştır herhalde ki yaptığına dair Efendimizin sözünü söyleyeceğim şimdi. Onlar bir tepki gösterince Efendimiz diyor ki ne oldu? İnanmadınız mı sığırın konuştuğuna? Ben inandım konuştuğuna. Ebu Bekir ve Ömer de inandılar burada olmamalarına rağmen. Sözü anladınız mı? Size sıradan biri söyler sığır konuştu. İster inanın ister inanmayın. Ama peygamber dediyse eğer tavır Ebu Bekir'in ve Ömer'in tavrıdır. Görmemişlerdir, duymamışlardır. Ama bu sözün sahibi Allah Resulü müdür? Sadak da ya Resulallah. Söz budur, tepki budur. Bunu insana akıl söylettiremez. Akıl buna müsaade etmez. Çünkü muhakeme dediğimiz şey alır, tartar, mantığına uymaz, şu olur, bu olur, getirir, götürür. Aklı tam teskin olmadığı için de orada bu sözün gereğini yerine getirmez. Ama yürekten inanıyorsa, sevmişse, gerçekten sevmişse inanır. O onun aksine bir şey söylemez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yürekten bir sevgi istiyor. Niçin? Çünkü onu sevmek İmanın bir gereğidir de onun için. Hazreti Ömer'e de onu söylüyor. Ne yapıyor Hazreti Ömer? O anda bir şey yapmıyor. oğlu

Abdullah İbni Ömer bize rivayet ediyor, geldi diyor, oturdu evde, evin eşiğinde, başını ellerinin arasına aldı, düşündü düşündü, sonra birden ayağa kalktı, koşa koşa huzur-u Nebi'ye vardı, Efendimizin tam karşısına durdu. Ya Resulallah, vallahi seni nefsimden ve canımdan daha çok seviyorum dedi. Allah Resulü dedi ki el ene ya Ömer el en. İşte şimdi oldu. Şimdi kamil iman oldu. Bunu söylettirene kadar bakın Efendimiz Ömer'in arkasındadır. Başka onlarca sahabiye aynı şeyi yapmıştır. Beni seviyor musun diye sormuş, cevabını almış. Cevabını da tam kamil bir biçimde alana kadar da o insanlara bu işin gereğini öğretmiştir. Neden? Allah söylüyor da onun için. Delil mi istiyorsunuz? Açın okuyun Tevbe suresinin 24. ayetini. Açın okuyun Ali İmran suresinin 31. ayetini. Açın okuyun Ahzab suresinin 6. ayetini ve daha neler neler aklıma gelenler bunlar. Bu ayetlerde Rabbimiz sevginin iman meselesi olduğunu söylüyor. Onu sevmenin Allah emri olduğunu söylüyor. O sevilmeden gerçek manada imanın ortaya çıkmayacağını söylüyor. İmanın gereğinin onu gerçek manada sevmekten geçtiğini söylüyor. Neden? Nedeni var. Seven örnek alır da onun için. Sevmeseniz niye örnek alasınız? Usvetun hasene. Hayatın her alanında ve her anında tartışılmaz örnek. Sevmeseniz ibadet sahasına hasredersiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dediklerini, yaptıklarını o kadarla sınırlandırırsınız. Ama sahabe böyle mi? Hayır. Sahabedeki aşkın ve muhabbetin sınırlarını ben size anlatıyordum. Bazen aklın sınırlarını zorluyor. Zaten muhabbet aklı zorlar zaten. Zorlar. Bunun bir ölçüsü yok ki. Bazen zorlar. Ama sahabenin kesinlikle inandığı ve ölçüyü kaçırmadığı bir ilke var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı söylerken bile ben titriyorum, siz de titriyeceksiniz. Allah gibi sevmediler hiçbir zaman. Ya ne? Allah için sevdiler. Bir mümin beşeri Allah gibi sever mi haşa? Böyle bir şey mümkün müdür? Sahabenin sevgisinin sınırları çok ileri seviyedeydi gerçekten. Ama hiçbir zaman onlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Allah'a ait bir noktada görmediler, bir noktaya da çıkarmadılar. Çok iyi bunu bilerek, anlayarak yürüdüler. Hayatları ve mirasları bunun en açık örneğidir. Demek sevgi meselesi doğru bir biçimde ortada olsa örnek olma ve örnek alma meselesi halledilmiş olacak. Sevgi meselesi tam anlamıyla ortaya çıkmadığı için bakın hayatlarımızda örnek olma ve örnek alma noktasında sıkıntılarımız var. Hepinizin çocukları var, olmayanlar da olacaklar. Çocukları olanlara bir soru soracağım. Hiç çocuklarınız size benim babam tam sahabe gibi bir adam dedi mi? Böyle sözler duymuyoruz biz. Çocuklarımız annelerine sorulduğu zaman benim annem tam da Hazreti Hatice gibi. Peki biz mi çocuklarımızdan şikayet edelim, çocuklarımız mı bizden şikayet etsin? Sorumlusu kim? Acaba demeyen onlar mı? Dedirtemeyen bizler mi? Örnek olma noktasında problemimiz mi var ki demediler? Arkadaşlarınızdan sizin söylediğiniz
Size söylenen böyle bir söz duydunuz.

olmaz mı? Öyle bir dostum var ki Mus'ab gibi. Aynen zor işlerin adamı. Ne güzel değil mi? Allah o dostlarımızın sayısını çoğalsın. Ama Mus'ab Medine'ye geldiği zaman Efendimiz kardeş kılınma hadisesinde Ensar muhaciri birbiriyle kardeş kılarken Mus'ab'ı arkamızdaki dağa kardeş kılmıştı. Ebu Eyyub el Ensari'ye. O öyle bir kardeşin eline elini vermişti ki o ikisi kardeşlik adına inanılmaz bir destan yazmış. İkisi de bu manada birbirinden memnun olmuş. Belki de ikisi bu manada birbirini gerçekten dillere destan olabilecek kametlerin ve hayatların sahibi etmişlerdi. Yok mu böyle kardeşiniz? Suç aramayın. Niye öyle birine kardeş olamadınız? Onun sorusunu kendinize sorun. Allah aşkına biz hep sahabeyi anlatacağız. Son nefese kadar da anlatacağız. En başta söyledik. Ama hep anlatacak mıyız? Çıkmayacak mı içimizden burada söylenenleri hayatında dirilten? Evet işte şöyle olur. Bu çağda da Seha kahramanı olur Abdurrahman İbni Avf gibi. Talha olur çağın akasya ağacı gibi. Neyi varsa Allah yolunda feda eden yiğitler olur. Olabileceğinin yollarını, olabileceğinin imkanlarını gösterecekler çıkmayacak mı? Benim ümidim var çıkacak inşallah. İnşallah çıkacak. Allah bizleri de onların içinden eylesin inşallah. Çıkması için, olmamız için sevgi şarttır. Çocuklarınıza bakın. Kimi seviyorlarsa hayatları onların hayatlarıdır. Sevgidir bu işin, başka yolu yok. Televizyonda birini görüyor, hayran oluyor. Bir bakıyorsunuz onun gibi konuşuyor. Onun söylediği sözleri normal hayatında konuşmaya, kullanmaya başlıyor. Kime yüreğinde yer açıyorsa diline de hayatına da ona ait izler düşüyor. Madem öyle, yüreklerimize sevgi adına dolduracağımız isimler belli. Biz bu manada kendi hayatlarımıza bir ayar çekebilirsek var ya, çocuklarımız da bizden alacaklarını alacaklar. Hele çocuklarımız bir görseler, kitaptan değil de Hamza'yı bizden görseler, kitaptan değil de Zübeyirli'yi bizden görseler, kitaptan değil de Nesibe'yi bizden görseler, neyi anlatacağız? Anlatmaya gerek yok. Söylenen söylenmiştir artık. Örneklik ortaya çıkmıştır. Bizim olabilmemiz için de delicesine onlara aşık olmamız şarttır. Seversek eğer onlarla beraber oluruz. Seversek eğer onların yolunda oluruz. Böyle olması için işte ısrar ve tekrarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgi meselesini gündeme getiriyor. Ve bunu bir iman meselesi olarak sahabeye takdim ediyor. Onların bu manada seviye kazanmaları için elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Meselenin Efendimiz ve sahabe boyutundaki hakikati böyle. Peki gelin asıl konumuza. Ehli Beyt'i sevmek. Heyecanın ve hissiyatın değil mi konusu? Efendimiz'e bir vefa gereği de değil, sadece o da değil. Efendimiz'in bizden risalet davasının hizmetine karşılık olarak istediği tek şey de değil. Onun ötesinde şeyler de var. Daha ötesine var. Ehli Beyt'i sevmek de Allah'ın bir emridir. Ehli Beyt'i sevmek de İmanın bize yüklediği bir görevdir. Ehli Beyt'i sevmek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine olan sevgisi gibi bizden istediği ve beklediği sevgidir. Delil mi? Geleceğiz delillere.

0: Kur'an'da Ehli Beyt diye bir başlık açacağız. O ayetleri şakır şakır burada söyleyeceğiz. Ama ben sadece bugün burada size birkaç tane ayet söyleyeceğim. Asıl konuya havale edeceğim. Tathir ayeti açın okuyun, göreceksiniz. Ahzab suresinin 33. ayeti. Şura, meveddet ayeti, Şura suresindeki meveddet ayeti. Açın okuyun, göreceksiniz. Mübahale olayını aktaran Ali İmran suresindeki ilgili ayetler. Salavat ayeti Ahzab suresinde. Hepsi Ehli Beyt ile kuracağımız münasebete ait ilkeler söylüyor. Ehli Beyt nedir biliyor musunuz? Namazlarımızdan bir parçadır. Salli ve barik dualarında biz ne okuyoruz Allah aşkına? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazın içerisine bile bu meseleyi dahil etmişse Ehli Beyt namazımızdan bir parça değil midir? Açın bir fıkıh kitabını, salli ve barik dualarının okunmamasının ne demek olduğunu göreceksiniz. Bu öyle hissiyatla heyecanla olacak bir mesele değil, gerçekten bir mühim bir meseledir. Zaten mühim bir mesele olmasa ne işimiz var bizim bu meseleyi bu manada ele alıp incelemeye? Dolayısıyla Ehli Beyt'i sevmek meselesi de imanın bir konusudur, boynumuzun bir borcudur. Bu konuda ittifak halindeysek, o halde ikinci sorumuzu soracağız. Neden sevmeliyiz sorusuna cevabımızı aldık. Allah emrettiği için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada bize emredip böyle taleplerde bulunduğu için. Nasıl sevmeliyiz? Asıl soracağımız soru bu. Ehli Beyt'i nasıl sevmeliyiz? Efendimiz aleyhissalatü vesselamı nasıl sevmeliyiz sorusunu sorduğumuzda cevap olarak ne aldık? Sahabe gibi. Çünkü onların her biri bir sevgi kahramanıydı. Bu işin nasıl olduğunu hayatlarında gösteren birer rehberdi. Her biri bu iş nasıl olur onu bize gösterdiler. Aynı şekilde Ehli Beyt nasıl sevilir sorusunun cevabı da sahabe gibidir. Sahabe gerçekten sevmiş, bu konuda da bize örneklik etmiştir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi

0: bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
5: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr
3: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: Baki olmasan sen, kalbim elemler içinde kalır. Lezzetlerim dudağımda yarım kalır. Sevdiklerim uzakta, yoklukta kalır. Aşklarım anlamsızlığa yuvarlanır. Sonsuzluğu isteyen ruhum sonsuzcasına yetim kalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Ancak bunun öncesine de bir şey almamız lazım. Nedir? Sahabeye bu sevgiyi kim öğretti? Sözüyle değil, hayatıyla kim öğretti? Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O halde sormamız gereken soru ne oldu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ehli beyti nasıl sevdi? Asıl soru bu olmalı. Çünkü Efendimizin sevgisi sahabenin sevgisini şekillendirdi. Sahabenin sevgisi de ümmetin ehli beyte olacak olan sevgisinin şekillerini ve ilkelerini verdi. Demek ki biz sevgi konusunda 3 ders yapacağız. Bu ders Hazreti Peygamber ehli beyti nasıl sevdi? Bir dahaki ders ashab ehli beyti nasıl sevdi? Bir dahaki ders ümmet ehli beyti nasıl sevdi? Geçen derste bir şeyler söyledim. Kardeşler haklı olarak anlayamadılar. Dediler ki dersten sonra, hocam madem ehli beyti sevmemek nifaktır, niçin sahabeden hem de sahabenin büyüklerinden Hazreti Ayşe anamız gibi, Zübeyir bin Avvam gibi, Talha İbni Ubeydullah gibi isimler Cemel'de Hazreti Ali'nin karşısına çıktılar? Çok doğru bir soru. Çok doğru ve gerçekten ele alınması gereken bir soru. Cevabı ne? Bir dahaki hafta ashab ehli beyti nasıl sevdi dersinde alacağız inşallah. Sevginin ne demek olduğunu anladığımız zaman bu meseleyi algılama noktasında da çok önemli şeyler yakalayacağız. O halde bugün bu dersimizde işleyeceğimiz konu ne? Efendimiz aleyhissalatü vesselam ehli beyti nasıl sevdi? Gelin o meseleyi bir anlamaya çalışalım. Öncesinde bununla da ilgili müstakil dersler yapacağız ama şimdi hep mukaddime olarak gittiğimizden dolayı ister istemez ihtiyacımız olanı kadarını söyleyip yolumuza devam edeceğiz. Efendimizin dünyasında ehli beyt kimdir sorusunu sorduğumuzda ehli sünnetin inancı çerçevesinde cevap verdiğimiz zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özel manada ehli beyt, genel manada ehli beyt diye iki tane kavram önümüze çıkacak. Ne demek

genel manada Ehl-i Beyt. Şimdi Kur'an'ın Ehl-i Beyt ile alakalı ayetlerini okuduğumuz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar hakkında söylediği sözleri, hadisleri duyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Efendimiz Ehl-i Beyt derken sadece Ali ve Fatma'nın çocuklarına demiyor. Ahzab suresindeki ilgili ayet analarımız içindir. Yani peygamber evinin hanımları içindir. Dolayısıyla onlar da Ehl-i Beyt'tendir. Sadaka alması haram olanlar, Ali'nin evlatları, Akil'in evlatları, Cafer'in evlatları, Abbas'ın evlatları, dört aile, hadiste kesinlikle söylenen dört ailedir bunlar. Bunlar da Ehl-i Beyt'tendir. Selman-ı Farisi Ehl-i Beyt'ten değil mi? Ne dedi Efendimiz? Selman bizdendir, bizim Ehl-i Beyt'imizdendir dedi. Buna benzer bir sözü Abdullah İbni Selam içinde var. Abdullah İbni Mesud içinde var. Nereye koyacağız bunları? Demek ki Efendimizin dünyasında genel anlamda bir Ehl-i Beyt var. Ancak geçen dersi hatırlayın. Dinin intikal ve muhafazası söz konusu olduğunda Ali'nin evlatları özel manada Ehl-i Beyt'tir. Burada genel çerçevede Ehl-i Beyt bu, özel manada Ehl-i Beyt bu. Bunu bir kere anlayalım. Efendimiz Ehl-i Beyt'i nasıl sevdi sorusuna biz özel manada Ehl-i Beyt'ten örnekler vereceğiz. O halde örnekleri kimin üzerinden vereceğiz? Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Dört tane. Efendimiz onları cübbesinin altına aldı. Ali Aba onlar. Efendimizle beraber sayı kaç oldu? Beş oldu. Cübbenin altındaki beş isim bunlar. İşte özel manada Ehl-i Beyt de onlar. Şimdi biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özel manada Ehl-i Beyt dediğimiz bu isimlere karşı muhabbetini, sevgisini anlamaya çalışacağız ki sahabenin Ehl-i Beyt'e duyduğu sevginin temellerini doğru bir biçimde anlayabilelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ali'yi nasıl sevdi? Hadi gelin çıkın bu işin içerisinden. Kolay mı bu meseleyi anlatmak? Onlarca örnek var. Ben özel olarak bir örnek anlatacağım size ki özellikle Şii dünyanın da Sünni dünyanın da anlamakta zorlandığı ve birbirlerine karşı bu işi biraz da tefrika malzemesine dönüştürüp tartışma zeminine kaydırdıkları bir meseleyi de bu örnek vesilesiyle anlayabilelim. Nedir bu? Tarihçilerin, hadis kitaplarımızın naklettiği Gadir-i Hum hadisesidir. Hadiseyi başından alıp anlatacağım ki hem hadiseyi anlayalım hem de bu hadise üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'ye karşı duyduğu muhabbeti, sevgiyi anlayabilelim. Hicretin 10. yılı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'i Yemen'e göndermiş. Halid'i biliyorsunuz kılıç adamıdır. Ama Efendimiz herhalde bir hakikati beyan etme adına bunu yapmış. Halid'i yanındaki bir miktar askerle birlikte Yemen'e göndermiş. Ne için? Savaş için falan değil. Tebliğ, davet, zekat memurluğu için. Halid bin Velid gidiyor. 3-4 ay çalışıyor, çabalıyor. Bir şey yok. Bera İbni Azib isimli sahabeyi gönderiyor Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor, Yemenlilerden adam çıkmaz. Bu adamların laf dinleyeceği yok. 3-4 aydır ne yaptımsa bu adamları kazanamadım. Adam çıkmaz sözü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabul edeceği bir söz değil. Ümit kesmek, bu insan Müslüman olmaz demek. Yoktur bu onun hayatında bir tek örneği bile. Eğer olsaydı Ebu Cehil'den ümit keserdi. O değil miydi Ebu Cehil'e hidayet için bile dua eden? Allah'ım iki Ömer'den birine. Kim onlar? Amr İbni Hişam Ebu Cehil, Ömer İbni Hattab Hazreti Ömer.

ümit kesmemiş. Bera İbni Azib bu haberi getirince hemen ey Ali gel demiş. Kaç yaşında Hazreti Ali o günler? 32-33 yaşlarında. O yaşta Hazreti Ali'yi bakın gençliğinin zirvesinde o yaşta Yemen'e gönderiyor. Gerekçesi ne? Hem tebliğ ve davet edecek orada, hem zekat memurluğu yapacak, hem de orada kadı olacak. Hazreti Ali'ye böyle bir rol de biçiyor. Hiçbir işe itiraz etmeyen Ali o günde itiraz etmiyor. Lebbeyk ya Resulallah diyor, işi üstleniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine

Ali'ye böyle bir rol de biçiyor. Hiçbir işe itiraz etmeyen Ali o gün de itiraz etmiyor. Lebbeyk ya Resulallah diyor, işi üstleniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'nin dışına kadar Hazreti Ali yolcu ediyor. Yolculuk, hüküm verme zor bir iş. Ben bu işin üstesinden gelebilir miyim? Efendimiz gelirsin diyor. Sonra elini, mübarek elini Ali'nin göğsünün üzerine koyuyor. Allah'ım diyor, sen Ali'nin dilini hak ile konuştur. Yüreğini, kalbini ise hidayetin menbaı kıl. Ne diyecek biliyor musunuz Hazreti Ali? Bu dua yapılınca yüreğimde bir serinlik oldu. Vallahi en zor meseleler Yemen'de benim karşıma çıktığı zaman öyle bir rahatlıkla ben hükümler verdim ki ben bile nasıl verdiğimi bilmiyorum. Hazreti Ali'nin o yaşta orada kaldığı süre içerisinde verdiği hükümler şu anda bizim kitaplarımızda kayıtlıdır. Ve inanın her bir hüküm bambaşka bir şeydir. Ve onlar daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselama intikal edince ne Kur'an'da ne sünnette olmamış hükümler onlar. Onlar intikal edince aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü şudur. Benim hükmüm Ali'nin hükmünün aynısıdır. Zaten o ne demişti? Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır. Aynı dili konuşuyorlar. Başka bir şey çıkması mümkün müdür? Hazreti Ali oraya gidiyor. Gider gitmez. Hudeybiye'de Efendimizin kıldığı bir namaz var. Burada umrede olduğumuz kardeşlerimiz var. Onlar o namazı hatırlayacaklar. Hudeybiye umresini yapamayınca Efendimiz dönüş yolunda harem sınırının içerisinde 1400 insanı tek saf haline getirip bir namaz kıldı. Herkes ilk safın ecrinden, mükafatından, sevabından mahrum olmasın diye. Biz de öyle bir namaz kılmıştık zaten. Hazreti Ali Yemen'e gidince ilk yaptığı iş budur. İslam'ın mesajını ameliyle gösterecek. Namazın muhteşemliğini o güzel safla onlara gösterecek. Geçiyor imamete, kaç tane Müslüman varsa tek saf olun diyor arkasında. Tek safla bir namaz kılıyor. Halid diyor ki o namazın arkasından Yemenliler birer birer şehadet cümlesini söylediler. Ne yaptı ki? Geliyor Halid bin Velid Hazreti Ali'nin yanına. Ali diyor ne yaptın Allah aşkına? 6 aydır uğraşıyoruz biz kazanamadık bu adamları. Sen ne yaptın ki bu adamlar iman şerbetini içti? Ne diyor Hazreti Ali? Haşa, yüz binlerce kez haşa. Adam farkı mı diyor? Hayır, o cahilin sözüdür. Kendinde bir şey görmek cahilin yapacağı bir iştir. Ey Halid sen bilmiyor musun? Hidayet Allah'tandır. O dilediğine verir. Bu kadar. Benim vesilemle oldu, ben yaptım oldu, şöyle ettim oldu. Yok yok bu laflar Hazreti Ali'nin dilinden dökülecek laflar değil. Dökülmemiştir o güne kadar, o günden sonra da dökülmeyecektir. Ve orada kaldığı 3 ay zarfında hikmet Yemenlinin azığıdır demişti Efendimiz onlara, Yemenlilere. Hikmetli bir insan olarak Hazreti Ali o insanların birçoğunu kazanmıştı. Dönüp gelecek, zekata ait mallar toplamış. Dönüş yolunda haber alıyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda haccı için Mekke'de 300 adamla yola çıkmış. Bakıyor ki Zilhicce'nin günleri birbirini kovalıyor. Hacca gecikecek, askerlerini topluyor. Diyor ki ben koşuyorum Efendimiz aleyhissalatü vesselama yetişmeye. Ona yetişip onunla beraber hac yapacağım. Siz gelin, yetişirseniz yaparsınız. Yetişmezseniz birbirimize engel olmayalım. Ama bir şey söylüyorum size. Topladığınız mallardan bir tanesine dahi el sürmeyeceksiniz. Bu malların hepsini sadaka, zekat neyse artık hepsini biz Efendimiz Aleyhisselam'a

aleyhissalatü vesselama teslim edeceğiz, o pay edecek. İster size verir, ister vermez. Ama sizden hiçbiriniz o mallardan bir tanesine dahi el sürmeyeceksiniz. Hazreti Ali koşa koşa geliyor. Geliyor, Ebdah denen yerde Fatma anamızı görüyor Mekke'de. Bakıyor ki Fatma anamız ihramdan çıkmış. Gözlerine de sürme çekmiş. O halde görünce Fatma diyor, sen hac yapmıyor musun? Niye ihramlı değilsin? Babam bana müsaade etti diyor. Ben ihramlıydım, çıktım. Yarın bir daha ihrama gireceğim. Haccın fıkhını bilmediği için bir Hazreti Ali orada farklı bir hale giriyor ama işi Allah Resulü'nden doğrulatana kadar da bir şey demiyor. Çünkü o güne kadar haccın fıkhına dair bir şeyleri daha öğrenmemiş. Efendimiz son veda haccında o fıkhı da en kamil bir biçimde ortaya çıkarıyor. Peki diyor Hazreti Fatma'ya bir şey demeden Efendimizin yanına gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 ay sonra Hazreti Ali'yi karşısında görünce öyle bir seviniyor. Öyle bir seviniyor ki sarılıyor, alıyor bağrına basıyor, yanına oturtturuyor. Anlat Ali, anlat Yemen'de ne var ne yok diye anlattırıyor Ali'ye. Ali anlattıkça Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kendinden geçiyor. Hatta daha önce Yemenlilerin Müslüman olduğunu duyunca Medine'de Efendimiz aleyhissalatü vesselam şükür secdesine kapanmıştır. O insanların imanına sevinmiştir. Şimdi bizzat Hazreti Ali'den bunları duyuyor. Anlatıyor. Sonra Hazreti Ali sözü Hazreti Fatma'nın haccına getiriyor. Ya Resulallah diyor, Fatma'yı gördüm, ihramlı değildi. Siz mi ona müsaade ettiniz? O yanlış mı anladı? Hayır Ali diyor, ben müsaade ettim. Peki ya Resulallah, sen çıkmamışsın ihramdan. Ben çıkmadım. Peki sen gelirken buraya, Efendimiz soruyor Ali'ye, gelirken buraya nasıl niyet ettin? Nasıl hacca niyet ettin? Ya Resulallah, vallahi bilmiyordum nasıl niyet edeceğimi. Niyetimi de şöyle ettim. Allah'ım, senin peygamberin neye niyet ettiyse benim niyetim de onadır. Peki diyor Efendimiz. Neye niyet etmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıran haccına. İhramdan çıkmaması da onun için, biliyorsunuz edası itibariyle hac üçe ayrılır. Temettü, kıran, ifrat haccı. Temettü nedir? Yararlanmak demektir. Yani hac mevsiminde önce bir umre için ihrama girilir. Umre vazifesi biter, ihramdan çıkılır. Hac günlerinde yeniden hac için ihrama girilir. Sonunda şükür kurbanı kesilir, ihramdan çıkılır. Bunun adı yararlanma anlamında temettüdür. Temettü haccı. Kıran haccı nedir? Bir ihramda hac ile umrenin beraberce yapılmasıdır. Kıran yaklaştırma, yakınlaştırma anlamına gelir zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da yaptığı veda haccında kıran haccıyla yapmıştır. İfrat nedir? Müfretten gelir, tek anlamındadır. Sadece hac yapılmışsa onun adı da ifrat haccıdır. Efendimiz bunu deyince Hazreti Ali de o niyetinin gerekçesini söyleyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hacca ait birkaç şey söyledi. O zaman dedi ki, tasalanma, benim yanımda kurbanlıklar var. Ben o kurbanlıklardan bir tanesini veririm, sen de benim gibi bir hac yaparsın. Ne yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Hudeyd yolunda 100

o anda ne de olsa bizi bekliyorlar falan demiyor. Ya Resulallah müsaade et, ben gidip askerlere yetişeyim diyor. Efendimiz müsaade ediyor. Koşa koşa askerlerine doğru giderken askerler de şunu düşünmüşler. 3 aydır yollardayız, üstümüz başımız toz toprak içinde. Şu mallardan aldığımız o zekat, sadaka neyse, birer elbiselik alsak üzerlerimize giysek de Efendimiz'i ve Müslümanları güzel elbiselerle karşılasak. Masumane bir düşünce. Ama Ali dinler mi bunu? Askerler aralarında tartışıyorlar. Yapalım mı, yapmayalım mı? En fazla fikir yapalım üzerinde oluyor ve neticede o yapanlar birer elbiseli kumaş alıyorlar oradan, kendilerine o günkü şartlar içerisinde elbiseler yapıyorlar. Hazreti Ali askerlere yaklaşınca bir de ne görsün? O elbiseleri görmez hak adına inanılmaz bir biçimde titizdir o. Hatta bir gün İbn Abbas hilafeti günlerinde şunu diyecektir: Ali'nin bu titizliği beni ürkütüyor. Öyle titiz ki hiç kimseye bu konuda taviz vermiyor. Ali'nin bu hali beni korkutuyor diyor. Orada da onları görür görmez ben size ne demiştim diyerek onları eleştiriyor. Hemen çıkarın bunları, hiçbir itiraz kabul etmem diyor. Bazıları çıkarıyor, bazıları çıkarmıyor. Çıkarmayanların üzerinden de zorla çıkarttırıyor. Ben diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu malları teslim ederim. O artık kendisi bilir nasıl dağıtırsa dağıtsın. Ama ben bana verilen görev gereği bunları sizin aranızda pay etmem. Sizin giymenize de müsaade etmem. Velev ki birer elbise dahi olsa. Tabii bu hal o 300 insandan bazılarını rencide ediyor. Çıkaran çıkarıyor, zorla çıkaran çıkarıyor. Ve başlıyor o askerlerden bazıları Hazreti Ali'nin aleyhine konuşmaya. Konuşuluyor, konuşuluyor. Dalga dalga o konuşulanlar Efendimizin kulağına da geliyor. Sahabeden Hazreti Büreyi de naklediyor. Diyor ki ben de çok zoruma gitmişti Ali'nin o tavrı. Dedim ki en iyisi ben Ali'yi bir Efendimiz'e şikayet edeyim. Vardım Allah Resulü'nün huzuruna. Ya Resulallah dedim, şöyle şöyle oldu. Ali de bize böyle böyle yaptı. Hazreti Büreyi de diyor ki vallahi ben onu dedim ya. Bir anda Efendimizin rengi değişti. Ben anladım ki dediğimden hoşnut değil. Söylediğime, söyleyeceğime bin pişman oldum. Efendimiz Hakk'ın yanındadır. Hakk'ın yanında olduğu için de Ali'nin yaptığı, hak adına yaptığı o tavrı, o davranışı desteklemiştir. İnsanlar konuşmaya devam ediyorlar. Dönüş yolu. Cuhfe'ye 4 kilometrelik bir mesafe kala, konaklamaya pek de müsait olmayan bir yer. Bataklık orası aslında. Su var ama konaklamaya müsait değil. Zaten geliş yolunda orada konaklamamıştır Efendimiz. Öğle vakti ki öğle vaktinde hiç konaklamamıştır. Meselenin ehemmiyetini anlayasınız diye bunları söylüyorum. Bir öğle namazı vaktinde Gadir-i Hum denen yerde Efendimiz orada kendisi ile beraber hac için gelen kafileyi konaklattırıyor. Öğle namazını eda ediyor. İnsanların huzuruna çıkıyor. İlk okuduğu ayet Maide suresinin 3. ayetidir ki o ayet Arafat'ta nazil olmuştu. El yevmu ekmeltu lekum dinekum ayeti. Bazıları Efendimiz orada okuduğu için özellikle Şia bu ayete başka anlamlar da yüklediğinden dolayı ayetin orada nazil olduğunu söyler ama bu doğru değil. Onlarca sahabenin şehadetiyle bu ayet Arafat'ta nazil olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da halen Cebrail tazeliği üzerinde olan o ayeti orada okumuştur. Okuduktan sonra Zeyd bin Erkam rivayet ediyor Müslim'de buradan sonrasını bize. Ey Müslümanlar diyor, size kendimden sonra iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın

kitabı biri Ehlibeytimdir. Allah hakkı için sizi uyarıyorum, Ehlibeytime sahip çıkın. Ehlibeytime sahip çıkın iki kez. Hakimin müstedrekindeki geçen ders bu hadisleri okuduk. Zeyd bin Erkam'dır yine rivayetin sahibi. Orada lafız biraz daha değişiktir. Sizi Allah'ın kitabıyla Ehlibeytime emanet ediyorum. İkisi Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacaktır. Lafız böyle geliyor. Bunları söylüyor Efendimiz. Sonra Hazreti Ali'yi yanına çağırıyor. Ali'nin sağ elini sol eliyle tutuyor Efendimiz. Ve kaldırıyor şöyle havaya. Bakın, hadiseyi bize nakleden sahabiler bir ayrıntı söylerler. Nedir biliyor musunuz? İkisi ellerini havaya kaldırdıkları zaman biz koltuk altlarındaki beyazlığı gördük diyorlar. O kadar kaldırmış Efendimiz. Ali o güne kadar o eli hiç indirmemiştir. Hak ve hakikat adına Ali'nin eli hep havadadır. Bir iş mi var ortada? Ben ya Resulallah deyip ortaya atılmıştır. O gün hak adına havaya kalkan o eli Peygamber aleyhissalatü vesselam elinin içine alıyor, havaya kaldırıyor. Söze dikkat buyurun. Ben kimin Mevlası dostuysam Ali de onun Mevlası dostudur. Allah'ım Ali'ye dost olana dost, düşman olana düşman ol. Sevgi, muhabbet daha ne olsun Allah aşkına? Neyle anlatılabilir? Bunun ötesinde başka bir şey anlatılabilir mi? Allah Resulü'nün Hazreti Ali'ye duyduğu muhabbet onlarca rivayette vardır da şu rivayet bambaşkadır. Sahabe diyor ki, bu sözler biter bitmez. Başta Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer olmak üzere herkes Ali'yi tebriğe koştu. Öyle bir şeydi ki bu Ali için düğün bayramdı. Herkes Ali'yi tebrik etti. Ve o günden sonra münafıklar dışında hiç kimse Hazreti Ali'ye düşman olmadı. Bu da sahabenin sözüdür. Cabir bin Abdullah'ın sözü. Geçen ders söyledim. Biz münafıkları Ali'ye yaptıkları düşmanlıktan tanırdık diyor Cabir bin Abdullah. Ali'ye düşmansa eğer onda bir nifak izi var. Çünkü bu hadiseyi Efendimiz zaten imanın bir gereği olarak ortaya koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyleyecek. Sen onun sözüne rağmen Ali'ye düşman olacaksın. Var mı böyle bir şey? Sadece bu hadise bile Hazreti Ali'ye karşı muhabbetin bir göstergesi. Şimdi dostlar, asıl konumuz bu değil ama rivayeti söyledim. Değerlendirme adına bir şey söyleyeyim, müsaade edin. Sünni dünyada, Şii dünyada bu rivayeti kullanır. Bakın bu rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Müslim'in sahihinde, İbni Hibban'ın sahihinde, Ebu Davud'da, İbni Mace'de ki bunlar Kütüb-i Sitte'nin en temel kitapları ve onlarca hadis kitabımızda geçer. Aynen benim size aktardığım ölçülerde. Şii kaynaklara bakın. Onlar da bizim kaynaklardan alırlar. Aynı şekilde aktarırlar. Rivayette bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Rivayetin arkasından getirilen yorumda. Sünni dünya bu hadiseyi nasıl yorumluyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ali'ye karşı duyduğu muhabbetin bir izharı olarak anlıyor. Şii dünya nasıl anlıyor? Hilafetin vasiyeti olarak anlıyor. Orada Efendimizin ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır sözünü Şii dünya bu işte Ali'nin memur olarak yani Efendimiz'den sonra halife olarak atandığına delil olarak gösteriyorlar. 1400 küsür senedir de bu mesele böyledir, böyle de tartışılarak geliyor. Şimdi biz mi çözeceğiz bu meseleyi? Biz çözmeyeceğiz ama çözenlerin sesine kulak vereceğiz. Size birinin sözünü aktaracağım. O sözün üzerinden siz bu hadisenin nerede oturması gerektiğini anlayacaksınız.
sözün sahibi Ehli Beyt'ten. Niye Ehli Beyt'ten? Biz zaten Ehli Beyt'e itiraz etmeyiz. Ama Şia Ehli Beyt'in dışındakilere itiraz ediyor. Hadi öyle olsun. Zaten Ehli Beyt bizim için bir tefrika vesilesi değil. Bir vahdet aracıdır. Bunu bir kere anlayalım. Ehli Beyt İslam dünyası için vahdetin en önemli vesilesidir. Niçin? Çünkü Ehli Beyt vahdetimizin çimentosudur, harcıdır. Biz bu sevgiyle birleşebiliriz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla öyle birinden bir söz aktarayım ki size Sünni dünya olarak bizler itiraz etmeyelim. Şii dünyası da itiraz etmesin. Çünkü onların değer verdikleri bir isim. Şimdi söyleyeceğim isim. Kim? Hazreti Hasan'ın oğlu Hasan el-Müsenna. Ehli Beyt'ten bakın Hazreti Hasan'ın hemen arkasından gelen nesilden bahsediyoruz. Rivayetle onlarca kaynaktan geçer. Biraz farklı rivayetleri de var. Ben size şimdi aktaracağım rivayeti Ebu Bekir İbni Arabi'nin El Avasım Minel Kavasım kitabından aktarıyorum. Ki bu kitap meşhurdur, bilen bilir bu kitabı. Özellikle Ehl-i Sünnet akidesine dair çok önemli şeyler söyler bu kitap. Bu kitabın içerisinden bu meseleye ait bir cümleyi söyleyeceğiz. Hasan el-Müsenna'ya soruyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Gadir-i Hum'da deden Ali'ye ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım Ali'ye dost olana dost ol, düşman olana düşman ol dedi mi? Dedi. Peki bu sözü Ali'nin hilafeti için mi dedi? Dikkat buyurun. Hayır. Benim dedem kapalı bir söz söylemez diyor. Dedemden kastı kim? Dedesi Ali. Ama bir ötesini söylüyor. Efendimizi kastediyor. Benim dedem insanların en fasihidir. Fesahat onda zirvedir. O asla kapalı bir söz söylemez. Eğer kastı Ali'nin hilafeti olsaydı daha açık bir cümleyle söylerdi. Ama kastı o değil. Daha ötesi bir şey var. Eğer diyor Allah ve Resulü dedem Ali'yi bu iş için görevlendirseydi, Ali de bu işi yerine getirmeseydi, ilk asi dedem olurdu. Hilafet gömleğini Allah ona giydirecek, Allah ve Resulü onu seçecek. Hazreti Ali ise bazı maslahatlar gereği bu işe eyvallah edecek. Olur mu? Hazreti Ali'yi biraz olsun tanıyan biri bu sözü Ali'ye söyleyebilir mi? Hazreti Ali'ye atılmış en büyük iftira bu olmaz mı? Dağıtılmış zekat ve sadaka mallarından dahi giyenlere karşı tepkisi o iken Ali'nin kendisine eğer hilafet gömleği giydirilse ve bu hadise ona işaret etse Hazreti Ali'nin sessiz kalması Allah'ın ve Resulünün emrine itaatsizliktir. Hasan el-Müsenna'nın söylediği söz de budur. Şimdi dostlar bu hadisenin üzerinden biz meseleleri anladığımız zaman zaten ortaya çıkıyor. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti. Ashab. Ki bu mesele farklı bir meseledir ama oradan başka bir noktaya geleceğiz. Belki ilerleyen derslerde biraz daha detaylandırabiliriz Beni Saide Sakifesini. Ensar özellikle Beni Saide Sakifesinde toplanıp hilafet meselesini konuştular. Üç kişi bu işten haberdar oldu daha sonra. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde İbni Cerrah meseleyi anlamak için oraya gittiler. Ama orada olağanüstü bir durum oldu ve bir anda Hazreti Ebu Bekir'e halife olarak biat edildi. Hazreti Ali 6 ay biat etmedi. Gerekçelerini ilerleyen derslerde söyleyeceğim. 6 ay sonra Hazreti Fatma anamızın vefatıyla birlikte
Mescitte bir tören düzenlendi, tabir caizse bir merasim düzenlendi ve Hazreti Ali o gün orada biat etti.

Hazreti Ali orada biat ederken yaptığı bir konuşma var ki bu konuşmanın bir miktarı Buhari'de kayıtlı. Çok mühim bir konuşmadır. Meseleyi anlayabileceğimiz çok önemli ipuçları bize verir. Bakın Hazreti Ali ne diyor? Ey insanlar, şimdiye kadar Ebu Bekir'e biat etmemem onu bu işte layık görmediğimden kaynaklanmıyor. Şimdi gelip ona biat etmem ondan korktuğumdan dolayı da değildir. Ya nedir? Biz Efendimizin bazı sözlerini kendimizde bir hak olarak görmüşüz ama yanılmışız. Söz bu. Anlatabildim mi? Hazreti Ali de ashabtan bazıları da öyle anlıyorlar bu sözleri ve buna benzer sözleri. Çünkü Efendimiz bu sözleri herkes için kullanmıyor. Bu tarz sözleri Hazreti Ali'ye söylediği zaman Ali de yanındakiler de hilafet meselesi olarak anlıyor. Ama gerçek bir atama diye açık bir şekilde bir atama söz konusu değil. Böyle bir şey olsa sahabe buna itiraz edebilir mi Allah aşkına? Böyle bir şey sahabeye en büyük iftira değil midir? Atama olsa ensar ki din için yaptıkları ortada. Dünyevi bir hilafet için şimdiye kadar yaptıklarını ellerinin tersiyle itebilirler miydi? Hayır. Ortada açık bir atama yok. Hazreti Ali de bunu söylüyor. Hatta birileri Hazreti Ali'ye geliyor. Ali diyor Allah aşkına söyle. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir vasiyette bulundu mu? Sorunun kastı bellidir. Hazreti Ali bulundu diyor. Bulundu deyince o cevabı duyunca heyecanlanıyor. Soruyu soran Efendimiz bize namazı tavsiye ederek gitti diyor. Soru soranın omuzları düşüyor. Duymak istediği o değil. Ama mesele bu. Ortada bir hakikat var ve bu hakikate göre Hazreti Ali'nin ortaya çıkan bir kameti, bir duruşu var. Dolayısıyla Gadir-i Hum meselesi bu şekilde anlaşılması gereken bir meseledir. Biz meselede muhabbet ekseninden yürüdüğümüz için diğer meselelere sadece iş olsun diye biraz anlayalım diye girdik. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. Efendimizin Hazreti Fatma'ya olan muhabbeti. Bunu da anlatmak kolay mı? İnanın değil. Bir baba düşünün ki kızı içeriye girdiği zaman ayağa kalksın. Bir baba düşünün ki oturduğu yere kızını oturtursun. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyoruz. Bir baba düşünün ki kızına benden bir parçadır desin. Parça bütünün tamamıdır. Benden bir parçadır diyor Efendimiz. Bir baba düşünün ki babasının kızına babasının kızı desin. Başka zaman babasının anası desin. Bir baba düşünün ki o kızı için onlarca söz söylesin, onlarca rivayeti olsun, onlarca onu taltif edecek cümle kullansın. Efendimizin bir sünneti var. Ne zaman çıksa Medine'den aleyhissalatü vesselam bir savaş için, bir sefer için döndüğünde önce mescide uğrar. İki rekat şükür namazı kılar. Sonra kızı Fatma'sına gider. Hanımlarından önce, hanesinden önce, önce kızına gider. Böyle bir baba var mıdır Allah aşkına şimdi? Böyle bir babanın örneğini duyuyor muyuz, görüyor muyuz? Bakın anlamakta bile zorlanıyoruz. Hatta rivayetlerimizde Hakim'in müstedrekinde geçer. Hayber. Büyük ihtimalle söylenmez orada ama uzun bir seferdir. Büyük ihtimalle de Hayber'dir. Dönmüş gelmiş Efendimiz. Şükür namazını eda etmiş Mescid-i Nebevi'de. Fatma'sına doğru yürüyor. Fatma da günlerdir babasının yolunu gözlüyor. Babanın kendisine doğru geldiğini görünce fazla yorulmasın diye o babaya doğru koşuyor. İkisi yolun ortasında sarılıp birbirlerine ağlamaya başlıyorlar. Fatma anamız ağlarken bir taraftan da baba diyor,
Ne zaman bitecek bu ızdırap? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin üstü toz toprak içerisinde. Yorgun, bitkin. Babasının anası ya, bir ana şefkatiyle ne zaman bitecek diyor. Ve bir müjde geliyor orada. O müjde ki şu anda hepimizin sadak da ya Resulallah diyeceğimiz bir müjdedir. Sabret kızım. Yakın bir zamanda Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpitten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır. İzzeti anladık, zillet nasıl ya Resulallah? Ya gönülden Müslüman olacak, kabul edecekler, ya da İslam'ın o güç sesini, o gür sedasını kabul etmek zorunda kalacaklar. Dünyanın neresine gitseniz Efendimizin sedası oradadır. Şimdi biz minarelerden duyuyoruz. Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada o ezan içeride okunuyor. Ama ben iman etmişim. Siz de ona iman edin. Gün gelecek. Buradaki minarelerden süzülen daha gür bir sedayla dünyanın dört bir tarafında o ezanı Muhammediye'yi insanlık duyacak. Müjdeyi veren Efendimiz'dir. Kiremitten, kerpiçten yapılmış her eve girecek Allah'ın izniyle. Girecek. Allah bizi o günleri görenlerden eylesin. O günleri görmeye vesile olanlardan eylesin inşallah. Bakın Efendimiz'in muhabbeti kızı Fatma'sına. Muhabbet olmasa bir baba bu adımı atabilir mi? Seferden gelmiş, yorgun argın, dinlen daha sonra git. Hayır. Önemi gösterecek. Ehli beytin, Fatma'nın ne demek olduğunu gösterecek. Efendimizin başka kızları da vardı. Zeynep validemiz en büyüğü. Onun küçüğü Rukiye. Onun küçüğü Ümmü Gülsüm. En küçüğü Fatıma. Dördü de anamızdır bizim. Dördü de ehli beyttendir bizim anlayışımıza göre. Ama Efendimizin Fatıma anamıza karşı başka bir özelliği var. Başka bir değer vermesi var. Bunun birkaç sebebi var. Hazreti Fatma'dan kaynaklanan sebepler var. Onlara geleceğiz. Bir de sosyal anlamda bazı sebepleri var. Yani o günkü yaşanan şartlar içerisinde oluşan bir sebepler zinciri var. Nedir mesela? Zeynep validemiz nübüvvet geldiği zaman Ebu Las ile evli. Evin dışında. Rukiye ve Ümmü Gülsüm bir rivayete göre Ebu Leheb'in evinde gelinler. Bir rivayete göre nişanlılar. Nişan yok da söz kertmesi deyin, öyle anlayalım. Böyle bir konuşma olmuş aralarında. Nübüvvet geldikten sonra da Rukiye validemiz Habeşistan'a Hazreti Osman'la birlikte gitmeye başlıyor ve gidiyor. Bakın kızlar birer birer baba evinden gidince Allah Resulü'nün sevgisi, sevdası hep Fatma'nın üzerinde yoğunlaşıyor. Hazreti Fatma 5 yaşındayken Efendimiz aleyhissalatü vesselam nübüvvet ile Kur'an'la muhatap oldu. Yani Fatıma 5 yaşında çocuk iken Ali'nin sesini duydu evde. Çünkü Efendimiz o yaşlarda Ali'yi getirmişti evde eve. 5 yıl sonra da Kur'an'ın sesini duyarak büyüdü. Onun için Hazreti Fatıma bu yönüyle vahyin kızıdır aslında. Vahiy ile büyümüş, vahiy ile genç kız olmuş, vahiy ile evlenmiş, vahyin nüzulu bitmiş. Artık semanın kapıları kapanmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alemden öte aleme irtihal etmiş. 6 ay sonra da Fatıma gitmiş. Allah aşkına bunlar bize neyi söylüyor? Bir mesaj değil mi? Hazreti Fatma'nın yaşadığı ömür sadece ve sadece 28'dir. 28 yıl yaşamış, geriye meyveler bırakmış, o meyvelere geleceğiz.
Ama adından öyle bir söz ettirmiş, öyle bir söz ettirmiş ki yeryüzü, insanlık dört tane kadının adını alt alta yazarken Fatma'nın altını onun o isimlerin altına yazmış ama en fazla Fatıma Fatıma demiş. Halen de diyor, son güne kadar da diyecek. Bunlar aslında o dinin intikal ve muhafazası adına anlayacağımız meselelerdir, mesajlardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yönüyle kendi elleriyle evlendiriyor Bedir'in arkasından Ali ile Fatma'yı. Sonlara doğru bir rivayet söyleyeyim, bildiğiniz bir rivayet. Ali Hazreti Fatma'ya duyduğu muhabbete bir örnek olsun. Ayşe anamız bize naklediyor zaten hadiseyi. Efendimizin vefatına günler var. Hazreti Fatma Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında eğildi, kulağına bir şey söyledi. Fatma anamız ağlamaya başladı. Öyle bir feryat kopararak ağladı ki Ayşe validemizin de dikkatini çekti, orada olanların da. Sonra Efendimiz eğildi, yine aynı kulağına bir şey daha söyledi. Biraz önce ağlayan gülmeye başladı. Merak etmiş Ayşe anamız. Zaten onun merakı bize neler kazandırmış neler. İyi ki de merak etmiş. Zaten Ayşe'nin anamız olması da budur. O eve sultan olması o özelliğinden dolayıdır. Alem onun diliyle neler duydu, neler gördü. Onun için Efendimiz dininizin yarısıdır dedi. Başka bir hadiste üçte biridir dedi. Ondan alın diye onu adres olarak bize gösterdi. Ayşe anamız demek bu demek. Merak ilmin hocasıdır. Güzel şeyleri merak etmek İnsana ilim kazandırır. Efendimiz vefat edip gitti. Kaç kez Hazreti Fatma'ya Ayşe anamız sordu. Ey Fatma, o gün ne dedi Efendimiz sen ağladın, ne dedi sen güldün? Israr edince söylüyor. Efendimiz önce kulağıma eğildi, dedi ki yakın bir zamanda ben Refik-i A'la'ya yürüyeceğim. Vefatını söyledi. Bir kız için zor bir haber. Feryat etmesi de çok doğal. O anda tepki göstermesi de doğal. Hele onun bir sözü var ki Enes bin Malik'e söylediği. Efendimiz vefat etmiş. Enes bin Malik onu defnedip dönerken ey Enes demiş. Nasıl elin vardı? Nasıl elin vardı sen peygambere toprak atmaya? Ölüme iman etmiş birisidir. Haşa, yüz binlerce kez haşa. Bu ölüme bir isyan değil. Ama acının boyutunu ifade etme adına söylenmiş bir sözdür. Sonra diyor Efendimiz eğildi kulağıma, dedi ki ehlimden ilk kavuşacak olan sensin bana. Ben de sevindim. Efendimizin vefatını diyor Fatıma anamız ağlıyor. Fatıma'nın vefatını söylüyor Fatıma anamız gülüyor. Olaya Fatıma'nın çerçevesinden baksanız böyle. Peki Efendimizin çerçevesinden baksak, aslında Allah bildirdi, Efendimiz bildi. Yoksa nereden bilecek? Gaybe ait bir haberdir bu. Orada bu haberin Efendimiz'e söylenmesi bir yönüyle Efendimiz'e de teskindir. Allah seni Fatma'ndan 6 ay ayıracak. 6 ay sonra Fatma sana kavuşacak müjdesidir bu. Ancak Efendimiz o gün o Refik-i Ala yolunda yüreğindeki o fırtınaları, Fatma'ya karşı endişelerini, özlemini böyle bir haber ile dindirebilirdi. Sadece bu rivayet bize Hazreti Fatma'ya karşı olan muhabbeti anlamamız açısından bir örnek olsun. Bakın biz etkileniyoruz. 1400 küsür sene sonra bunları duyunca, sahabe bunları görünce Ehli Beyt'i nasıl sevmez? Ehli Beyt'e karşı muhabbeti nasıl farklı bir noktaya gelmez? Siz bunun üzerinden anlayın. Gelin Hasan ve Hüseyin'e. Cennet gençlerinin efendileri. Hasan ve Hüseyin deyince aklımıza ne gelir? İki tane şirin çocuk gelir değil mi? Biz hiç onların büyük hallerini hayal edemeyiz. Çok ilginçtir öyle. Ben öyleyim mesela. Büyük ihtimalle siz de öylesiniz. Efendimiz onlara
torunlardan bir torun dedi ya, bağırlarına bastı ya. Hasan, Hazreti Hasan şehit olduğu zaman yaşı 44'tü. Biz hiç onu o yaşta hayal etmeyiz. Kerbela'da kılıçların altında doğranırken Hazreti Hüseyin'in yaşı 54.

55'ti, onu da o halde hayal etmeyiz. Aklımıza hep iki tane küçük sevimli yavru gelir. Efendimiz ikisini evlendirince Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'yı, tarihler kaçtır? Hicretin ikinci yılı Zilhicce ayı. İkinci yıl Ramazan ayında Bedir olmuş. Bedrin arkasından ikinci yıl Zilhicce ayı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeryüzünün en güzel evliliklerinden bir tanesi olan Ali ile Fatma'nın evliliğini yapmış. O evliliği belki Hazreti Ali'yi, belki Hazreti Fatma'yı size anlattığımda anlatacağım. Dördüncü yıl, üçüncü yıl affedersiniz, Ramazan ayında, daha bir yıl olmamış bakın evde Allah bir meyve veriyor, adı Hasan. Dördüncü yıl Şaban ayında, daha bir yıl yok yine, Hüseyin geliyor o eve. Beşinci yılda Muhassin geliyor. Altıncı yılda Zeynep. Yedinci yılda Ümmü Gülsüm. Her yıl bir meyvesi var o evin. Bakın İslam ailesine ait de bir şeyler çıkarabiliriz belki. Şimdi bir şeyler söylesem belki kardeşlerimizden bazılarının zoruna gidecek ama zoruna gitse de söyleyeyim. Çocuk meselesi gündeme gelince o modernizmin o soğuk yüzü, o kötü yüzü İslam ailelerini de sarstığı için bizi de etkiliyor. Nereden bulaştıysa 5 yıldır evli, soruyorsun var mı çocuğun? Allah'ın vermemesi değil, söz şu, düşünmüyoruz. Nedir ya bu, düşünmüyoruz diye bir söz mü olur? Düşünmüyoruz. Bu söz bir kere Müslümanın diline yakışmayacak bir sözdür. Senin kaç yıl yaşayacağını nereden biliyorsun? Bak Allah sana ne güzel bir ev vermiş, eş vermiş. Allah'a karşı nimetin bir şükrüdür evlat aslında. İşte İslam ailesine bakın. Her yıl bir tane. Ne güzel, ne kadar hoş. Olması gereken de budur zaten. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demiyor mu? Ben sizin çokluğunuzla övüneceğim. O diyor, sünnetini yaşatmak mı istiyorsunuz? Allah'a tevekkül edin, evinizin sayısını çoğaltın. Nedir Allah aşkına bizim işimiz? Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatma'nın işinden daha mı çok? Onlar niye o kadar işlerinin arasında buna iş buluyorlar, buna fırsat buluyorlar, bunu önemsiyorlar da biz önemseyemiyoruz? Hiç kendimizi kandırmayalım. Hele bir yuvarlak söz daha var. Hocam yetiştiremiyoruz. İki tane çocuğu olmuş, ikisi maşallah İmam-ı Azam, İmam Şafii, onları yetiştirmiş. Üçüncüsünü yetiştiremeyecek, ondan korkuyor. Yahu biz yetiştirmiyoruz ki, Allah sahip çıkıyor zaten. Sen akıllı olsan sayıyı çoğaltırsın, Allah belki o bereketten içinden birini çıkarır. Budur. İslam ailesinin bize verdiği örnekler bunlar. İşte o yeryüzünün en güzel evliliğinde de böyle bir şey var. Allah her yıla bir meyve, bir evlat veriyor. Şimdi Hazreti Hasan doğmuş. Efendimiz Mescid-i Nebevi'de haber geliyor ki olmuş. Koşa koşa o eve gidiyor. Söz nedir biliyor musunuz? Bana çabuk oğlumu getirin. Efendimiz böyle hitap ediyor. Bana oğlumu getirin. Kundak içerisinde geliyor bebek, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın omuzlarına bırakılıyor, kollarının arasına. Ali'ye diyor ki, Ali diyor, ne koyacaksın oğluma isim olarak? Ali sıkıla sıkıla ya Resulallah harp diyor. Ali'dir bu, tabiatının gereği harp, savaş diye bir isim belirlemiş kafasında. Allah Resulü diyor ki, ey Ali, hiç böyle güzel bir yavruya harp diye bir isim konur mu? Benim evladımın

Ali'dir bu. Tabiatının gereği harp, savaş diye bir isim belirlemiş kafasında. Allah Resulü diyor ki ey Ali, hiç böyle güzel bir yavruya harp diye bir isim konur mu? Benim evladımın Ali'dir bu. Tabiatının gereği harp, savaş diye bir isim belirlemiş kafasında. Allah Resulü diyor ki ey Ali, hiç böyle güzel bir yavruya harp diye bir isim konur mu? Benim evladımın adı Efendimiz koşuyor. Yine kundakta yavru getiriliyor. Peygamber aleyhisselamın kollarına bırakılıyor. Efendimiz yine aynı soruyu soruyor. Ali'nin cevabı yine aynı. Harp ya Resulallah. Hiç böyle güzel bir yavruya harp ismi konur mu? Onun adı da Hüseyin olsun diyor. Hasan, Hüseyin. Bir yıl sonra Muhassin doğuyor. Biz onu pek bilmeyiz. Doğumunun ikinci ya da üçüncü ayı vefat etmiştir. Daha bebekken. Onun için pek bilinmez. Aynı soru, aynı cevap. Ne koyacaksın? Harp. Hiç böyle olur mu diyor. Efendimiz onun ismini de Muhassin koyuyor. Muhsin yani. Ama asıl Muhassin'dir. Üç erkeğe de aleyhissalatü vesselam koyuyor. Peki kızlara? Kızlara da Zeynep ismini Efendimiz koyuyor. Ümmü Gülsüm ismini Efendimiz koyuyor. O ev Allah Resulüne ait bir evdir. Daha sonra Hazreti Ali'nin biliyorsunuz birçok çocuğu oldu. Geçen ders söyledik. Ama harp ismini görmüyoruz. Muhassin'den sonra kararını vermiştir. Üç kez Efendimiz harp ismine itiraz ettiyse bu isim konulmaz demiştir. Ve ondan sonra da koymamıştır. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu isimleri koyduktan sonra İbni Hibban'ın sahihinde söylediği bir hadis var. Hadisi de bizzat nakleden Hazreti Ali'dir. Şimdi hatırlayın, Tebuk'un arkasından Tebuk'a giderken Efendimiz Hazreti Ali'yi Medine'de bırakmıştı değil mi? Münafıklar da bazı dedikodular oluşturmuşlardı. Dedikodularda şunu diyorlardı: sefer zor bir sefer, onun için Allah Resulü amcasının oğlunu kayırdı. Bu sözleri duyunca Hazreti Ali dayanamıyor. Koşup geliyor ya Resulallah diyor, bak münafıklar böyle böyle diyor. Sen diyor beni Medine'de kadınlarla, çocuklarla ve bu münafıklarla mı bırakacaksın? Ne olur bana da müsaade et, ben de geleyim. Orada söylediği bir söz var. Ali diyor, Harun Musa'ya neyse sen de bana olsun. Ama benden sonra peygamberlik yoktur. Harun Musa'nın neyidir? Kardeşidir. Ancak Harun Musa'dan büyüktür. Abidir Harun. Efendimiz Ali'ye nasıl bir rol biçmiş? Kardeş hem de abi. Yani ne? Risaletin davasına abi olacak. Bir ömür aleyhissalatü vesselam Efendimiz, zaten onun cevami-ül kerim olması da buradan kaynaklanır. Hiçbir sözü başka bir sözü asla çeliştirmemiştir, çelişmemiştir. İşin bidayetinden beri Hazreti Ali'ye söylediği söz şu: sen benim kardeşimsin. Neye işaret ediyor? Oraya, Harun'a işaret ediyor. Orada kardeş ya. Bir gün olsun yeğenim dememiştir Hazreti Ali'ye. Hep kardeş demiştir. Hatta evlendikten sonra gel kardeşim deyip bir gün bağrını açınca Ümmü Eymen validemiz dayanamamış. Ya Resulallah demiş. Tamam Ali düne kadar kardeşindi ama şimdi damadın artık, ona kardeşim deme dediği zaman Ümmü Eymen validemize sözü şu: Ali benim dünya ahiret kardeşimdir. Söz bu. O bir kere o kararı vermiş. O kararı Efendimiz'e verdiren ney? 13 yaşında bir çocuk. Ebu Kubeys Dağı'nda Efendimiz bütün akrabalarını toplamış. Beni Haşim'den, beni Abdülmuttalip'ten kimi tanıyorsanız orada. Kimi? Hazreti Hamza. Daha hazret olmamış, olacak. Müslüman değil. Hazreti Abbas, onların çocukları Ebu Leheb. Halaları, 6 tane halası o gün için hayattadır. Ümmü Hakim, Beyza, diğer halaları, Safiye, hepsi orada. Ve onların çocukları, sayı 40-45 civarı verirler. Efendimiz orada Hazreti İsa'nın rolüne bürünmüş. Kur'an'a da Hazreti İsa

0: insanın diliyle giren o hakikati haykırıyor. Allah'a giden yolda bana kim yardımcı, kim ensar olacak? Ses yok. Hazreti Ali'nin görevi ne? 13 yaşında Efendimiz demiş ki sen al bu sürahiyi, misafirler arasında gez, onlara su ikram et. Bir daha diyor ses yok, bir daha diyor ses yok. Hazreti Ali elindeki sürahiyi atıyor, ben diyor elini kaldırıyor. Ebu Leheb şöyle bir bakıyor, sana yeter diyor bu. Bu çocuk sana yeter. Alay ediyor. Yetiyor o çocuk. Onun alayı hakikat oluyor, yetiyor. O gün orada kalkan ele Efendimiz vermiştir. O eli ancak Harun kaldırabilir. Harun gibi kâmeti olan biri kaldırabilir. Öyle de olmuş. O gün o rolü biçmiş ya. Bakın İbni Hibban'ın sahihinde geçen rivayette Efendimizin çocuklara isim koyma hadisesi anlatılırken Ali baştan sona bu hadiseyi anlatıyor. Hasan doğdu diyor, ben harp dedim Efendimiz bırakmadı. Hüseyin doğdu, ben harp dedim bırakmadı. Muhassin doğdu, ben harp dedim bırakmadı. Sonra Efendimiz yıllar sonra ne diyor biliyor musunuz? Muhassin'in ismini koyduktan sonra Ali diyor ben Harun peygamberin çocuklarına verdiği isimleri senin çocuklarına verdim. Onun da çocuklarının adı Şeber'di, Şübeyir'di, Mübeşşir'di. Üçünün de hadis şerhlerinde anlamının Hasan'a, Hüseyin'e, Muhassin'e denk düştüğü söylenir. Ben Harun peygamberin çocuklarına verdiği isimlerin aynısını senin çocuklarına verdim. Harun, Harun olacak ilk günden son güne kadar. Muhabbet bu. Neyi anlatayım ben şimdi Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin için? Hepsini zaten biliyorsunuz siz. Arkamızdaki dağ rivayet ediyor. Ebu Eyyub el Ensari. Bir gün girdim diyor Hücre-i Saadet'e. Bir baktım Efendimiz sağ ayağının üstüne Hazreti Hasan'ı, solunun üzerine Hazreti Hüseyin'i oturtmuş. Seviyor, öpüyor, kokluyor. Ya Resulallah dedim, çok mu seviyorsun? Sevmem mi ey Ebu Eyyub, sevmem mi? Onlar benim dünyadaki nasiplerimdir. Söze bakın söze. Onlar benim dünyadaki nasiplerimdir. Bu sözün sahibi bir günde onlar cennetin iki reyhanıdır, iki çiçeğidir diyecek. Aynı sözün sahibi cennet gençlerinin efendileridir diyecek. Ve daha neler neler söyleyecek. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin için onlarca şey söylenir. Dıhyetül Kelbi, bu ismi biliyorsunuz. Ben ona melekleşen sahabi derim. Çok yakışıklı biridir. Salih biridir. İhlas sahibi biridir. Sadece yakışıklı olması değil. Bundan dolayı da Hazreti Cebrail onun suretinde gelir Medine'ye bazen. O meşhur Cibril hadisesi var ya, hani geliyor Efendimiz, Efendimizin huzuruna, dizini koyuyor aleyhissalatü vesselamın dizinin üstüne ve orada sorular soruyor. İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir, kıyametin alametleri nedir? O meşhur hadisi naklederken de Cebrail'in sureti Dihyetül Kelbi'nin suretidir. Ancak bu Dihyetül Kelbi'nin bir özelliği var. Asıl dihye Cebrail değil. Asıl dihye ne zaman gelse Hücre-i Saadet'e cebleri dolu gelir. Hasan'la Hüseyin'e hediye getirir. Cebrail bir gün onun suretinde gelmiş. Hasan'la Hüseyin de 4-5 yaşlarında çocuk. Zannediyorlar ki gelen dihyedir. Yanından geçiyorlar olmuyor, konuşuyorlar olmuyor, amcanın cebinden bir şey çıkmıyor. Ya Hasan ya Hüseyin dayanamıyor, elini cebine daldırıyor Cebrail'in. Efendimiz öyle bir utanıyor, öyle bir utanıyor ki ve anlatıyor orada. O hareketin gerekçesini anlatıyor. Ya Cebrail diyor, seni dıhye zannettiler. Dıhye her geldiğinde onlara şöyle şöyle şeyler getirir, seni onlar zannettiler deyip Efendimiz onların o işinin gerekçesini anlatıyor. Nasıl bir evden bahsediyoruz Allah aşkına? Cebrail'in menzili olan bir evden bahsediyoruz. Açın Zehebi'nin Siyer-i Alem'in Nübelasını, bir rivayet var orada. Hazreti Ali naklediyor. Hasan'la Hüseyin güreş tutuyorlar. Efendimiz hadi Hasan, hadi yık onu, hadi şöyle yap diye Hazreti Hasan'a taktik veriyor. Hazreti Ali dayanamıyor, gelip diyor ki ya Resulallah, Hüseyin küçük, senin onun tarafını tutman lazımken sen Hasan'ın tarafını tutuyorsun. Ali görmüyor musun? Cebrail de Hüseyin'in tarafında diyor. Böyle bir ev, böyle bir hane. Vahyin emin meleğinin destursuz girip çıktığı bir yer. Cebrail'in sesiyle sedasıyla büyüyor o çocuklar. Hiçbir ayet yok ki Ehli Beyt'in mensupları o ayeti bilmesin. O ayete ait bir hatırayı yaşamasın. O ayet onların üzerine nazil olmasın. Açın bir Sebeb-i Nüzul kitabını. Şöyle bir Hazreti Ali diye arayın, bakın neler göreceksiniz. Biz hayal şeylerden bahsetmiyoruz. Siz onu anladığınız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın size iki büyük ağır emanet ediyorum dediği sözü daha iyi anlarsınız. Çünkü Ehli Beyt demek Kur'an demektir. Kur'an'ın hayata dönüşmüş hali demektir. Birbirinden nasıl ayırabilirsiniz? Birini birine karşı nasıl kullanabilirsiniz? Birini birinden ayırarak nasıl anlayabilirsiniz? Haksızlık olmaz mı? Zulüm olmaz mı? Yarın Hazreti Ali ile, Hazreti Fatma ile, Hazreti Hasan ile, Hazreti Hüseyin ile radıyallahu anhum ecmain, onlarla bizi karşı karşıya getirmez mi bu ayrıştırma? Eğer sen Ehli Beyt'i sevmek istiyorsan Kur'an'la beraber onları anlayacak. Onlarla, Kur'an'la beraber de anlamlanacaksın. Allah bize bunu nasip etsin. Rabbim inşallah başta ashab-ı kiramın, ehli beytin, salihlerin, şehitlerin, sadıkların, ki bunlar nedir? Her gün Fatiha'da istediğimiz nimet verilenlerdir. Nimet verilenlerin yoludur. Onların yolundan ayırmasın. Yollarını yollarımız kılsın. Hayatlarını hayatlarımız kılsın. İnşallah son nefeste de onların yaşadığı hayatı yaşayarak cennette onlarla beraber olmayı hepimize nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: rüya gören gelsin Ferru. Taliplerin sarrafıya rüya gören gelsin Ferru.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta

0: İçi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in ihlasla La ilahe illallah diyenler kıyamet gününde şefaatimden en çok yararlanacak kişiler olacaktır buyurmaları. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde şefaatinden en çok yararlanacak ve mutlu olacaklar kimlerdir diye sordum. Şöyle buyurdular. Ey Ebu Hureyre, senin bu soruyu herkesten önce soracağını biliyordum. Çünkü senin ilme ve hadise çok istekli olduğunu görüyorum. Kıyamet gününde şefaatimden en çok yararlanacak ve mutlu olacak olanlar, ihlasla La ilahe illallah diyenlerdir. Hazreti Peygamber bir gün, kim La ilahe illallah sözünü ihlasla söylerse cennete girer buyurdular. Ey Allah'ın Resulü, ihlasla söylenmesinden kasıt nedir diye sorulduğunda da şöyle cevap verdiler. Söyleyen kimseyi haramlardan alıkoyduğunda bu ihlasla söylenmiş demektir. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya La ilahe illallah sözünün faziletini haber vermesi. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Musa Rabbine ey Rabbim, bana seni kendisiyle zikredip çağıracağım bir şey öğret dedi. Allah Teala da La ilahe illallah de buyurdu. Musa ey Rabbim, bunu senin bütün kulların söylemektedir dedi. Allah Teala yine La ilahe illallah de buyurdu. Musa bu kez ey Rabbim, senden bana özel bir şey vermeni istiyorum dedi. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Musa, 7 kat gök ve 7 kat yer terazinin bir gözüne La ilahe illallah da öbür gözüne konmuş olsa La ilahe illallah sözü daha ağır gelir. Hazreti Peygamber'in Nuh aleyhisselamın oğluna yaptığı vasiyeti sahabilerine haber vermeleri. Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine Nuh'un oğluna yapmış olduğu vasiyeti sizlere haber vermemi ister misiniz buyurdular. Onların evet demesi üzerine de şunları söylediler. Nuh oğluna şöyle vasiyet etmiştir. Sana 2 şeyi tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra da seni 2 şeyden de sakındırıyorum. Sana La ilahe illallah demeni tavsiye ediyorum. Çünkü bu söz terazinin bir kefesine, gökler ve yerler de diğer kefesine konsa, La ilahe illallah kefesi ağır basacaktır. Eğer yerler ve gökler onun etrafını kuşatacak olsa, bu söz onları yarıp geçerek Allah'ın huzuruna varır. Bir de, Subhanallahil azim ve bihamdihi, kendisinin hamdiyle ve vermiş olduğu imkanla Yüce Allah'ı her türlü ortaktan tenzih ederim demeni tavsiye ediyorum. Bu kelimeler bütün mahlukatın ibadetidir ve rızıklar bununla verilir. Seni sakındırdığım şeylerse şirkle kibirdir. Çünkü bu ikisi insanın amelinin Allah Teala'ya ulaşmasına engel olurlar. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, insanın güzel yemekler hazırlatıp birilerini davet etmesi ya da temiz ve güzel elbiseler giymesi de kibirden midir diye sordular. Hazreti Peygamber, hayır, bunlar kibirden değildir. Kibir, insanları ahmak yerine koyarak hakir görmek ve onlara tepeden bakmaktır buyurdular. Hazreti Peygamber'in kendisiyle birlikte bulunup da La ilahe illallah diyen sahabilerini mağfiretle müjdelemeleri. Yala bin Şeddat şöyle anlatıyor. Babam Şeddat bin Evs şu hadisi anlattığı sırada sahabilerden Übade bin Samit de orada bulunuyor ve onu tasdik ediyordu. Babam şöyle diyordu: "Bir gün yanında oturduğumuz bir sırada Hazreti Peygamber ehli kitabı kastederek içinizde yabancı kimse var mıdır?" diye sordular. "Hayır," dedik. Bunun üzerine kapının kilitlenmesini emrettiler ve sonra da "Ellerinizi kaldırınız ve La ilahe illallah deyiniz," buyurdular. Böylece ellerimizi kaldırdık ve bir saate yakın bir süre La ilahe illallah dedik. Sonunda Hazreti Peygamber şunları söylediler: "Allah Teala'ya hamdolsun. Ey Rabbim, sen beni bu kelimeyle gönderdin ve bana bu kelimeyi söylememi emrettin. Bu kelimenin karşılığındaysa cenneti vaat ettin. Sen vaadinden asla dönmezsin." Sonra da bizleri "Allah hepinizi bağışladı" diye müjdelediler. Hazreti Peygamber'in La ilahe illallah kelimesi iyiliklerin en üstünüdür buyurmaları. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber'e "Ey

Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulununuz dedim. Bir kötülük yaptığında hemen arkasından bir iyilik yap ki onun günahını silsin buyurdular. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, la ilahe illallah sözü de iyiliklerden sayılır mı diye sordum. O, iyiliklerin en üstünüdür cevabını verdiler. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali'nin la ilahe illallah kelimesi takva kelimesidir demeleri. Hazreti Ömer, la ilahe illallah ve Allahu Ekber diyen bir grup insanı gördüğünde, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki bu kelime odur dedi. Ey Ömer, bu sözlerinle ne demek istedin denildiğinde de, la ilahe illallah kelimesi takva kelimesidir ve buna da en layık kimseler bu kelimeyi söyleyenlerdir buyurdu. Hazreti Ali, Allah Teala onları takva kelimesi üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna layık ve bunun ehlidirler. Ayet-i kerimesinde geçen takva kelimesi hakkında bundan maksat la ilahe illallah kelimesidir buyurdu. Tesbih, tahmid, tehlil, tekbir ve havkale zikirleri. Hazreti Peygamber'in bu zikirleri kalıcı olan güzel işler olarak vasıflandırmaları. Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine el-bakiyatus salihat yani kalıcı olan güzel ameller hangileridir diye sordular. Ve yine kendileri Allahu Ekber, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah ve La havle ve la kuvvete illa billah demektir buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu zikirler ateşe karşı koruyucu birer kalkandır buyurmaları. Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine korunmanız için kendinize birer kalkan edininiz dediler. Bunun üzerine sahabiler, ey Allah'ın Resulü, düşman mı geliyor ki böyle söylüyorsunuz diye sordular. Hazreti Peygamber, hayır, düşmandan değil, ateşten korunmanızı kastetmiştim. Bunun için de Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber. Allah'ı ortaktan tenzih ederim. Hamd, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a mahsustur ve o her şeyden yücedir deyiniz. Çünkü bu kelimeler kıyamet gününde sizi korumak için önünüzde ve arkanızda giderler. Kalıcı olan güzel ameller bunlardır buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu zikirlerin her biri Uhud Dağı'ndan daha büyüktür buyurmaları. Hazreti Peygamber bir keresinde ashabına herhangi biriniz her gün Uhud Dağı kadar amel işlemeye güç yetirebilir mi diye sordular. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, böyle bir şeye kim güç yetirebilir dediler. Hazreti Peygamber ise buna hepinizin gücü yetebilir buyurdular. Onların, ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olabilir demeleri üzerine de Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber kelimelerinin her biri Uhud Dağı'ndan daha büyüktür buyurdular. Hazreti Peygamber'in Subhanallahi velhamdülillahi diyen kişi için cennette bir ağaç dikilir buyurmaları. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Ağaç diktiğim bir sırada Hazreti Peygamber yanıma gelerek, ey Ebu Hureyre, ne yapıyorsun diye sordular. Ağaç dikiyorum karşılığını verdim. Bunun üzerine şöyle buyurdular. Sana bu ağaçtan daha hayırlısını haber vereyim mi? Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber. Allah'ı ortaktan tenzih ederim. Hamd, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a mahsustur. Allah, her şeyden yücedir. Kelimelerini söylersen, bunların her birisine karşılık, senin için cennette bir ağaç dikilir. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün, cennet bahçelerinin yanından geçtiğinizde, orada dolaşınız ve yayılınız buyurdular. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordum.
Mescid

Tehditlerdir cevabını verdiler. Bu kez, peki oralarda dolaşıp yayılmaktan maksat nedir diye sordum. Şöyle buyurdular. Orada Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber demektir. Hazreti Peygamber'in bazı kelimelerin günahları düşürdüğünü söylemeleri. Hazreti Peygamber bir gün bir ağacın dalından tutarak silkelediler. Fakat dalın yaprakları düşmedi. Bir kere daha silkelediler, yine düşmedi. Üçüncüsünde yaprakların düşmesi üzerine şöyle buyurdular. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber kelimeleri şu dalın yapraklarının düşüşü gibi insanın günahlarını düşürür. Hazreti Peygamber'in bir göçebe araba zikri öğretmeleri. Bir göçebe Arap Hazreti Peygamber'e gelerek "Bana söyleyebileceğim bazı şeyler öğretir misin?" dedi. Hazreti Peygamber "Şu kelimeleri söyle. La ilahe illallahu vahdehu la şerike le. Allahu ekber kebira. Velhamdülillahi kethira ve subhanallahi rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Biricik ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden yücedir. Allah Teala'ya çokça hamdolsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı ortaktan tenzih ediyorum. Günahlardan kaçınarak ibadete yöneliş ancak hakim ve aziz olan Allah'ın kudretiyle gerçekleşir." buyurdular. Bunun üzerine göçebe Arap, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar Rabbim için söyleyeceğim şeylerdir. Kendim için de söylemeliyim." dedi. Hazreti Peygamber buna da şu karşılığı verdiler. "Kendin için de şu kelimeleri söyle. Allahümme gfirli, verhamni, vehdini, verzukni. Ey Allah'ım, beni affet ve bana merhamet et. Beni doğru yola eriştir ve bana rızık ver." Göçebe Araplardan biri Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, Kur'an'dan bir şeyler öğrenebilmek için bütün gücümü harcadımsa da hiçbir şey öğrenemedim. Bana Kur'an'ın yerine geçebilecek, onun sevabını kazandırabilecek bir şeyler öğretir misin?" dedi. Hazreti Peygamber, "Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber kelimelerini söyle." buyurdular. Göçebe bunları tekrarlayarak parmaklarıyla öğrendiğine dair bir işaret yaptı ve sonra, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar Rabbim içindir. Peki kendim için ne söylememi tavsiye edersiniz?" dedi. Hazreti Peygamber buna da, "Allahümme gfirli, verhamni, ve'afini, verzukni, vehdini" kelimelerini söyle karşılığını verdiler. Bunun üzerine göçebe Arap kalkıp gitti. Hazreti Peygamber onun arkasından, "Bu kişi ellerini hayırla doldurarak gitti." buyurdular. Hazreti Peygamber'in Ebu Zer radıyallahu anha Allah katında en sevimli kelamı haber vermesi. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. "Bir gün Hazreti Peygamber bana, "Ey Ebu Zer, sana Allah katındaki en sevimli kelamı haber vereyim mi?" dediler. "Evet ey Allah'ın Resulü" dediğimde de, "Allah katında en sevimli kelam Subhanallahi ve bihamdi. Onun hamdi ile söylüyorum ki Allah ortaktan münezzehtir" kelamıdır buyurdular. Hazreti Peygamber'in tehlilin, La ilahe illallah'ın sevabının büyüklüğünü bildirmeleri. Hazreti Peygamber bir keresinde, "Kim La ilahe illallah derse cennete girer. Kim de 100 kere Subhanallahi ve bihamdihi kelimelerini söylerse ona 124 bin hasene yazılır" buyurdular. Bunun üzerine orada bulunanlar, "Ey Allah'ın Resulü, biz hepimiz bunları söylüyoruz. O halde hiçbirimiz cehenneme girip helak olmayız" dediler. Hazreti Peygamber ise şu karşılığı verdiler. "Evet, ama bu şekilde değil. Şöyle ki, sizden biriniz Allah'ın huzuruna bir dağın üzerine konacak olsa

Onu çökertecek kadar ağır olan hasenatıyla varır. Ancak Allah'ın vermiş olduğu nimetler gelerek bu hasenatın hepsini siler süpürür. Sonra Allah Teala ona rahmetiyle lütfeder ve ihsanda bulunur. Sa'd radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyorduk. Bir ara bize, "Sizden biriniz her gün 1.000 hasene işleyebilir mi?" buyurdular. "Buna kimin gücü yetebilir ey Allah'ın Resulü?" diye sorduğumuzda da şunları söylediler. Kişi 100 tesbih çektiğinde ona 1.000 hasene yazılır ya da günahlarından 1.000 tanesi düşürülür. Hazreti Peygamber'in "La havle ve la kuvvete illa billah" cümlesi cennetin kapılarından, hazinelerinden biridir buyurmaları. Kays bin Sa'd bin Übade şöyle anlatıyor. Babam Sa'd bin Übade hizmet etmem için beni Hazreti Peygamber'in yanına vermişti. Bir gün namaz kılarken Hazreti Peygamber yanıma geldiler ve mübarek ayaklarıyla bana dokunarak "Sana cennetin kapılarından birini göstermemi ister misin?" diye sordular. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdular. "La havle ve la kuvvete illa billah." Günahtan dönerek ibadete yönelme ancak Allah'ın kudretiyle olur cümlesi cennetin kapılarından biridir. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in arkasında yürüyordum. Bana, "Ey Ebu Zer, sana cennet hazinelerinden birini göstermemi ister misin?" diye sordular. "Evet isterim ey Allah'ın Resulü" dediğimde de "La havle ve la kuvvete illa billah" cümlesi cennet hazinelerinden biridir buyurdular. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor. Ebu Eyyub el-Ensari bir gün bana, "Ey Abdullah, Hazreti Peygamber'in bana öğretmiş olduğu bir kelimeyi sana öğreteyim mi?" dedi. "Evet ey amca" dedim. Bunun üzerine şunları söyledi. Hazreti Peygamber bana misafir olduklarında, "Ey Ebu Eyyub, sana cennet hazinelerinden bir kelimeyi öğreteyim mi?" diye sordular. Ben de, "Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü, öğretin" dedim. O zaman, "La havle ve la kuvvete illa billah" kelimesini çok söyle buyurdular. Hazreti İbrahim'in Miraç gecesinde, "La havle ve la kuvvete illa billah" sözünün faziletini söylemesi. Hazreti Peygamber Miraç gecesinde Cebrail'le birlikte Hazreti İbrahim'in yanından geçti. Hazreti İbrahim Cebrail'e, "Ey Cebrail, yanındaki kimdir?" diye sordu. Cebrail, "O Muhammed'dir" cevabını verdi. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, "Ey Muhammed, ümmetine cennet fidanlarını çok dikmelerini söyle. Çünkü cennetin toprağı çok güzel ve verimli, arazisi ise alabildiğine geniştir" dedi. Hazreti Peygamber'in "Cennet fidanı nedir?" diye sorması üzerine de "La havle ve la kuvvete illa billah" sözüdür karşılığını verdi. İbn Abbas'ın Havkale'nin ve İmran'ın Allah'a hamd etmenin faziletini söylemeleri.

0: La havle ve la kuvvete illa billah sözüdür karşılığını verdi. İbn Abbas'ın, Havkale'nin ve İmran'ın Allah'a hamd etmenin faziletini söylemeleri. İbn Abbas'ı söyleyenlerse Allah'a teslim olmuş sayılırlar ve bunlar için cennette bir hazine ve güzel zinet vardır. Mutarrif şöyle anlatıyor. İmran radıyallahu anh bana şöyle dedi. Sana bugün kendisi vasıtasıyla Allah'tan büyük hayırlara nail olacağım bir şey söyleyeceğim. Bil ki kıyamet gününde Allah'ın kullarının en hayırlısı bu dünyada ona en çok hamd edenlerdir. Hazreti Ali'nin Elhamdülillah ve Subhanallah sözlerinin manasını açıklaması. Hazreti Ömer bir gün Hazreti Ali'ye biz Subhanallah ve La ilahe illallah kelimelerinin ne olduğunu biliyoruz. Fakat Elhamdülillah ne demektir diye sordu. Hazreti Ali de şunları söyledi. Bu Allah Teala'nın kendisi için seçmiş olduğu ve kulları tarafından da söylenmesini istediği bir kelimedir. İbnül Kevva, Hazreti Ali'ye Subhanallah kelimesinin manasını sordu. Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi. Bu Allah Teala'nın kendisi için seçmiş olduğu ve kulların da kendisiyle Allah'ı her türlü kötülükten tenzih ettikleri bir kelimedir. Hazreti Ömer'in dövündüğü sırada Subhanallah diyen kişinin daha hafif dövülmesini emretmesi. Hazreti Ömer, iki kişinin dövülmesini emretti. Dövüldükleri sırada bu iki kişiden birisi Bismillah, diğeri de Subhanallah sözünü tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, onları döven kişiye azap olunasıca Allah'ı tesbih eden Subhanallah diyen kişiye hafif vur. Çünkü tesbih ancak müminlerin kalbinde yerleşebilir, dedi. İbn-i Mesud'un Subhanallahi velhamdülillahi kelimelerinin Allah'ın huzuruna yükselen güzel sözlerden olduğunu söylemesi. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Size bir şey söylediğimde Allah'ın kitabından onun şahidini de getiririm. Bir Müslüman Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve tebarekallah dediğinde bir melek onu kanadının altına alarak yükselmeye başlar. Melek topluluklarından hangisinin yanından geçse onda bulunan melekler bu kelimeleri söyleyen için af talebinde bulunurlar. Böylece melek bu kelimeleri Rahman ve bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah Teala'ya ulaştırır. Abdullah bin Mes'ud bu sözlerinden sonra güzel söz onun huzuruna çıkar. Onu da o güzel sözü de Allah'a salih amel yükseltir. Mealindeki ayet-i kerimeyi okudu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com

0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.
13: Yıllar, günler ve saatler yanımda ol yeter.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Mücadele suresi ya da Mücadele suresi 2. sayfadan devam ediyoruz. Allah Teala önceki dersimizde vallahu ala kulli şeyin şehit buyurmuştu. Allah Teala her şeye şahit. Siz de şahitsiniz. Kendi şahadetinizden mesulsunuz. Allah Teala da şahit. Şahit yani bütün olanları görüyor ve bunların hesabını soracak. Peki bu bağlamda Allah Teala'nın şahadetini tafsil ediyor. Onun ayrıntısına giriyor. Ve Müslümanları da teselli ediyor. Münafıklar, onlar kulis yapıyorlar, onlar toplanıyorlar. Size zarar verebilmek için gizli bir takım faaliyet içindeler. Eğer siz iman ve hakikat noktasında samimi olursanız Allah Teala onların hilelerine, tuzaklarına karşı sizi muhafaza edecektir. Elem tera ennallâhe ya'lem mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı.

Efendimiz Aleyhisselam'a onun şahsında bütün ümmet kadrosuna hitap ediyor. Yani bilmiyor musun? Ya eyyühen nebiyyü elem ta'lem ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber bilmiyor musun? Biliyorsun. Nedir o? Allah Teala ma fis semavati ve ma fil ardı. Semavatta neler varsa, yerde neler varsa bütün bunları bilir. Bütün bunları bilir. Yani bunların birisi o bildiği dairesinde başka birine zulmettiyse, orada ihaneti varsa, yalan varsa onun hesabını sorar. Bunları bilen مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاسَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. Eğer burada üç kişi toplandılar, onlar kulis yapıyorlar, o kulisin merkezinde Müslümanlara ihanet var, o kulisin merkezinde Müslümanların enerjilerini, petrollerini alabilmek için kanlı pazarlıklar var, bunu yapıyorlarsa zannetmesinler ki yer ve göklere şahit olan, tanık olan Allah Teala onların o kapalı mekanda konuştuklarından, kriptolu ifadelerinden bir haberdir. Onları da biliyor. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاسَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. Üç kişinin gizli konuşması yok ki onların dördüncüsü Allah olmasın. Cahiliyede genelde üç beşli gruplar halinde otururlar, böyle kulis yaparlar, Müslümanlara nasıl zarar verebilirler, nasıl bir yalanı ortaya atarak Müslümanların dağılmalarına sebep olabilirler, bunu konuşurlardı. Bugün belki düşünce merkezleri, strateji merkezleri var, oralarda konuşurlar. İşte bir İslam beldesini işgal edebilmek için A plan derler, B plan derler, C plan derler. O planları uygulayabilmek için içeriden adam bulurlar. A planına göre adam bulurlar, B planına göre adam bulurlar, C planına göre adam bulurlar ve o adamlar üzerinden meseleyi götürürler. Öyle götürürler ki en sağlam İslam müesseselerine bile adamlarını sokarlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidine soktukları gibi orada münafıklar vardı. Peygamber Aleyhisselam'ın ordusuna kadar girmişti onlar. Bunlar girebilirler. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاسَةٍ. Üç kişinin sır, mahrem konuşması yok ki dördüncüsü Allah olmasın. Dördüncüsü Allah. Yani her şeyi biliyor, onu anlatıyor. وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. Beş kişinin gizli mahrem konuşması yok ki altıncısı Allah olmasın. وَلَا اَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوا. Yani bundan daha azı, bundan daha çoğu, iki kişi olsun ya da on kişi, yirmi kişi olsun, az çok olsun, اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ. Allah Teala onlarla beraber, onların ifadelerini melekler kayda alıyor ve bunun hesabı sorulacak. Eyne makanı, nerede olursa olsunlar, kapalı bir mekan. O kapalı mekana ancak şifrelerle iki tane, üç tane adam girebiliyor. O kadar. Başkaları giremez. Öyle korunaklı kozmik daireleri vardır devletlerin. Kozmik odaları vardır. Oralara başkaları giremez. Mahremdir oralara. Eyne makanu diyerek Cenab-ı Hak neresi olursa olsun orayı Allah Teala görüyordur. Allah Teala oraya şahittir. Summe yunebbi'uhum bima amilu yevmel kıyame. Kıyamet günü geldikleri zaman o kozmik odalarda ne yapmıştınız? Hangi cinayet kararlarını almıştınız? Nasıl oyun oynayacaktınız? Nasıl tuzak kuracaktınız? Nerede bombayı patlatıp da Müslümanların üzerine atacaktınız? Filmleri, tuzakları nasıl kurup savaş oyunları oynayacaktınız? Adamları kurgulayacaklar, savaş oyunları onlarla oynayacaklar, onları kahraman yapacaklar, o kahramanların etrafında Müslüman gençleri toparlayacaklar, onlar vasıtasıyla tekfir edecekler, alem-i İslam'ı kan gölüne çevirecekler ve sonra onları nazara vererek işgal edecekler. Aldatacaklar alt kadroyu ama yukarıdakiler bir sakalla bunu yapacaklar, bir cübbeyle belki bunu yapacaklar. İçiyle kafir, dışıyla zındık adamları gönderecekler. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ مَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah Teala kıyamet günü
onlara haber verecek güne bir uhum bir mamülü yaptıklarını. Sümme de terahi var. Yani epey zaman var. Ama zannetmeyin ki Allah Teala ihmal ediyor. Hayır, imhal ediyor, mühlet veriyor. İnna Allahe bi kulli şeyin alim. Surede hep bir murakabe iklimi var. Allah Teala her şeyi biliyor. İnna Allahe bi kulli şeyin alim. Her şeye alimdir. Ziyadesiyle biliyor. Hiçbir şey onun bilgisi dışında değildir. Elem tere ilellezine nuhu anin necva thumme yaudune lima nuhu anhu ve yetenacevne bil ismi vel udvani ve masiyetir rasul. Görmedin mi onları, bilmiyor musun? Biliyorsun onları ki nuhu anin necva. Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki bu toplum Allah'ın muradına göre teşekkül edecek. Bu toplumun içerisinde böyle orta yerde kulisler yapmayın. Kulisler yapıp da orada masiyet, orada günah, orada adavet, orada renginden, soyundan, ırkından, dilinden, lisandan dolayı insanları aşağılamayın. Bunlar yapmayın. Yapmayın, böyle hususi toplantılar olmasın. Görmedin mi onları ki elem tere ilellezine nuhu anin necva. Necvadan nehyedilenleri, uzaklaştırılanları görmedin mi, bakmadın mı onlara? Thumme yaudune lima nuhu anhu. Tekrar o nehyedildiklerine fırsatını anın buldukları zaman dönüyor. Hemen nerede kalmıştık diyorlar. En son hangi meseleyi konuşuyorduk? Bilal'e, Ammar'a, Yasir'e, Ebu Bekir'e, ona nasıl tuzak kurabilirdik? Onu mu konuşuyorduk? Kaldığımız yerden devam edelim. Peki, bunlar toplanıyorlar. Allah Teala bu tür toplantıları yasaklamıştı onlara. Toplanıp ne yapıyorlar? Ve yetenacevne bil ismi vel udvani ve masiyetir rasul. Orada ve yetenacevne bil ismi, günah, adavet, Efendimiz Aleyhisselam'a isyan, isyanın koşulları, isyanın şartları, nasıl isyan edebilirler? Ayşe'ye nasıl iftira edecekler radıyallahu anhaya? Ya da Ensar'la Muhacir arasında bir kavga ortamını nasıl tetikleyecekler? O kıvılcımı nasıl çakacaklar? Hep bunlar üzerinde dururlar. İşte bunu yaparlar. O mahrem konuşmalarında, kulislerinde bunlar vardır. Ve yetenacevne bil ismi vel udvani ve masiyetir rasul. Ve izâ câûke hayyûke bimâ lem yuhayyîke bihillâh. Allah Teala'nın seni selamlamadığı şekilde selamlarlar. Ve izâ câûke sana geldiklerinde hayyûke seni selamlarlar onlar. Bima alem yuhayyike bihillahu. Allah Teala'nın selamlamadığı şekilde. Allah Teala sana selam verir ama bunlar essamu aleyke derler. Ölüm sana olsun. Efendimiz'e selam zarfı içerisinde sanki selam veriyor gibi söylerler ve dua ederler, bunu yaparlardı. Ve yekulune fi enfusihim levla yuazzibunallahu bima nekul. Derler ki onlar kendi içinde konuşurlar, kendi kendilerine konuşurlar. Tabii bu kendi işlerindeki konuşmalarını Allah Teala burada deşifre ediyor. لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ. Yani hadi Allah Teala dediğimizden, bima nekul, o ifademizden dolayı bize azap etseydi ya. Ne demişlerdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme اَسَّامُ aleyke demişlerdi. Ondan dolayı bize azap etse ya, böyle derler. Hasbuhum cehennem yaslavneha. Onlara cehennem yeter ki oraya girecekler. Febi'sel mesîr, ne kötü bir yerdir. İslam cemaatinde, İslam ümmeti içerisinde şimdi isim, yani günah, adavet, masiyet noktasında bu tuzakları kuruyorlar. Ama unutmasınlar ki onların gidecekleri yer cehennemdir. O halde bunlar cehenneme götüren amellerdir. Hangiler? Bu tür meclislerde olmak. Müslüman böyle bir mecliste olmayacak efendim. Bir yerde Müslümanlar aleyhinde konuşuluyorsa, orada isyan varsa, orada adavet varsa,
Orada İslam

İslamiyet'in çökertme üzerinde faaliyetler, onlar konuşuluyorsa Müslüman böyle bir yerde olamaz, oturamaz, böyle bir cemiyeti üye olamaz. Peki münafıklara da konuşuyor olabilir sonraki ayet-i kerimede. Yani onlara siz münafıklardan ayrılın, onlar gibi olmayın. İmanla küfür arasında gidip gelenler, nifakı tam derinleşmemiş olanlar, onlara da konuşuyor olabilir. Tabi münafık müzebzebine beyne zalik, la ilahe haulay ve la ilahe haulay. Ne oradan ne buradan. Mutereddidin, yani tereddüt halinde, bir oraya gidiyor bir buraya geliyor. Acaba nerede dursam, hangi taraf daha güçlüdür, kuvvetlidir? Münafıklar böyledir. Yani Müslüman gücünü kaybettiği zaman meydan yerinde en büyük cengaverdir o. Kahramandır, meydan okur. İslam adına, Müslümanlar adına bir şey bırakmayacaktır. Ama Müslümanlar gücü kuvveti eline aldığı zaman onlar meydan yerinde meydan

الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. Buyuruyor ki ey iman edenler, diliyle ya da hakikaten kalbiyle iman edenler. İşte bu eğer iman edenler olarak almış olursak, yine buradan itibaren Allah Teala'nın himayesinde, onun korumasında toplumda ahlak ve edep kuralları nasıl hakim kılınır, nasıl anlatılır, bize bunu öğretecek. Ya eyyühellezine amenu diye başlayarak şuna işaret ediyor. Oğluna toplumdaki bir ahlaki kuralı anlatırken, baban böyle diyor, atan böyle yapıyordu diye değil de, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, İman etmenin gereği bu kuralı, bu kaideyi, bu edeple alakalı meseleyi kabul etmeyi gerektirir diye buradan başlayınız. Buradan anlatınız. Böyle söyleyiniz. Bir kıza annen böyle giyiniyor, babanı eğer açılırsan mahcup edersin bu mahallede. Buradan başlayıp da tesettür anlatmayın. Ya eyyühellezine amenu. Buradan başlayın. İman etmek tesettüre bürünmeyi gerektiriyor. Ya da İslam'ın diğer edep, adab kurallarını ifa etmeyi gerekiyor. Buradan başlayın. Onun için şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde bize birkaç tane edeple alakalı kuraldan, husustan bahsedecek. Buyuruyor ki ey iman edenler, eğer siz böyle hususi meclislerde mahrem konuşmalar yapacaksanız, o zaman فَلَا تَتَنَاجَوْا müşrikler gibi, kafirler gibi, münafıklar gibi bil ismi vel udvani ve masiyetir Resul, günah toplantıları, masiyet toplantıları, Resul'e isyan toplantıları, adavet toplantıları yapmayın. A ırkı bir yerde, B ırkı bir yerde toplanıp onlar ötekilerine karşı güç kuvvetlerini nasıl toparlayacaklar? Hayır, böyle yapmayın. Yapmanız gerekiyorsa, ki yapmanız gerekebilir, devleti korumak, ümmeti korumak için bazı hususlar var ki o kararları özel almanız gerekiyor. Her yer böyledir. Evde bile annenin babanın çocuktan saklaması gereken mahrem konular var. Çocuk yaşı itibariyle henüz onlara vakıf olmayabilir, olamayabilir. Bir okulda, bir müessesede, bir medresede mutlaka mahrem odalarda alması gereken kararlar olmalı. Mahrem toplantılar dolayısıyla yapılmalı. Peki bunların muhtevası ne olsun? İçeriği ne olsun? İşte o içerik noktasında münafıklardan ayrılın. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Bir, takva, Allah'tan korkmak, iyiliği hakim kılmak, İslam'ın esaslarını topluma tatbik etmek. O noktada mahrem toplantılar, gizli toplantılar yapabilirsiniz, yapınız. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakınınız, muttaki olunuz. Allah'ın ahkamını çiğnemeyiniz. Bu dünyanın ötesi var. Hesap şuuru ve bilinciyle yaşayınız. İmanınız varsa size bu hesap şuurunu aşılar. İnnemen necva mineşşeytani. Şeytandan gelen o necva. Şeytandan gelen necvanın içeriğinde ne var? İsim var, günah var. Yukarıda bahsetmişti. Udvan, yani adavet var. Peygamber aleyhisselama masiyet var. O zaman innemen necva mineşşeytani. Şeytandan olan bu sır toplantıları, işte içeriği de günahtır, masiyettir. Nedendir bunlar? Lehzunellezine amenu, ehl-i imana hüzün vermek için, bu yapıyı yıkmak içindir. Peki veleyse bi darrihim şey'a, onlar asla bu yapıya bir zarar veremeyecekler. Yani Allah Teala İslam ümmet yapısını muhafaza ettiğini bize ilan ediyor. Veleyse bi darrihim şey'a neyi anlatıyor bize? Korunacak. Her ne kadar onlar İslam'ı yok etmek için toplantılar yapmış olsalar da, geçen asırda toplantılar nasıldı bunların? İslam'ı yok etmeye matuftu, yok edeceklerdi. Ama sonra baktılar ki yok etme imkan ve ihtimali yok. O halde dediler ki Müslüman olduğu halde
İslam'a aykırı yaşayan insanlar grubu oluşturalım ki bunu bir parça yapabildiler. Ama her ne kadar bu adamlar yap-

yapmış olsalar da belli kendi adamlarını İslam'a hizmet noktasında öne çıkarmış olsalar da, o adamlar üzerinden belli projeler yapmaya çalışsalar da, fakat neticede en güçlü oldukları anda Allah o yapıları dağıtır. İslam'ın asliyetini, hakikatini korur. وَلَيْسَ بِدَارِهِمْ شَيْعَ bize bunu anlatıyor. Şeytan var ama o şeytan وَلَيْسَ بِدَارِهِمْ شَيْعَ şey kadar, en küçük bir ölçü olarak bile ehl-i imana zarar veremez. İlla biiznillah. Ama Allah Teala müsaade ederse belli kopuşlar olabilir, belli kopuşlar olur. Ümmetin asıl gövdesi o muhafaza edilir. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ O halde o Allah'a tevekkül edin. وَلَيْسَ بِدَارِهِمْ شَيْئًا Madem ki şeytan bile size bütün taarruzlarına rağmen zerre kadar zarar veremeyecekse, sizi koruyacak yegane güç Allah Teala ise, o halde bütün varlığınızla ona tevekkül edin. Peki şimdi nasıl Müslümanlar kendi mahrem toplantılarını tesis edecekler, neleri konuşacaklar, şeytan zarar verebilir mi, o yapıyı yıkabilir mi? Onlardan bahsetti. Hayır dedi. Allah Teala bu yapıyı korur. Şimdi başka bir esasa geçti. Dışarıdan biri geliyorsa, meclisinize geliyorsa ona yer açın. Ekmeğinizi bölüştüğünüz gibi onlarla yerinizde paylaşın. Ondan bahsedecek. Yine ya eyyühellezine amenu diyor. Siz anlarsınız. Ayrılın diyor. Münafıklar da ayrılın. Onlar bunu yapmazlar. Onlar yerini bölüşmez, paylaşmaz. Geldiği zaman kalkayım orada yer vereyim. Ya kalkma, Efendimiz Aleyhisselam kalkmayı yasaklıyor. Tabi buradaki hani bazı ifadelerde, Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen rivayetlerde hani kum ya fulanu ve ente ya fulan gibi ifadeler var. Ama hadisleri bir bütün olarak anladığımız zaman burada kumdan neyi anlıyoruz? Orada yer açın, orada gelenler de yer bulsunlar, otursunlar. Bu bağlamda anlıyoruz. Bunu siz anlarsınız. Siz yer açabilirsiniz. Saflarınız, oturma şekilleriniz buna uygun olsun. Yani burada bir sınıf var. U şeklinde halkayı kurdunuz. Oradan gelenler kesin o tarafa bir yere yerleşsinler. Camide bunu ama o şekilde yapmayın. Arkadan gelenler, diğerlerin omuzları üzerinde ön safa geçip burası benim yerimdi, ben burada durmalıyım, oturmalıyım diye bunları yapmasınlar. Ama olduğunuz yerde, halkada arkadaşlarınız, kardeşleriniz ya da camide geldiğinde kalkıp başka bir yere gitmeden olduğunuz yerde biraz daha sıkışırsanız onlara yer açmış olursunuz. Ayet-i Kerime'nin iniş sebebiyle alakalı rivayetlerden bir tanesi şöyle, aynı bağlamda farklı vurgularla rivayetler var. Bedir ashabından ensar ve muhacir olanlar bir cuma günü Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisine geliyorlar. Öndekiler Allah Resulü Aleyhisselam'ı derin bir dikkatle, tahassürle dinliyorlar. Dinliyorlar, zevk alıyorlar. O konuşmadan daha zevkli hangi konuşma olabilir ki? Ondan daha hazla hangi konuşmayı dinleyebilirler? Öyle dinliyorlar. Paylaşmak istemiyorlar Efendimiz Aleyhisselam'a olan yakınlıklarını. Allah Resulü Aleyhisselam da Bedir ashabı onlar, onlara yer açılmasını istiyorlar, arzuluyorlar. Orada yer açılıyor Bedir ashabına. Önce onlar Efendimiz Aleyhisselam'ı selamlamışlar. Sonra ashabı selamlamışlardı. Ama o Allah Resulü Aleyhisselam'a olan yakınlığı paylaşmak istememişti sahabe-i kiram radıyallahu anhüm, orada oturanlar. Kur'an-ı Kerim onları ikaz etti. Yahudiler, münafıklar, hani Peygamber Aleyhisselam adildi, öyle diyordunuz. Neden o zaman Bedir ashabına Peygamber Aleyhisselam farklı bir muamelede bulunuyor diye Efendimiz Aleyhisselam'ı orada sahabeyi eleştiriyorlar. Allah Resulü buyurmuşlardı. Fadlul alimi alel abidi kefadlil kameri leyletel bedri ala sairil kevakibi, değil mi? Diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Ayın 14'ünde o dolunay diğer yıldızlara nasıl üstünse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fadlul alim alel abidi, alimin de abide üstünlüğü böyledir buyurmuştu. O halde alim ise onlar, Efendimiz Aleyhisselam'a

daha yakın olmalılar. Daha yakında durmalılar, daha yakında durmalılar. Onu istemişlerdi. Ya eyyühellezine amenu izâ kîle lekum tefessahû fil mecâlisi. Ey ehli iman, iman edenler, size tefessahû fil mecâlisi, bütün meclislerde tefessahû tevessahû, açılın, yer açın kardeşlerinize dendiğinde fefsahû, yer açın, açılın ki yefsahillahu lekum, Allah Teala da sizin yolunuza açsın, önünüze açsın, rızkınıza açsın, yüreğinizdeki o darlığı gidermiş olsun. Yani mutlak bırakarak yefsahillahu lekum diyerek bütün o hayatın aşamalarında, noktalarında, şubelerinde Allah Teala'nın Müslümanlara genişlik vereceğini ifade ediyor. Peki gelenler Bedir ashabı, gelenler alim. Eğer alimlere yer açmış olursanız, yer açmak onlara saygıyı ifade ediyor. Eğer alime, ulemaya insanlar saygı gösterirse, o toplumda Allah Teala o alimler önde yürüdüğü müddetçe sorun bırakmaz. Onların da sorunları çözülmüş olur. Eskiden böyleydi. Bir alim bir şehirden diğerine giderken o şehrin halkı alır, diğer şehrin karşıladığı noktaya kadar onu götürürler, oradakileri alır, sonra oradan diğer yere götürürlerdi. Ve izâ kîlen şuzû fenşuzû yerfe'illâhu lezîne âmenû minkum vellezîne ûtul ilme derecât. Ve izâ kîlen şuzû, kalkın dendiğinde fenşuzû, kalkın ki yerfe'illâhu lezîne âmenû minkum, sizden iman edenleri Allah Teala yücelsin. Buradaki yerfa fiili muzarisi emrin cevabına geldiğinden dolayı mezum oluyor. Yani kalkın ki Allah Teala ehli imanı yücelsin. Eğer siz alime, ulemaya yer açmış olursanız, buna yer açmak sadece bedensel olarak geldiği zaman yer verme şeklinde değil, onların fikirlerine de toplumda yer açarsanız, onların fikirlerine toplumda uygulama alanı oluşturmuş olursanız, bu durumda yerfa'illahu lezine amenu minkum, sizden iman edenleri Allah Teala yüceltir. Vellezine utul ilme derecat, bir de ilim verilenleri de onlarda derecelerle Allah Teala yüceltir. Esasında ehl-i ilim onlar da iman edenlere aittir. Fakat Cenab-ı Hak burada onları atıf harfiyle ayrı olarak zikrediyor. Sanki onlar ayrı bir sınıf, ayrı bir zümre. Onun için onları müstakil olarak burada zikrediyor. وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ. Allah Teala yaptıklarınızdan, yapmakta olduklarınızdan, yapacaklarınızdan, onlardan ziyadesiyle haberdardır. Hep bir o murakabe iklimi var. Habir olan, semi olan, basir olan, alim olan Allah Teala bize ne yapıyorsak onların kayda alındığını ve hesabın olacağını ifade ediyor. O halde bu ayet-i kerime İslam cemiyetinin teşekkül etmesinde bir edep kuralından bahsediyor. Geldiği zaman alim, önemli birisi, önemli derken ilmiyle, irfanıyla, zühdüyle, takvasıyla yer açın. Ama mazlum, garip birisi geldiği zaman elbette ona da yer açacaksınız. Ama alime daha öncelik verin buyuruyor. Peki yani sebeb-i nüzul bağlamında anladığımız zaman böyle bir mana veriyoruz. Çünkü Bedir ashabı ile alakalı ayet-i kerime nazil olmuştu. 12. ayet-i kerimede yine İslam toplumuyla alakalı temel hususlardan birinden bahsediyor. Alimleri, mütefekkirleri kendi özel konularınızla meşgul etmeyin, onlara mahkum etmeyin. Efendimiz Aleyhisselam'la herkes özel konuşmak istiyordu. Yani ben Peygamberin Aleyhisselam'a gittim, özel konuştum. Falanın evine gittim, özel konuştum, özel beni dinledi gibi. Bunları dışarıda söyleyebilmek için Allah Resulü Aleyhisselam bir dünya kuruyor, bir nesil yetiştiriyor, bir nesil oluşuyor. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'si olan radıyallahu anhum, insanlığın yaşamış olduğu çağa asr-ı saadet diyeceği kutlu bir nesil onu ihya ediyor. Fakat biri gidiyor, kendi basit, başkalarıyla çözebileceği konulara Efendimiz Aleyhisselam mahkum ediyor. Madem böyle,

0: bu kadar meraklısınız, Peygamber Aleyhisselam'ı sosyal konulardan, onları çözmeden, kendi ferdi, özel, hususi meselenizle meşgul ederek alıkoydunuz, o zaman bunu toplum vicdanında bir yara açtıysanız, şimdi bunu oraya yardım ederek, topluma yardım ederek, toplum için sadaka vererek telafi ediniz. Ya eyyühellezine amenu, izâ nâceytumur rasûle, fekaddimû beyne yedey necvâkum sadaka. Buyuruyor ki ey ehli iman, iman edenler, izâ nâceytumur rasûle demek, Peygamber aleyhissalâtu vesselâmla baş başa, yalnız olarak konuşmayı, sır, gizli bir konuşma yapmayı murad ettiğinizde, fekaddimû beyne yedey necvâkum. O necvanın önünde tabi, beyneydi, burada istihare var, önünde demek, öncesinde sadakaten sadaka verin, zâlike hayrul leküm ve adhar. Böyle yapmak, sadaka vermek sizin için daha hayırlı, ve adharu, daha nefisleriniz için, geleceğiniz için daha temizdir. Bu sadakayı verirseniz zâlike hayrul leküm ve adhar. Sadaka veremeyeceksiniz. Dolayısıyla toplumun sorunlarını çözmeyle meşgul olan peygamberi kendi dünyanıza mahkum etmeyeceksiniz. Kendi dünyanıza mahkum etmeyerek asırlar boyu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığın yarasına merhem olacak, sorununa çözüm getirecek o esaslarından, risalet esaslarından onu mahrum bırakmayacaksınız. Ümmete konuşacak peygamber. Bu da sizin için de daha hayırlı olur. Çocuklarınız da Peygamber Aleyhisselam'ın umuma dair söylemiş olduğu o ifadelerden onlar da istifade eder. Bir alim de böyledir. Yazıyordur. Bir sayfa yazacak. Belki 10 saat okuması gerekiyor. Bazen 2 sayfa yazacaksınız. Belki 2 gün o 2 sayfadan dolayı okumanız gerekiyor. Bir meseleyi anlamak için, bir meseleyi bütün yönleriyle kavramak için belki 3 gün okuması gerekiyor. Eğer siz gider, tam mesele onun zihninde mayalanıyordu ki, mayalanan o meseleyi yazmaya başlayacaktı. O an uzun bir konuşmayla sizinle alakadar olmasından dolayı onu unutturmuş olursunuz. Unutturmuş olursunuz. Dolayısıyla bunun da bir vebali var. ذَٰلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَاَطْهَرْ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Eğer sadaka bulamadıysanız فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ, yani Allah gafurdur. O Peygamber Aleyhisselam'ı kendi özel meselenize mahkum etmeniz. Demek ki burada bir günah var ki Allah Teala fe innallaha gafurun buyuruyor. Allah Teala bu münacaattan Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a olan bu gizli konuşmadan dolayı oluşan günahınızı affeder. Rahimun, Allah Teala ise merhamet edendir. Fe innallaha gafurur rahim, ziyade affeden ve merhamet edendir. Eşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadakat. Eşfaktum, yani korktunuz mu? Neden korktular? Fakr-ı zaruretten. Eğer verirsek, devamlı verirsek bir fakirlik hali oluşur. Eşfaktum, o sadakayı vererek toplumda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesini ifa etmesine engel olmuştunuz. Şimdi o engel olmayı yine topluma sadaka vererek telafi etmeye çalışıyorsunuz. Fakirlik korkusu mu oluştu? Fakirlik korkusu mu oluştu? Hani çok hasbiydiniz? Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la halvetinizde çok muhlistiniz? Neden şimdi korktunuz? Eşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvâküm sadakat. O sır konuşmaların öncesinde sadaka vermekten korktunuz mu? Feiz lem tef'alû etâbellâhu aleyküm. Yani bunu yapmadığınızda, yapamadığınız o durumda ve Allah Teala sizin tevbenizi kabul etti. Feiz lem tef'alû, bunu yapmadınız, yapamadınız. Zor geldi size. Etaballahu aleyküm, Allah Teala da tevbenizi kabul etti. veremediğiniz bu sadakayı. O halde ne yapın? Asıl işlerinize dönün. Ne yapacaktınız? Namaz kılacaktınız, zekat verecektiniz, Allah'a ve Resulüne itaat edecek, İslam'ı yaşayacak, yaşamaya çağıracaktınız. Siz gittiniz, size umum planda Medine minberinde, mihrabında söyleyen Peygamber Aleyhisselam'ı kendinize ait özel bir insan gibi sohbete, meclise mahkum ettiniz. Bu sadaka uygulaması zor gelince Efendimiz Aleyhisselam'ı halvet konuşmalarına mahkum etmekten vazgeçtiniz. Peki ne yapın? Asıl o konumunuzda derinleşin. فَاَقِيمُ السَّلَاةَ Namazı ikame ediniz. وَاَتُوا الزَّكَاةَ Zekat veriniz. وَاَتِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَ Allah'a ve Resulüne itaat edin. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah Teala yaptıklarınızdan ziyadesiyle haberdardır. Bundan dolayı Allah Teala neler yaptıysanız onlar size soracaktır. Peki sahabe-i kiram radıyallahu anhum bu uygulama kısa oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan bununla alakalı rivayet var. Efendimiz aleyhisselam huzuruna girerken bir dirhem sadaka veriyorduk. Böyleydi. Bunu ilk ben yaptım, en sonunda ben yaptım. Benden sonra kimse yapmadı. Efendimiz Aleyhisselam'ın, alimlerin, ulemanın konumu anlaşılsın, kendini ümmete feda edenler hususi olaylara mahkum edilmesin diye ayet-i kerime bize murad-ı ilahi bağlamında bunu anlatıyor. Bunu anlatıyor. İlmihal'den bulunacak bir soruyu gidip de bir alime sorup onu meşgul etme kardeşim, biraz yorul, git. İçindekiler bölümüne bak, İlmihal bir hak kitabıdır. Orada bak, bulabileceğin bir meseleyi ya da sözlüğe, başka bir tefsire, A kitabına, B kitabına müracaat ederek çözebileceğin bir ibareyi, anlayabileceğin bir ifadeyi gidip de bir alime sorarak onu kendi yapabileceğin bir meseleyi mahkum etme. Ama anlaşılamadık, çözülemedik sorular varsa o zaman onları alimlere sormamak o vebal olur. Onların da o konuda konuşmaması ilimlerini gizlemek olur. O da ayrı bir vebal olur. Herkesi kendi konumunda anlayıp değerlendirmeyi, o bağlamda istifade etmeyi Allah Teala bize ihsan buyursun. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından." cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
9: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün bereket merkezi olan Beytül Makdis'e götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, arayı biraz açmanın verdiği hasretle bugün tekrar bu mikrofonların başındayız. Her hafta keşke bu hafta güzel haberlerle yayına başlasak demekten yorulsam da ağızlarımızın tadını kaçıracak konuları gündemde tutmak yine bizim görevimiz. Sevgili dinleyenler, Kurban Bayramı'nda binlerce Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenledi ve ayinler yaptılar. Bununla yetinmeyip Aksa'daki Müslümanları kışkırtmaya çalıştılar. Bu da yetmedi. Yaklaşık bir hafta önce İran-İsrail çatışmasında Kadim Kudüs, Mescid-i Aksa ve El Halil Camii'ni de içine alan Batı Şeria'da tam kapanma yaşandı. Yani işgalciler bizim haremlerimizi bize kapadılar. Mescid-i Aksa'ya muhafızlar haricinde kimse alınmadı.

0: Geçtiğimiz cuma maalesef Mescid-i Aksa bomboştu. Bu süreçte işgalcilerin sözde Güvenlik Bakanı İtamar Bengivir'in belki kazara bir füze gelip Mescid-i Aksa'yı vurabilir sözleri de kulaklarımızda yankılandı durdu. Evet, gülüp eğlendiğimiz, kestiğimiz kurbanların kilosunu konuştuğumuz, belki de tatil yaptığımız günlerde Aksa'mızda bunlar oldu kıymetli gönül dostları. Bu süreçte hiç mi iyi bir şey olmadı derseniz, evet oldu. Gazze ablukasını delmek için yola çıkan Madlen gemisi yine İsrail'in müdahalesiyle karşılaştı. Fakat bu durum dünyada küresel bir vicdan hareketinin fitilini ateşledi. Dünyanın dört bir tarafından insanlar Mısır'a gelerek Gazze'deki katliamın durması için eylemler yaptılar. Bugün de yayınımızda o kıymetli aktivistlerden bir tanesi var. Sayın sanatçımız Osman Gündüz. Ben çok merak ettiğim detayları konuşmak için kıymetli konuğuma dönmeden önce yayına katılabileceğiniz yöntemleri size söylemek istiyorum. Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına yazabilir veya 0531 843 5633, 0531 843 5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına da yazabilir. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Evet, ben artık konuğuma dönüyorum. Sayın Osman Gündüz, daha çok yeni döndünüz Türkiye'ye. Beni kırmayıp ayağınızın tozuyla da buraya geldiniz. Hoş safa geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz biz de. Beni tanıyanlar bilirler. Benim hit parçalarımdan bir tanesi Yürüyelim Kudüs'e doğrudur. Video çektiğim zamanlar arabada hep bu çalar altta. Genelde bu çalar zaten. Siz söyleye söyleye gerçekten Kudüs'e doğru yola çıktınız. Tebrik ediyorum.
1: Nasip oldu. Bir niyet duaya dönüş. Duaya dönüşen niyet gerçekleşti inşallah. Gemilerle de gerçekleşir,
0: evet,
1: diye
0: inşallah
1: dua ediyoruz.
0: Yani hem siz gerçekten Kudüs ziyaretleri yapabildiniz elhamdülillah, hem de bu katıldığınız eylemle birlikte Gazze sınırına kadar, gidebileceğiniz sınıra kadar da gitmiş oldunuz. Sözleriniz eyleme dönüşmüş oldu. Tekrar tebrik ediyorum.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Önce Aksa tufanının Mescid-i Aksa uğruna başladığını bildiğimiz üzere buradan yola çıkmak istersek, sizi Mescid-i Aksa derdiyle dertlenmeye sevk eden durum ne oldu? Ya da ne zaman bu konuyu dert edindiniz?
1: Evet, eyvallah, teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize hürmetler, saygılar, muhabbetler diliyorum efendim. Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin davası her Müslümanın, yani La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diyen her Müslümanın yüreğinde bir tohumdur, bir aşktır, bir sevgidir, bir muhabbettir. Aslında o muhabbeti hissedebilmektir. Hisseden herkes oraya aşık olur, oraya sevdalanır ve oraya için mücadele eder. Rabbimizin lütfuyla o külleri biz de üstümüzden kaldırmak nasip oldu. Orayı için ezgiler, marşlar besteledik, yazdık. Yani oranın yalnızlığını, oranın muhabbetini insanlara ezgilerle, marşlarla duyurmaya çalıştık. Tabii biz bu ezgileri, marşları bestelerken, yazarken daha Kudüs'e gitmek nasip olmamıştı. Gidip geldikten sonra...
0: Nuri Patil gibi.
1: Aynen öyle. Ezgiler, marşlar yazıldı, bitti, sonra gitmek nasip oldu. Hiçbir ezgimi veya hiçbir eserimi Kudüs'e gidip geldikten sonra yazmadım. Bu çok farklı bir duygu benim için. Nasip oldu elhamdülillah. İnsanlara bunu duyurmak bizim için şereftir, mutluluktur.
0: Belki yaptığınız bu hizmet sizi Mescid-i Aksa'ya doğru götürdü. Kapıları bunu açmış da olabilir hocam.
1: O da olabilir. Gerçekten çok büyük bir lütuf. Rabbim herkese nasip eylesin. Dinleyiciler de bizlere dua etsinler inşallah. Daha güzellerini nesillerimize, evlad-ı yâlimize ulaştıralım inşallah. Bu şekilde bir sevda eserlere, ezgilere dönüştü. En sonda bestelediğimiz Yürüyelim Kudüs'e Doğru isimli eserimizi de aslında Aksa Tufanı'ndan evvel hazırlamıştık. Aksa Tufanı'ndan sonra yayınlamak nasip oldu. Daha önceden müziksiz bir şekilde paylaşmıştık. Aksa Tufanı'ndan sonra bunu aranjesini yapmış olduk. Tabii ki özellikle Aksa Tufanı öncesinde, sonrasında, bir hafta sonra Ebu Beyde'nin İşte ey ümmet, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yürüyün, Aksa tufanına destek olun dedikten sonra hemen bu eseri yayınlama ihtiyacı hissettik.
0: Ben de öyle hatırlıyorum. Hafızamdan emin olmadığım için söyleyemedim ama çok kısa bir zaman Aksa tufanının hemen ardından oldu.
1: Evet evet, gerçekten o denk gelen bir süreçti. Eserle bütünleşmiş oldu.
0: Elhamdülillah. Evet. Hocam, siz Mescid-i Aksa'ya gitmeden Mescid-i Aksa eserleri yazdınız. Elhamdülillah, gitmek de nasip oldu. Yine söylüyorum, kapılara kadar, sınırlara kadar, evet, da gidebildiniz. Ama sizi oraya götüren şey Mescid-i Aksa sevdasıydı.
1: Evet.
0: Bu sevda nasıl geldi?
1: Şimdi bu sevdanın nasıl geldiğini bilmeden önce o sevdayı anlamak gerekir. Yani nedir Mescid-i Aksa, nedir Kudüs davası? Aslında Kudüs'ü mübarek kılan içindeki mescittir. O alandır, o coğrafi toprak parçasıdır. Ne bina ne de bir mescittir aslında. O bir toprak parçası. Cenab-ı Hakk'ın bereket merkezi dediği, mahşer ve menşer alanı olan, tüm peygamberlerin ibadetgahı ve karargahı olan alan bizim için kutsaldır. Kabe, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi nasıl mübarekse Mescid-i Aksa da bizim için öyle mübarektir. Yani oranın işgalde olması hem bereketimizin alınacağını, oranın işgalde olması bir takım sıkıntılara düçar olacağımızı bize önceden aslında hadislerde Peygamber Efendimizin belirtmiş olmasından dolayı orayı için mücadele etmek, orayı için çabalamak, orayı için bir yumruk yükseltmenin hayatımızda çok büyük etkilerini olacağına inanıyorum. Yani orayı için bir adım atanın Allah-u Teala hayatında çok güzel bereketler, çok güzel nasipler, nimetler verir ona. Orayı için adım atan herkesin Rabbim işini kolaylaştırır. Çünkü kendisi bereketin ve mübarek bir toprağın merkezidir. Üç kutsal toprağın birbirinden ayrılmadığı, hani bir babanın üç oğlu olur ya, ikisine değer verir, birine değer vermez. Şimdi bizler Müslümanlar olarak Kabe'ye gidiyoruz, tıklımını dolduruyoruz. Medine'ye de gidiyoruz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlıyoruz, tıklım tıklım dolduruyoruz. Ama Mescid-i Aksa'ya geldiğinde maalesef o baba o çocuğu yalnız bırakıyor, ihtiyaçlarını gidermiyor. Aynen böyle düşünebiliriz. Aslında bu yalnızlık bizi o dava hususunda çalışmaya itti. İnşallah yalnız olmayacak, yalnız kalmayacak. Ümitsiz değiliz hiçbir zaman. Ümitsiz olmayacağız. Bunu nesillerimize aktaracağız. Yeni Selahaddinlerin yetişmesi için çaba sarf edeceğiz inşallah.
0: Dediğiniz gibi hocam, mesela ben ilk gittiğim zaman bundan yaklaşık 12-13 yıl kadar önceydi Mescid-i Aksa'yı ilk ziyaretim.
1: Evet.
0: Giden turların sayısı çok azdı. Mescid-i Aksa'ya gidilebildiğini bilenler çok azdı.
1: Çok azdı, evet.
0: Mescid-i Aksa'dan bahsedildiğinde ya da Kudüs'ten bahsedildiğinde rağbet edenler çok azdı.
1: Çok azdı, evet.
0: Elhamdülillah bugün bakıyoruz, insanlar akın akın Mescid-i Aksa'ya gidiyorlar. Yine yeterli değil ama özellikle hanımlarda çok büyük bir rağbet var Mescid-i Aksa'ya gitmek,
1: evet,
0: üzerine. Gidiyorlar, gidilebilirliğini gösteriyorlar, videolar çekiyorlar, mihmandarlık yapıyorlar bu konuda. Gerçekten çok şükür sizin dediğiniz gibi umutsuzluktan artık umuda doğru açılan bir kapının içerisindeyiz biz şu an.
1: Ya
0: o kapıdan
1: bir de
0: geçtik.
1: Bu nesil de çok şanslı bir nesil. Yani benim lisede, üniversitede Mescid-i Aksa'yı bize anlatan, tanıtan kimseler çok azdı. Hiçbir insan bize lise yıllarımızda ya da ortaokul yıllarımızda Mescid-i Aksa'yı tanıtan kimseler yoktu. Ama şu an liselerde, üniversitelerde akın akın Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Filistin'i anlatan, tanıtan eğitimcilerimiz var. Bu nesil için gerçekten güzel bir nimet.
0: Evet.
1: Ve bu akın akın inşallah daha çok büyüyeceğini ümit ediyoruz.
0: İnşallah. Rahmetli Necmettin Erbakan'dan duyardık biz hep Filistin'i,
1: evet,
0: ve Kudüs'ü,
1: evet,
0: Mescid-i Aksa'yı. Fakat ütopik bir şeydi yani. Hani o orada bir yerde bir şey var ama bizim ona ulaşmamız mümkün değil. Onun için gayret sarf etmeliyiz. Evet, fakat gidilir mi, ziyaret edilir mi noktasında böyle ulaşılamayacak bir şey gibiydi.
1: Geliyor,
0: elhamdülillah,
1: evet,
0: kapılar açıldı çok şükür. Hocam, Kudüs sevdamız zaten sizin de bizim de ortada. Fakat başta da söylediğimiz gibi biraz da Aksa Tufanı'ndan bahsedecek olursak, Mescid-i Aksa uğruna başlatılmış bir mücadele. Yani Hamas bu mücadeleyi başlatırken başına bunların geleceğini biliyordu. Gazze'nin her zaman

0: Gazze kendini hep öne attı. Bazen Hamas kendi el yapımı füzeleriyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Zarar vermeyeceğini evet. belki bile bile ama topları üstüne çekti. Aksa tufanı da öyle oldu aslında.
1: Aynen öyle.
0: Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Aslında Aksa tufanı şu an bizim burada konuşmamıza vesile olan bir tufan. Aksa tufanı Madlen gemisinin Gazze'ye yürümesine sebep olan bir tufan. Aksa tufanını aslında biz şimdi değil, Aksa tufanını 10 yıl sonra konuşacağız. Ders kitaplarında tarih çok farklı yazacak Aksa tufanını. Aslında Aksa tufanı Mescid-i Aksa'nın yıkılmasının önündeki en büyük engeldir. Orada kurbanlar keseceklerdi, Mescid-i Aksa'yı yıkacaklardı ve bunu fark eden o mücahitler elhamdülillah Aksa tufanını gerçekleştirdiler ve dünyaya İslam'ı, cihadı, İslam birliğini, esir ahlakını, cenaze ahlakını tanıttılar ve dünya Filistin davasını tanımış oldu onların vesilesiyle. Yani neden gerçekleşti Aksa tufanı? Aslında İslam birliğinin olmaması, normalleşmelerin olması, artık İsrail denen küçücük devletin, korkak devletin tüm Müslüman devletlerin üzerine kurmuş olduğu hakimiyetin gitgide büyüyor olması ve Müslümanların Mescid-i Aksa'yı umursamaması, tanımaması, oraya gitmemesi, orayı yalnız bırakması Aksa tufanı için bir vesileydi. Tüm bunlar birleşince böyle mübarek bir tufan ortaya çıktı elhamdülillah. Aslında Aksa tufanına dahil olmak için Gazze'de olmak gerekmiyor. Herkes okulunda, kampüsünde, o evinde, bahçesinde, radyosunda, televizyonunda, sosyal medyasında da Aksa tufanının bir parçası olabilir. Nasıl olur? Oraya zeytinyağı göndererek, orayı gündem yaparak, bir yumruk yükselterek, bir adım atarak, bir kitap okuyarak, orayı devamlı gündemde tutarak, maddi ve manevi destekler göndererek de Aksa tufanının bir desteği olabiliriz. Çünkü bu bir tufan. Aynen Nuh tufanına benzer bir tufan. Ya içindeyiz ya dışındayız.
0: Gemiye aslında binenler kurtulur.
1: Aynen öyle.
0: Çok şey oldu böyle. Manidar
1: gerçekten
0: oldu.
1: Gerçekten yani ara noktası yani. Yok yani bunun. Yani ya içindeyiz ya dışındayız. Biz bir şekilde içinde. Ya yani Erbakan hocamızın bir sözü var. Takım elbiseyle yapmadığınız cihadı yarın postallarla yapabilirsiniz. Herkes kendi ortamında bu tufanın bir parçası olmak zorundadır. Gerek Madlen gemisiyle, gerek küresel Gazze yürüyüşüyle, gerek ki okullarda eğitimler vererek, yani ya da iki Bakın kişinin gerek. Karşısında Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü anlatan iki kişiye onu anlatıp genç yetiştirmek bu anlamda. Her biri bir parçadır yani, onun bir parçası olmaktır. Ne mutlu o parçadan bir nasip alabilenlere diyelim inşallah.
0: İnşallah. Aslında Gazze'deki bu abluka yeni değil. Yani yıllardır var ama 2 yıla yakın zamandır da bu artık soykırım haline dönüşmüş bir durumda. Ve Madlen gemisi yola çıktı. Aslında öncesinde de Mavi Marmara vardı. İleride Mavi Marmara'dan da bahsederiz inşallah.
1: Evet.
0: Ama Madlen gemisi sizin için neyi ifade etti?
1: Madlen gemisi aslında benim için Filistin'deki anahtarı temsil ediyor zihnimde. Nedir Filistin'de anahtar? Siz de bilirsiniz tabii. Kudüs'e giden herkes onu görmüştür. Simgelerini duvarlarda, şehir girişlerinde. Nedir Filistin'de anahtar? Biz toprak satmadık. Topraklar bizim, geri döneceğiz. Hatta herkes okullar, şehirlerin girişlerinde anahtar simgeleri vardır. Çocuklar yapraklı defterlerinin ilk sayfasına anahtarı çizerler ya da sokaklarda, duvarlarda anahtar resmi görürüz. Anahtar cihadın, İslam birliğinin, geriye dönüşün, Filistinli mültecilerin ümididir aslında. Ben Madlen gemisini aslında Filistin bir anahtarına benzetiyorum. Bir anahtardı, ablukayı kırmak için, o kapıları açmak için yürüdü. İçindeki insanların ne düşündüğü, ne niyetle gittiği hiç önemli değil. Mühim olan o sularda o geminin ilerlemesiydi. Ablukayı kırabilirdi aslında. O anahtarla o kapıyı açabilirdi ama açmak nasip olmadı. Önemli olan onu gündem yapmak, kamuoyu oluşturmaktı. Bence Madlen gemisi ve içindeki aktivistler de zafere eriştiler. Amaçlarına ulaştılar, öyle düşünüyorum. Her biri bu anlamda, yola çıkacak her gemi bu amaçla çıkmalı. İlla ki Gazze'ye ulaşacağız diye bir şey yok. Önemli olan o kamuoyunu oluşturup o yolda olabilmektir aslında.
0: Belki de dediğiniz gibi anahtar kilide girdi, çevirecek, fakat dişliler eksik.
1: Dişliler
0: biz
1: eksik,
0: biz evet. O dişlileri inşallah tamamlayanlar.

0: olalım sizin de söylediğiniz gibi.
1: Aynen öyle.
0: Aslında az önce bahsettiniz, hani gemiye kimin ne amaçla katıldığının bizim açımızdan hiçbir
1: Evet.
0: karşılığı yok. Ki netice itibariyle Hamas'ın da yaptığı açıklama bu yöndeydi. Hamas o açıklamayı yaptıktan sonra bence birçok insan gemiyle ilgili yorumlarını kapattı ve geminin duruşuna baktı. Sizin için, yani siz ne düşünüyordunuz bununla alakalı diye ben merak ediyorum. Yani işte aktivistlerin amaçları neydi? Gerçekten siz bazılarıyla da tanışmış olma ihtimaliniz de çok yüksek. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz?
1: Ya şimdi aktivistlerin çoğu bizim gibi düşünmüyor, şöyle düşünmüyor. Biz Filistin davasını Mescid-i Aksa orada olduğu için önemsiyoruz. Filistin davası peygamberlerin karargahının olmasından dolayı Filistin davası bizim için önemlidir. Filistin davası ve insanları bizim için önemlidir. Neden? Orada kutsal mescidimize sahip çıkan insanlar olması hasebiyledir. Filistin davası bizim için neden önemlidir? Orada birçok peygamberin kabri şerifinin olmasından dolayıdır.

0: mücadelelere her zaman öncülük etmiş ve bir numarada gösterilen bir toprak
1: Ribat
0: parçasıdır.
1: beldesi
0: Ribat
1: Efendimiz
0: belgesi,
1: Aleyhisselam
0: aynen
1: söylüyor.
0: öyle. Cihat belgesi, Ribat belgesi merkezi olmasından dolayı bizim için önemlidir. Biz bu açıdan bakıyoruz. Ama giden aktivistler orada, işte Gazze'de ya Filistin'de ezilen insanlar var, katledilen çocuklar var, aç bırakılan insanlar var. Bu niyetle oraya gittiler. Biz farklı düşünüyoruz. Evet, biz de onu düşünüyoruz. Orada katledilen çocuklar var. Yeni katledilmiyorlar. Aslında 1917'den beri, bazıları ona 1967 diyor ama ben her zaman Filistin davası ve mücadelesi 1917'de başlamıştır. Osmanlı'dan hemen sonra işgal
1: İngiliz
0: başlamıştır.
1: bandası ile birlikte.
0: Aynen öyle. İşgal başlamıştır, devam ediyor. Onlar o işgali belki 1917'den anlamıyorlar ama bilmiyorlar ama şu Aksa Tufanı'ndan sonra yapılan katliamları görerek ilerlediler. Bence iki düşünce arasında çok büyük bir fark yok. O niyette gittiler. Allah niyetlerini kabul eylesin. Ve dünya da aslında öyle düşünüyor. Ama yeni çıkacak gemiler aslında bu şekilde düşünürlerse yeni aktivistler çok daha faydalı olacağını ümit ediyorum. Yani ya Rabbi dünyada İslam birliğinin kurulmasına ön ayak olsun. Müslümanların bir lider etrafında toplanıp din Allah'ın oluncaya kadar mücadele edebileceğimiz bir cehdin, bir mücadelenin ilk başlangıcı olsun diyerek, niyet ederek giderlerse her gittikleri geminin dönmüş olduğu her pervanede geçirilen her dakika cihat sevabı yazılmış olur. Onların gitmesiyle bizlerin gitmesinin arasında çok büyük bir fark var. Tabii ki bu önemli. Mavi Marmara'daki kardeşlerimiz de çok önemliydi. Bunlar da önemlidir. Rabbim o yolda olanlardan eylesin
1: Amin.
0: bizleri inşallah. Nice gemileri, o gemilerin güvertelerinde bizleri inşallah şahitçi kılsın, şehit eylesin inşallah. O
1: Amin.
0: niyette, o duayla niyaz ediyoruz.
1: Amin. Biz daha önce, hatta ona da geçmeden önce, siz küresel gaz yürüyüşünde Mısır'a gitmeye karar verdiniz. Bunu nasıl karşıladı aileniz? Ya da bu karar, hani ben de mesela hadi kalkayım gideyim dedim ama aklımızda bir sürü şey işte, yani sadece bana has değil, birçok insan gibi
0: Evet.
1: şunu yapabilir miyim? Mesela acaba bekar olsaydım daha mı kolay gidebilirdim?
0: Evet.
1: Ya da işte acaba işim olmasaydı daha mı kolay gidebilirdim? Çoluğum çocuğum olmasaydı daha mı kolay gidebilirdim? Eşim olsaydı da onunla birlikte katılsaydım gibi gibi birçok mazeret bularak bir kısmımız da yola çıkamadı. Bunlardan biri de benim, kendimi ayırt ederek
0: Evet.
1: konuşmak istemiyorum. Siz nasıl karar verdiniz? Aileniz ne tepki verdi? Çünkü önümüzde Mavi Marmara gibi bir örnek de var yani.
0: Aynen, evet öyle. Tabii öncelikle karar vermeden önce bununla ilgili önceki altyapı hususunda bir çalışmamız vardı. Hani Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili, Filistin ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun altyapısı ailemde doluydu yani. Böyle bir çalışma yapılabilecek düzeye gelmişlerdi zaten, sağ olsunlar. Babamla annemle tabii konuştum, eşimle konuştum, çevredeki akrabalarımla, dost bildiğim arkadaşlarla konuştum. Evet, herkes çok mübarek bir yol gidilmesi gereken, asla geri dönülmemesi gereken bir yol dediler ama çoğu ya acaba da kaldı tabii. O acaba da kalmışken ben zaten uçak biletini almış oldum Kahire'ye doğru. Artık gidiyorum dedikten sonra sağ olsun eşim başta olmak üzere kendisi çok büyük destek oldu.
1: Allah
0: Aslında
1: razı
0: ben de mi gelsem, çocukları işte annemize bırakalım, işte büyüklerimize bırakalım, beraber gidelim dedi. Allah razı olsun, ilk destek olan eşimdi. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı,
1: Allah razı olsun.
0: hürmetlerimi sunuyorum kendisine. Tabii sonrasında babamla annem ve kardeşlerim, abilerim bu anlamda desteklerini ifade ettiler. Biz de böyle bir yola çıkmış olduk, helalleştik. Bazı durumlarımızı eşimize, çevremize emanet ettik. Rabbim tabii ki niyetimizi kabul eylesin. Bu şekilde bir yolculuğa çıkmış olduk.
1: Şimdi dinleyicilerimiz görmüyorlar ama siz anlatırken bile heyecanlanıyorsunuz. Biraz önceki
0: Eyvallah.
1: sakin haliniz gitti. Gözlerinizin içerisinde ateş çıkmaya
0: Allah
1: başladı
0: razı
1: yani.
0: olsun.
1: Ben hani soruyorum öğrenmek için ya da dinleyicilerimiz duysunlar diye soruyorum ama lisanı hal ile lisanı kal arasındaki
0: Eyvallah.
1: farkı şu an fark edebiliyorum yani.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Hocam daha önce biz bir konuk davet etmiştik. Telefonla bağlanmıştı. Anadolu'dan Gazze'ye bir nefes platformu, ki oradaydılar da onlardan. Onların 1 milyon kişiyle sınıra gitme hayalleri vardı. Ve böylelikle aslında bu hayal de sanki gerçekleşmiş gibi oldu. Sayı bu şekilde milyonları bulmasa bile. Sizce bu sınırlara giden insanlar sonuca etki etmiş oldular mı?

0: Şüphesiz evet, kesinlikle evet. Yani hani biz diyorlar bize Mescid-i Aksa'ya gitsek girebilecek miyiz? Giden herkes bu soruyu sorar aslında. Kesinlikle Mescid-i Aksa'ya gitmek oraya girmek değildir. Mescid-i
1: Değildir.
0: Aksa'ya gitmek yalnız kalan Mescid-i Aksa'nın kapılarını zorlamaktır. Bu niyette gidilmeli. Filistin'e gitmek, Gazze'ye gitmek illaki içeri gireceğiz diye bir durum söz konusu değil. O kapıyı zorlamak, o yolda olmaktır.
1: Hazreti
0: Girler gider.
1: Hacer olabilmek
0: Aynen
1: bazen.
0: öyle,
1: Çok adım
0: aynen öyle.
1: atarak, çok uğraşarak.
0: Yani Medden gemisinin ulaşıp ulaşamayacağını %90, %95 herkes kestirebiliyordu. Ama Medden gemisinin arkasında binler Gazze'ye yürüdü. Belki bu yürüyüş sonrasında 10 binler Gazze'ye yürüyecek. Ve şu an bazı sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda gemiyle alakalı bazı çalışmalarının olduğunu duyuyoruz. Gemi satın alınacak, kaptanlar ayarlanacak, gemiler yola çıkacak bu anlamda. İnşallah çok yakın zamanda olduğunu duyuyoruz.
1: İnşallah.
0: Gerekli paylaşımları yapacağız, duyuruları yapacağız inşallah. Yani bunların her biri denize damlayan bir damla gibi, o damlanın etkisiyle daha birçok milyonlar gemiler inşallah Gazze'ye yürüyeceğini ümit ediyoruz. Hiçbiri boş değil.
1: İnşallah Mavi Marmara bu işin ilk
0: Başlangıcıydı, evet.
1: başlangıcıydı. Arkasından Madlen gemisi. Bundan sonra da lokomotif gibi. Yani Rabbim işlerinizi bereketlendirsin.
0: Amin.
1: Mescid-i Aksa adına yapılan her işi bereketlendirsin. Yani bu temenni değil aslında. Zaten Mescid-i Aksa adına yapılan her işi Rabbim bereketlendiriyor. Fakat o bereketten bizim de nasibimiz olmasını nasip etsin bizlere.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi hocam, Anadolu'dan Gazze'ye demişken, işte Kudüs'ten bu kadar bahsetmişken, sizden bir eser dinlesek.
0: Eyvallah.
1: Siz kendinizi hazırlarken ben de dinleyicilerimizin mesajlarını okusam.
0: Eyvallah, buyursunlar.
1: Tamamdır. Bu arada da mesaj çekmek isteyen olursa dinleyicilerimizden 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirler. Selamun aleyküm demiş Ayşe Hanım. Aleyküm selam. Bu programımızla bize yol rehberi olduğunuz için sizlere teşekkür ve dua ediyorum demiş. Allah razı olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Bir diğer mesajımız, hayırlı programlar var olsun bu kutlu yolda durmadan gidenlere selam olsun demiş Tayfun Bey. Teşekkür ediyoruz. Efendim biz sözü size bırakalım.
0: Eyvallah. Ben de yine Zamanı Geldi isimli eserle inşallah dinleyicilerimizi bu eseri tanıtmak istiyorum. Yani aslında tam zamanı İsrail'in yok olmasının, İsrail denen devletin yıkılmasının ve kardan aydınlık sabahların tam zamanı diyerek bir eserle inşallah bunu taçlandırmış olalım. Can

0: Eyvallah, ağzınıza yüreğinize sağlık. Zamanı geçti bile aslında, çok geç bile
1: Gerçekten
0: kaldı.
1: evet, zamanı geçti.
0: Sosyal medyada bir video paylaşmışlar hocam, denk geldiniz mi bilmiyorum. Çok daraldık Rabbim genişlet bizi diye bir video. Türkiye sınırları var, Türkiye var haritada. Sonra bunun ardından Türkiye sınırları genişlemeye başlıyor.
1: Evet.
0: İşte Suriye, Filistin, bu bölgeler komple eski sınırlarımıza kavuştuğumuz güzel zamanları gösteren bir video var. Çok kıymetli.
1: Gerçekten öyle.
0: Şimdi siz söyleyince de aklıma o geldi. Hocam, Gazze'ye insani yardım götüren ve ablukayı delmek için yola çıkan gemilerden ilki Mavi Marmara'ydı. Az önce de söyledik. Biz Mavi Marmara'yı canlı olarak da seyredebildik. Yani saatlerce sabaha kadar ben onu izlediğim zamanları hatırlıyorum. Kesik kesik. O videoların geldiği zamanlar, sürekli videoların tekrarlandığı zamanlar, katliamın yapıldığı süre hariç. Zaten bir yerden sonra komple bağlantı kesilmişti. Madlen gemisinde de bir şeyler oldu diyorlar. Şimdi sosyal medyadan şunu gördük biz. Sandviçler dağıtılan Madlen gemisindeki insanlar. Fakat bir de şunu gördük. Kimyasal atılmış bir Madlen gemisi.
1: Evet.
0: Bununla alakalı bize ne anlatabilirsiniz? Neler olmuş Madlen'de?
1: Yani şöyle, aslında ilk görüntüde aktivistlere baskın yapılırken aktivistlerin gözünde bir korku vardı. Hani ellerini kaldırıp teslim olma görüntüsü vardı. Ardından işte beyaz kimyasalın sıkılması gemiye. Bunlar tamamıyla korku psikolojisi üretmek için yapılan bir çalışma. Ardından kaybolan o yaptıkları işte ses dalgalarıyla, aslında bir de yüksek seslerle aktivistleri korkutmaya çalışmışlar. Bunlar oldu. 3 hamle yaptılar. Sonra bu kaybolan imajı tazelemek için sandviç görüntüsü verdiler. Aslında hiç de göründüğü gibi değil yani. Sandviçlerle güya biz bunları sahip çıktık. Aslında daha önce, evvelinde, daha 10 dakika önce onları seslerle, görüntülerle rahatsız ettin ve kimyasal verdin. Kimyasal püskürttün. 3 dakika sonra da sandviç dağıtan görüntüler yayınladılar. İşte bunlar aslında İsrail Devleti'nin ne kadar
0: oyunbaz
1: olduğunu, gerçekten hem de korkak olduğunun bir göstergesi. Bunu gözümüzde çok büyüteceğimiz bir devlet değil. Onun için Erbakan hocamız dedi ya, bunlar güçten anlar. Güçle, birlikle, akın akın, fevç fevç Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e, Gazze'ye yürümek lazım. Bunun için birleşmek lazım, evet, düşünüyorum.
0: Ben mesela nacizane şöyle bir yorum yapmıştım kendi içimde. Hala Mavi Marmara davası devam ediyor.
1: Evet.
0: Ve Mavi Marmara için onlar şey söylemişlerdi. Sadece insani yardım yok, güvenliğimizin tehlikesini oluşturan şeyler var. Belki şu anda dünyadan birçok aktivistin katılması ve dediğiniz gibi birçoğunun insani amaçla katılmış olduğunu düşünürsek, imani amaçlar dışında, şöyle bir şey yapmak istemiş olabilirler diye düşünüyorum ben. Bakın, Mavi Marmara'da bizim güvenliğimizi tehdit eden şeyler vardı ve biz orada güç kullandık.
1: Evet.
0: İnsanlara silahla müdahale ettik.
1: Aynen.
0: Burada aynı şekilde bir sıkıntı yok. Aslında bize silahla müdahale edilmese, güvenliğimiz tehlikede olmasa, biz çok da kavga yanlısı insanlar değiliz, barışçıl insanlarız. Böyle bir patolojik durumları var bunların. Zaten bu İran-İsrail savaşında da mesela İsrailliler şeydi, biz kimseye hiçbir şey yapmadık. Neden böyle bir şey başımıza geldi? Ben böyle yorumladım aslında. Madlen gemisindeki durumların biraz daha böyle Mavi Marmara'ya göre daha yumuşak geçişini bu şekilde yorumladım.
1: Bir de çoğunun Türk olması, burada Türk sayısının daha az olması, diğer devletlerden her birinin olması biraz daha yumuşak davranmayı gerektirdi.
0: Evet, Mısır'a ulaştınız. Ulaşalım mı?
1: Ulaşalım. İnşallah. Gidelim Mısır'a.
0: Atmosfer nasıldı? Yani siz, yönetiminin sizi çok sıcak karşılamadığı bir gerçek. Çok da hoşlanmadığı da bir gerçek. Sivil destek gördünüz mü Mısır halkından?
1: Şöyle, öncelikle Mısır'a gitmeden evvel Kahire biletini aldıktan sonra Mısır'da, Kahire'de tanıdıklarla, oradaki dostlarımla, arkadaşlarımla bir telefon görüşmesi yaptım. Geleyim mi dedim, nasıl durum, gelmeli miyim? Gelirsek gerçekten Refah Kapısı'na ulaşır mıyız? Hayır dedi, kesinlikle buraya gelme dedi. Mısır devletini tanımıyorsunuz. Kesinlikle sizi içeri atarlar, tutuklanırsınız. Çoluk çocuğunuza acıyın dedi arkadaşım orada. En yakın arkadaşım bunu söyledi. Ardından bir gün sonra farklı bir arkadaşımın orada gözaltına alındığını öğrendim. Bana bunu söyleyen arkadaşım tekrar aradı. Osman, gelmekte emin misin? Hakikaten gelecek misin? Yani hala gelmekte kararlı mısın dedi. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedim. Yani kesinlikle gitmeye karar vermiştim zaten. Ne olursa olsun, hiç yoktan deport olsam da Havalimanından da dönsem bir şekilde gideceğim. Çünkü burada olmak, o yolda olmak önemli. Bu niyette gittik tabii.
0: Seferden sorumlu olarak.
1: Evet, seferden değil, seferden sorumluyuz niyetiyle yola çıktık. Amcamın oğlu Ali Gündüz de benimle beraber, de ona buradan selam olsun dinliyorsa eğer. O da ben de geleceğim dedi. Tabii oraya gitmek masraflı, yük. Her giden aktivist kendi masraflarını kendisi karşılıyor. Çünkü bir dernek, bir STK ya da bir devlet organizasyonunda gitmediğiniz için giden her aktivist kendi masraflarını kendisi karşılıyor. Velhasıl Kahire'ye vardık. Zaten Türkiye'den geldiğimizi pasaportlarından öğrendikten sonra orada belli bir süre bizi beklettiler. Neyse ki pasaport kontrolü biraz daha rahat geçti bizim için. Otellerimize yerleştik. Tabii diğer aktivistlerle devamlı irtibat halindeyiz. WhatsApp gruplarımızı silmişiz. İşte sosyal medyadaki bütün platformlardan çıkmışız, kaldırmışız. Telefonumuz bomboş, fotoğraf falan yok. Çok temkinli gidiyor. Çünkü WhatsApp'ı ya da galerilere baktıklarından eminiz. Bu anlamda biraz daha tecrübe sahibi olarak, yani daha çok anlatılanlardan temkinli gittik tabii. Neyse, otelimize yerleştikten sonra Cuma günü öğlen bize belirtilen bir konum atılan bir yer vardı Telegram'dan. Orada buluşacağız. Oradan sonra Refah'a doğru yürüyüşümüz başlayacak. Tabii sırtlarımızda çadırlarımız, yataklarımız, 5 gün yol yürüyeceğiz. Yolda, kumda. Bununla ilgili yani her türlü, her şeyi ince detayına düşünerek çantamızı almışız. Yüklü bir şekilde yola çıktık elhamdülillah. Belirtilen noktaya varmamız istendi aktivistlerle. Diğer delegasyon başkanlarının vermiş olduğu bilgiye istinaden hepimiz hep birlikte yola çıktık. İlk yola çıkanları ilk yolda zaten tutup pasaportlarını, el kolluklarını öğrendik. Bize hemen konum attılar. Bu yoldan gelmeyin arkadaşlar, yolda kalanlar. Pasaportlar el konuluyor. Biz gelemesek de siz ilerleyin. 3 kişi de kalsanız, 1 kişi de kalsanız Refah'a varın diye anlaşmıştık zaten. Hatta amcamın oğluna bunu söyledim uçaktayken. Ali abi dedim, eğer ben tutuklanırsam, açığa alınırsam ya da gözaltına alınırsam sen beni bekle, arkana bakma, yürü yine dedim. Öyle anlaşmıştık.
0: Bayrağı
1: yani.
0: Bayrağı elden bırakma.
1: Evet. Yürüyecektik yani. O da kalsa ben yürüyecektim. Ben kalsam o yürüyecekti. Ki gelen herkes de bu anlamda o niyette gelmişlerdi. Çocuklarından helallik alanlar vardı. Eşinden helallik alanlar vardı. Ve gelen herkes gerçekten şehadeti göze alarak gelmişti. Çünkü Refah kapısında ne olacağını bilemiyoruz. Mısır'ın bizi nasıl alıkoyacağını hakikaten kestiremiyoruz. Velhasıl o yollarda diğer arkadaşlar tutuklandıklarını görünce biz farklı bir yol denedik, birkaç arkadaş. Yolun bir kısmını taksiyle gittik, bir kısmını motorla gittik, diğer kısmını da trenle gitmeye karar verdik. Çünkü trende bizi tutacaklarını ya da pasaportlarımıza el konacaklarını çok şey yapmadık, yani kestiremedik, öngöremedik. Trende en son biz İsmailiye noktasında, İsmailiye denen Mısır'ın bir şehri var, İsmailiye'de buluşacağız. Oradan artık Refah'a doğru yürüyeceğiz diye anlaşmıştık. Ulaşanlar vardı, ulaşmayanlar vardı. Bir kısım ulaşmış, bizi İsmailiye'de bekliyor. Biz de trende en son durakta, İsmailiye durağında indik. İner inmez tabii Mısır askerleri bizi orada bekliyorlardı istihbarattan. 10 kişi etrafımızı sardı. Türkiye deyince hemen pasaportlarımızı aldılar tabii.
0: Çok tanıdık manzaralar.
1: Gerçekten çok tanıdık. Tekrar bizim Kahire'ye dönmemizi istediler. Biz de hayır, dönmeyeceğiz dedik. Biz İsmailiye'ye geldik. Burada bir işimiz var. Burada olmamız gerektiğini söyledik. Tabii ama maalesef büyük bir baskı yaptılar. O anda pasaportlarımıza el koydular. Dönmezseniz pasaportlarınızı vermeyiz dediler. Sonra delegasyonlarla itibata geçtik. Tekrar Kahire'de buluşmamız gerektiğini söylediler. İsmailiye'de olan arkadaşlar da tekrar Kahire'ye geldiler. Sonra Kahire'ye döndüğümüzde yine arkadaşlarımızı otellerde ya da bulundukları ortamlarda baskın yaptıklarını, aldıklarını, deport ettiklerini öğrendik. Ama istenilen hedefe doğru ilerledik. İstenilen hedefe vardık, buna eminiz. Vardığımız hedef ile Gazze arasında 100 kilometrelik bir mesafe kalmıştı. Yani aslında biz orada buluşup yürüyüşe başlasaydık elhamdülillah inşallah ulaşacağımızı umuyorduk. Ama olmadı. Bir yere kadar gelebildik. O da bir mesafedir. Bugün İsmailiye'ye kadar geldik. Yarın El Arış'a geleceğiz. Oradan sonrası inşallah Refah'a ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Yani aslında bunu da belirtmek istiyorum. Biz Mısır'a giderken Mısır'ın ne kadar zalim olduğunu dünyaya duyurmak için gitmedik. Biz Siyonizmi, Gazze'yi, İsrail'i ve Filistin davasını tanıtmak için oraya gittik. Bu ayrıntı bu alıkoymada kaybolmasın. Evet, Mısır herkes tanıyor, ayrı mesele. Mısır'ı tanıyıp tanımamak, zalim olup olmadığını burada tartışmak doğru olmaz. Ama tek bileceğimiz şey Siyonizmin Mısır'ı etki altına aldığını ve bekçilerini çok iyi koruduğunu, çok iyi beslediğini bu şekilde de görmüş olduk. Ama yılmamak lazım. İkinci hedef El Arış olmalı. Sonrasında refaha doğru yürünmeli. Bugün yine çağrı yapsalar yarın yine biletimi alırım yani, eminim yani.
0: Allah razı olsun.
1: Eyvallah.
0: Mısır'ın zalimliğini konuşmadan geçelim dedik ama dün de aslında Muhammed Mursi'nin şehadet yıl dönümüydü.
1: Evet, rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Sizle konuşurken işte hani ne yapacaklarını bilmiyoruz falan. Aslında Rabia meydanları. Muhammed, evet, Mursi'nin yaşadıkları az çok bize biraz bilgi veriyordu. Ve biraz önce de söylediğim gibi yani çok tanıdık manzaralar. Nereden geldin? Türkiye'den. Hadi evine dön.
1: Aynen öyle.
0: Yani ağız o kadar bir ki Siyonizmin ağzıyla Mısır'da sizin duyduğunuz ağız, aynı söylemler, aynı davranış biçimleri ve belki aynı korkaklık. Hepsi birbirinin aynısı dediğiniz gibi. Yani Siyonizm kendi ortaklarını öyle bir eğitmiş, öyle bir hızardan geçirmiş ki hepsi aynı şeyleri söylüyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani bir de orada toparlanan arkadaşlarımız kapılarda durdurdular. Tabii İsmailiye yakın kapılarda durdurdular. Mısır'ın askerleri etraflarını çevirdi. Mısır'ın eşkıyaları ya da aşiretlerini o topluluğa saldılar. Şiddet uyguladılar. Bazı baskılar uyguladılar. Kadınları dövdüler. Su püskürttüler, kaçırıldılar. Birçok arkadaşımız otellerden kaçırıldı. Yani yürüyüş öncesi ve sonrasında da kaçırıldı maalesef. Yani bu baskıları yıldırmaya çalışıyorlar. Yani bir daha gelmeyin, böyle bir şeye tevessül etmeyin diyorlar ama bunlar bizi yıldırmayacak. Gazze'nin dünyaya tek bağlantısı maalesef Mısır.
0: Mısır.
1: Orada etkimizin olması gerekiyor. Siyasi anlamda da bu anlamda bazı yumuşatıcı görüşmeler yapılmalı diye düşünüyorum.
0: Evet, inşallah faydası olur. Muhammed Mursi döneminde tamamen açılan kapılar, sonra Sisi döneminde, evet, yine aynı şekilde tamamen kapandı.
1: Ve Aksa Tufanı şu an onun desteğiyle, rahmetli şehit Mursi'nin desteğiyle hala devam ediyor. Kapılar, evet, o dönemde açıktı. Ve Mısır'da şehit Mursi'nin ismini ağzınıza alamıyorsunuz. Her köşe başında askerler var. Polis yok. Polis devleti değil, askeri devlet olduğu için. Konuşmalar çok dikkatli, insanlar çok bastırılmış, kimse Rabia'dan, kimse direnişten, kimse Muhammed Mursi'nin davasından ya da ihvan kelimesini konuşmaktan hakikaten korkuyorlar. Bence bu baskılar, bu şiddetler bir gün yeniden mücadele, yeniden bir direnişi şaha kaldıracağına eminim. Aynen hani keskin sirke küpüne zarar verir derler ya, bu kadar keskinlik bir yerde bir patlamaya neden sebep olacak. İnşallah o patlamanın içerisinde bizler de var oluruz ve Gazze'nin zaferine Rabbim bizleri ulaştırır.
0: Biraz önce siz İsmailiye'den bahsedince benim aklımdan Şehit Hasan el-Benna geçmişti ki İhvan'ın kurucusu, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani aslında çok enteresan bir şey hocam. Belki duygusal, belki hani bir hanım gözüyle bakış ama siz bir hareket yapıyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz. Bu hareketin hepsinin geçmişte İslam adına büyük büyük mücadeleler vermiş ve İslam'a çok faydası olmuş insanlara bir yerden ucu dokunuyor. Evet. Siz Mısır'a gittiniz, İsmail'e gittiniz. İsmail'e, Hasan el-Benna'nın harekete geçtiği nokta, İhvan hareketi, bugünkü Mescid-i Aksa direnişinin ateşi, fitilini ateşleyen nokta, hepsi birbirine çok bağlı. Ve hani bizim salih amel dediğimiz veya sadaka-i cariye, evet, dediğimiz şey bu noktada devreye giriyor. Allah'ın izniyle bundan sonra gidecek olanların hepsinin sevabından da eksilmeden sizin üzerinize
1: i̇nşallah,
0: de gelecek inşallah.
1: İnşallah, inşallah.
0: Peki orada en çok aklınızda kalan, sizi en çok etkileyen olaylardan birini sorsam.
1: Tabii yürüme esnasında, yürümeye geçmeden önce aslında benim için en önemlisi tren yolculuğuydu. Tren yolculuğuyla yürümenin arasında çok bir farkın olmadığını gördüm. Çünkü tren çok yavaş ilerliyor. İçi tıklım tıklım insanlarla dolu. Aynen öyle. İçi tıklım tıklım insanlarla dolu. Bunu da sosyal medyada paylaşmıştım. O tren yolculuğu çok uzundu ve çok yorucuydu. O çok etkilemişti ve insanların hatta bize müdahale eden Mısır askerlerinin gözlerinin yaşardığını, aslında halkın Gazze taraftarı olduğu, müdahale eden askerlerin tamamıyla emir kurulu olduğu aklımda çok kaldı ve çok etkiledi. Ve biz yürüyüşe çıkmadan önce cuma namazı kıldık Mısır'da. Gazze'ye dua edildi hutbede. Herkes elini kaldırdı, Gazze'ye dua etti. Yani Mısır halkı, Mısır insanı hakikaten Gazze'nin yanında Filistin davasını savunan bir mücahit millet. Onları yönetimle karıştırmamak gerekiyor. Orada bize müdahale eden askerler de asla onlardan değildi. Her biri o anlamda yüreğinde Kudüs'ün sevdasını taşıyan insanlar. Taksiye bindik. Devamlı gidiş gelişlerimiz taksiyleydi. Takside herkes Kur'an-ı Kerim dinliyor. Mısır karilerini dinliyor. Biliyorsunuz Kur'an'ın en güzel okulduğu yer. Mısır karileri taksilerde dinleniyor. Yani insanlar çok inançlı, çok takvalı ve Filistin davası hususunda gönülleri, yürekleri yanan insanlar. Ama maalesef baskılar, şiddetler onları da yıldırmış, konuşamaz hale gelmişler.
0: Hocam, Muhammed Mursi'yi seçip devletin başına getirenler Mısır
1: İnsanlar,
0: halkı.
1: Aynen öyle.
0: Yani Sisi seçilmiş bir devlet başkanı değil ki, darbeyle gelmiş bir devlet başkanı. Öyle olunca Mısır halkıyla alakalı suizan beslemek çok daha akıl kârı değil zaten.
1: Değil, evet, aynen öyle.
0: Şimdi hocam, çok güzel şeyler anlattınız. Birazcık dinleyicilerimiz güzel sesinizden de faydalansalar.
1: Eyvallah.
0: Gazze'ye
1: Gazze'de
0: gitmişken Kudüs'e de gidelim mi? Yürüyelim mi Kudüs'e doğru?
1: Eyvallah, inşallah.
0: İnşallah.
1: Yürüyelim Kudüs'e doğru diyelim. İnşallah bir gün yürüyüşümüz gerçekleşir.
0: İnşallah.
1: O niyetle, o duayla okumuş olalım inşallah.

0: Hocam evet. Maşallah pırıl pırıl bir ses.
1: Eyvallah, Allah razı olsun.
0: Ben videolarınızı çektim, paylaşacağım bunları.
1: Eyvallah, inşallah memnuniyetle.
0: Hocam şimdi dünyanın gözü Gazze'de, Mısır'daydı desek hiç de abartmış olmayız bu olaylar neticesinde. Hatta belki şöyle söyleyenler bile oldu, İsrail İran çatışmasını bu ilgiyi dağıtmak için ortaya çıktığını söyleyenler dahi oldu. Siz orada Mısır'a Gazze'ye destek oldunuz. Gazze'nin sesi olabilmek ne hissettirdi size?
1: Evet, gerçekten bu çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip eylesin. Şimdi sırtımda yaklaşık hemen hemen nereden baksanız 30-35 kilogramlık bir ağırlık taşıyorum. Elimde işte bir tarafta su var, bir tarafta farklı malzemeler var. Yani o yürüyüşte, o yolculukta bu eziyeti çekmek gerçekten benim için mutluluktu. Yani hakikaten taşıdığınız o yük, çektiğiniz o eziyet size yük olmuyor ya da bir cefa vermiyor o yolda olmak. Çok kutlu bir yürüyüş. Bismillah deyip adım attıktan sonra geçen her dakika size mutluluk veriyor. Yani o anlatılmaz, yaşanması gereken bir duygu. Öyle hissediyorum.
0: Çekilen çile kutsaldır diye bir aynen, söz var ya.
1: Aynen öyledir.
0: Evet.
1: Aslında şunu da hatırlatmak istiyorum. Yürüyelim dedik ya Kudüs'e. Aslında bizim askerlerimiz, Türkiye'de bulunan askerlerimiz, rahmetli Erbakan hocamızın 28 Şubat'tan 8 gün evvel Kudüs'e yürümüşler. Filistin'e gitmişler. Filistin'de yürümüşler. Hatta 2019'a kadar askerlerimiz orada kalmış. Türk askeri Gazze'ye, Filistin'e gitmiş ki yine de gidebilir aslında. Biz nasıl yürüyorsak aslında ordular fevç fevç gidebilir. Bunun provasını Erbakan hocamız yapmış. Hatta 28 Şubat olmadan önce 8 gün öncesinde karar almış. 28 Şubat olmasına rağmen bu işlem gerçekleşmiş ve askerlerimiz Filistin'e El Hal ile gitmiştir. Orada bir barış gücü niteliğinde nöbet tutmaya devam etmişlerdir. Hatta Filistin'de El Hal şehrinde bulunan insanlar biz hayatımızın en huzurlu anını o askerlerin burada olduğu zamanda yaşadık diyorlar.
0: İnşallah
1: bunlara vesile olsun. Yani bizim gidip çözebileceğimiz bir mevzu değil. Sadece abukayı kırabiliriz ya da gündem yapabiliriz, kamuoyu oluşturabiliriz. Ama olması gereken orduların oraya gitmesidir. Ve Gazze'yi öyle kurtarmaktır. Ve İsrail devleti denen devletçiğin yeryüzünden silinmesidir. Ve en önemlisi İslam Birliği'nin kurulmasıdır. İslam Birliği kurulmadan ordular da oraya gitmez.
0: Gitse de çözüm
1: olmaz. Bir anlamı olmaz. İnşallah kurulacak. Biz bundan eminiz. Hatta insanların zihinlerinde böyle bir şey var. İslam Birliği'ni bu devlette mi kuracağım diyorlar aslında. Evet, o devlette kuracaksın. Güvenmediğin devletlerle belki kuracaksın. Sen onu kendi boyunduruluğun altına alınca Allah onların gönlüne farklı merhametler verecektir. Ki Erbakan hocamıza da bu anlamda çok büyük baskı yapmışlardır İslam Birliği'ni kurduğu için. D8 devam etmeli, D160'lar kurulmalı ve Kudüs'e yürülmeli diyorum inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir soru daha sorsam. Siz gittiniz ve ortak bir kararla artık herkes ülkesine döndü. Sizce bundan sonrasında neler olacak?
1: Bundan sonrasında bize gelen çok fazla mesaj var. Ben çoğu mesaja dönemedim zaten. Biz oradayken bile insanlar biletlerini alıp oraya gelmek istiyorlardı. Yani bu akın akın dalga dalga büyüyecek. Az önce bahsettim. Şu an gemiler alınıyor. Bu yürüyüşle beraber inşallah büyük büyük fevç fevç insanlar oraya yürüyecek. Çünkü bu ablukanın kırılması lazım. Çünkü bir başlangıç var, bir adım var. Bu adımların zayi olmaması için İnsanların oraya yürümesi gerekiyor. Devletlerin harekete geçmesi için bu tür eylemlere gerek var. Hani biz ülkemizde ya da farklı bölgelerdeki insanların da farklı bölgedeki insanların devletleri harekete geçirmesi için sivil vicdanların, sivil inisiyatiflerin harekete geçmesi gerekiyor. Bunlar devletleri harekete geçirecek. Bu adımlar İslam Birliği'nin kurulması için ön ayak olacağını inanıyoruz. Şu an sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiğini ve gemi aldığını biliyoruz. Hatta ilk ismimi yazdırdım ben, öyle diye de bilirim şu an. Gemiler alınıyor, insanlar hazır olsunlar. Gemi yolculukları başlayacak. Bir değil, İnşallah. İki değil, üç değil. Ben dört duydum ama herhalde ona kadar çıkaracaklar diye duyarız. Bunlar onları getirecek. Karadan,
0: denizden,
1: havadan. Ve havadan da inşallah ilerleyecekler ama Ya bir yandan gemiler çıkarken yine sivil vicdan küresel yürüyüşe devam edecek. Mısır'a yeni yürüyüşler, yeni baskılar olacak bu anlamda. Mısır'dan da yürünecek, deniz yoluyla da ilerlenecek inşallah. Bunlar her biri devletleri harekete geçirerek inşallah Gazze'deki abluka kırılacak ve Gazze'nin zaferini hep beraber kutlamış olacağız.
0: İnşallah.
1: Buna inanıyorum.
0: Ardından da Gazze'nin yeniden inşaatında da hep birlikte orada olmayı nasip etsin
1: İnşallah.
0: Abim.
1: İnşallah.
0: Hocam artık bana ayrılan sürede yavaş yavaş bitti.
1: Eyvallah.
0: Hatta bitti.
1: Eyvallah.
0: Sözlerimizi toparlayacak olursan ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
1: Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim sabırla dinledikleri için. Şöyle kapatmış olalım. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz olan Mescid-i Aksa'mıza zeytinyağı göndermeye devam etsinler. İkincisi, Mescid-i Aksa ırklar üstü bir öneme sahiptir. Kürt olan Selahaddin Eyyubi'nin fethettiği, Arap olan Hazreti Ömer'in fethettiği, Türk olan Yavuz Sultan Selim'in fethettiği ırklar üstü bir öneme sahip bir davadır Kudüs davası. Bunun için koşmak, bunun için çalışmak evlere, hanelere bereket verir. Yetiştirmemiz gerekiyor ki tam bir birey olabilsinler. Bir insanın yetişmesinde eğer Kudüs, Mescid-i Aksa davası yoksa o gençte, o çocukta o eksiktir.
0: Şahsiyet gelişiminde çok
1: kıymetlidir. Şahsiyet gelişmesinde çok kıymetlidir. Onun o cehd, o cihat, o cengaverlik dediğimiz o yiğitlik duygusunu dışarıya çıkarmaktır aslında Kudüs davası. Cehdin ve cihadın ne olduğunu ülkemizde anlayamayız. İlla ki Kudüs'e, Mescid-i Aksa, Filistin topraklarına gitmek gerekir.

0: Orada bulunmak gerekir diye ümit ediyorum. Kudüs'ün kapıları açılacak, açık diyorum. O kapıları zorlamak gerekir, gitmek gerekir. En kötü ihtimalle git demesek bile niyet etmeliyiz. Yüreğimizde Kudüs'e gitme niyeti olsun. Neden Kudüs'e gitmeliyiz? Orası yıkılmasın, orası işgal edilmesin diye bir dakika da olsa, bir vakit de olsa orada nöbet tutabilme niyetiyle, Kudüs'e gitme niyetiyle hiç yoktan ölelim, hiç yoktan yaşayalım.
1: Kalkın Kudüs'e gidelim diyelim mi o zaman hocam?
0: Eyvallah, inşallah. Kalkın Kudüs'e gidelim diyorum. Hep beraber bu niyetle yaşamayı ümit ediyorum ve dinleyicilerimize de bu sevgiyle, bu aşkla, bu muhabbetle yaşamalarını ve bu arzuyla çocuklarını yetiştirmelerini diliyorum.
1: Amin, ağzınıza sağlık. Sizin az önce ezginizde geçiyordu ya, Mescid-i Aksa'yı sarmış kasvet. Şu günler, özellikle o günler,
0: biraz
1: yani bir
0: günler,
1: hafta,
0: evet.
1: Yaklaşık bir haftadır Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapandığı, içeriye kimsenin alınmadığı süreçler, bu bizim uykumuzu kaçırmaya yetmeliydi aslında.
0: Evet.
1: Fakat işte üzerimizdeki o ölü toprağını inşallah Rabbim inayetiyle kaldırsın ve hep birlikte Kudüs'e doğru yürüyelim diye dua ediyorum ben de hocam.
0: İnşallah.
1: Evet sevgili gönül dostları, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik maalesef. Bugün yayında onca yorgunluğuna rağmen Gazze adını bir kere daha yorularak stüdyomuza gelen sayın sanatçımız Osman Gündüz'le beraberdik. Efendim, onur duyduk. Hem kendi adıma hem dinleyenlerim adına size teşekkür ediyorum. Sesiyle ve sözüyle bize değer katan sayın Osman Gündüz'e, siz kıymetli dinleyenlerime ve sayın yayın yönetmenime teşekkürü borç biliyorum efendim. Bir sonraki programda görüşene kadar Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ankara için akşam ezanı.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Mezbahadan Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Ya Veli.
16: Veli olmasan sen, beni yokluktan kim himaye eder? Yalnızlığımda bana kim yarenlik eder? Çaresizliğimde kim elimden tutar? Kim düştüğüm yerden kaldırır? Kim sözlerimin ucundan tutup beni bilir, beni kabul eder?
14: Radyo Hedef FM 91.8.

مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وَتَ

ذلك من آيات الله.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال

Allah Allah.

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم

واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك

Allah'a emanet olun.

وقل

الثمر وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

اقرأ

0: iki can serverisin. Müminlerin önderisin. Hakkın son peygamberisin. Özledim seni ya Nebi. Sürmeli gözlerin var ya, bedeldir yedi dünyaya. Bir gün gelirim Ravza'ya. Özledim seni ya Nebi. Özledim seni ya Nebi.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle

0: Çukuran Bar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, bir insan Allah'ın kader emrini iman olarak benimsemediği sürece mümin olması mümkün değildir. Bu şu demek oluyor: mümin olmanın, iman ehli olarak ölüp cennete gitmenin şartlarından birisi de kadere iman etmektir. Kaderle neyi kastediyoruz? Şu içinde insan olarak bizim de bulunduğumuz kainatta, karıncasından filine kadar, insanından cinine, meleğine kadar, canlı ve cansız her ne varsa, ağaçlardaki yapraklardan, denizin dibinde bir hamsiye, karada bir toprakta soluncana varıncaya kadar, yeryüzünde, gökyüzünde Allah'ın zatı dışındaki bütün varlık aleminde ne varsa olup biten her şey tek bir ağacın, herhangi bir yaprağının yaratılması, kuruyup düşmesine varıncaya kadar, bir kelebeğin bir ağacın yaprağına konup kalkmasına varıncaya kadar, her olay, her iş Allah'ın yazmış olmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Buna kader diyoruz. Kadere iman diyoruz. Bir çocuğun doğması kaderin sonucudur. O çocuğun büyümesi kaderde yazıldığı içindir. O çocuğun hasta olması, iyileşmesi, annesinin ölmesi, babasının ölmesi, balkondan düşmesi, elini bıçakla kesmesi, öksürmesi, nefes alması kaderledir. Yani Allah yazmıştır, o yazdığı ortaya çıkmaktadır. Bir insanın peygamber olarak gönderilmesi de Allah'ın kaderi, planı gereğidir. Herhangi bir müşrikin, kafirin o peygambere isyan etmesi de yazılmış bir şeyin tecelli eden şeklidir. Kader, iman edilmekle veya edilmemekle değişmiyor. Bütün insanlar kadere iman etseler veya etmeseler Allah'ın yazgısı bozulmuyor. Zaten biraz sonra göreceğiz. Eğer bütün insanlar toptan kadere iman etmeyeceklerini söyleseler, o da o şekilde olacağı binlerce, milyonlarca sene önce levh-i mahfuza yazılmıştır. O tecelli etmektedir. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de ondan fazla ayette Allah-u Teala her şeyi kader dediği bir planla yaptığını söylüyor. İnne kulle şeyin halaknahu bi kadar. Ve kana emrullahi kadaran makdura. Ve kulle şeyin halakahu fetekaddarahu demek. Bütün bunlar yani yarattı ve kaderini de yazdı demek. Ve kulle şeyin indehu bi miqdar. Her şey onun yanında bir kaderledir. Ondan fazla ayet Allah-u Teala'nın her şeyi bir kader planıyla, kader adını verdiği bir planla yaptığını söylüyor. Sahih hadisi şeriflerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insan kadere iman etmedikçe mümin olamaz buyuruyor. Kadere iman etmek bir fantazi değildir. Bilakis kadere iman etmek Allah'a, meleklerine, peygamberine, peygamberlerine, kitaplarına, kitabına iman etmek gibidir. Kader, biraz sonra göreceğimiz gibi Müslümanın tembelliğinin özrü değildir. Kabahatlerinin kılıfı da değildir. Kader bizim dışımızda yazılmıştır. Biz kulluğumuzu, insanlığımızı icra etmek için o kaderin, yani kameraların önünde, bizden önce kaydedilmiş şeylerin önünde biz bu oyunu oynuyoruz. Kardeşler, bir cümleyi vurgulayarak konunun diğer bölümlerine geçmek istiyorum. Kadere iman, imanın altı şartından biri olarak bildiğimiz kadere iman, Emevilerin, Abbasilerin, Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayıyla dine konmuş bir şey değildir. Kur'an, Allah'ın her şeyi kaderle yaptığını söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahih hadisi şeriflerde her şeyin kaderle olduğunu söylüyor. Tembellik, pasiflik ve hastalık, ne varsa onlar da kaderle. Çalışkanlık, hamle, gayret, ne varsa insanda onlar da kaderle. Her şey Allah'ın kaderiyle gerçekleşiyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz, özellikle kulun kadere imanı gerçekleşmeden Allah'a imanının da sonuçlanmayacağını, gerçekleşmeyeceğini vurguluyor. Ve bu ümmetin kaderi sorgulama cüretini göstereceğini haber vermiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Abdullah İbni Ömer'e demişler ki, filan semtte filan yerde birileri kader var mı yok mu? Yani biz bu kader yüzünden mi böyle süründük, savaşa girdik gibi tartışıyorlar diye bilgi vermiş, haber vermişler. Yani birileri Müslüman oldukları halde kadere itiraz etmek cüretini gösterdiklerini söylemişler ki Abdullah İbni Ömer'in sağlığında böyle bir şeyin gerçekleşmesi Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e çok yakın. 30-40-50 yıllık bir zaman diliminde bu cüretin gösterilebildiğini ortaya koyuyor. O da biraz önce söylediğim hadisi şerifleri tekrar etmiş. Ben Resulullah'tan duydum demiş. Kul kadere iman etmedikçe mümin olamaz dedi diyor. Yani ashab-ı kiramın ciddi bir şekilde kadere imanı vardı. Bunu kimden öğrenmişlerdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrenmişlerdi. Evet, Kur'an-ı Kerim imanın şartları şunlardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saymıyor. Namazın rekatlerini de saymıyor. Meleklere iman üçüncü şarttır da demiyor. Namaz şu kadar defa kılınacak da demiyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye de saymıyor. Cuma namazı öğlenin şu saatinde kılınacak da demiyor. Kur'an-ı Kerim ayrıntılar vermiyor. Eğer şu kelime Kur'an'da bu şekilde geçmiyor diye bir diretme yapma hakkımız varsa buna namazdan başlamamız gerekir. Oruçtan, haçtan başlamamız gerekir. Biz ne yapıyoruz ama? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı bizim pratiğimize nasıl döktüğüne bakıyoruz. Biz bir beşer olan, içimizden birisi olan, bizden biri olan, bizim lisanımızı konuşan, bizim gibi yiyip içen, bizim gibi uyuyan, bizim gibi yeryüzünde yürüyen sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan Allah Kur'an'ında ne dedi diye bakıp öğreniyoruz. Ondan da ashab-ı kiram öğrenmiş, biz de ashab-ı kiramdan öğreniyoruz. Böylece imanın 6 şartı var. Kadere iman etmek, öldükten sonra dirilmeye iman etmek, kitaplara iman etmek imanın şartlarındandır. Allah'a kul olmanın gereklerindendir diyoruz. Kimse kendi kafasından, içtihadından bir şey ilave edemez. Herhangi bir şekilde ümmeti Muhammed iman esaslarını ne artırabilir, ne azaltabilir, ne 7'ye çıkarabilirsin, ne 5'e düşürebilirsin. 6 6 öyle kalmıştır. Tıpkı namaz vakitleri 5 vakit olduğunda nasıl onu 4'e indiremiyorsun, 6'ya çıkaramıyorsun? Aynı şey imanın şartları içinde geçerli. Her halükarda kadere iman etmeyen mümin olamaz. Kadere isyan Allah'a isyandır. Ama biz kadere iman etmekle yorganın altına giren, mağarasına kapanan, evinden çıkmayan insan olmamız mı isteniyor? Hayır. Kadere iman etmek pısırıklığın gerekçesi değildir. Bir insan kadere iman ediyor diye, bir insan imanın şartlarından biridir kadere iman etmek diyerek bünyesine, anlayışına, idrakine kader diye bir şifre koyuyorsa bu insan zengin olamaz. Bu insan güzel evlilik yapıp mutlu bir hayat yaşayamaz diyemeyiz. Bunların hiçbir ilgisi yok. Kadere iman etmenin uzayda tur atmakla bir ilgisi yok. Kadere iman eden veya etmeyen çalıştıktan sonra zengin de olabilir. Çünkü zaten kaderi maske olarak kullanmak, kaderi hile olarak kullanmak cüreti de kaderde yazılı şeylerdir. Biraz sonra göreceğiz. Allah-u Teala kullarına zulmetmek için herhangi bir şekilde onların cehennemlik olmasını yazmamıştır. Cehennemlik olacaklarını, kendi nefislerine zulmedeceklerini, filan hatayı yapacaklarını bildiği için böyle bir kader yazmıştır Allahu Teala. Biz Rabbimizin ne kaderinde ne işlerinde asla bir zulüm olmadığına, yaptığı her şeyin mutlak adalet olduğuna ve mutlak rahmetle kullarına muamele ettiğine iman ediyoruz. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize özellikle kadere iman konusunda bir sürü telkinat verdikten sonra yine de ne buyuruyor? Güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır diyor. Evet, her şey Allah'ın kaderiyle, hastalık da Allah'ın kaderiyle, fakirlik de Allah'ın kaderiyle, zenginlik de Allah'ın kaderiyle, ama sen güçlü ol, sağlıklı ol buyuruyor. Sahabeden birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ya Resulallah, madem Allah her şeyi kader olarak yazmış, hastalığı da bana kader olarak yazmış, ben de kadere iman ediyorum, ne için tedaviyle uğraşayım ki diye sormuş. Buyurmuş ki, tedavi de kaderde var demiş. Tedavi de kaderde var. Yani sadece belalar, musibetler, hastalıklar, çocuk ölümleri, çocuğun sakat doğması mı kader? O sakat doğan çocuk için yığın yığın enstitüler, tıp kurumları oluşturup, ilaçlar geliştirip, o çocuğun tedavisi için, o hastalığın yeryüzünden kalkması için uğraşmak da bir kader. Yeryüzünde Allah Teala bir mücadele olsun istiyor. Yeryüzünü cennet olarak yaratmamış. Dertsizlik diyarı cennettir. Dünya dert diyarıdır. O kadar dert diyarıdır ki, dertsiz kalsan dertsizlik dert olur bu dünyada. Sıkıntı olur. Yalnızlık çekersin, gariplik çekersin. Dertsizliği bile derttir bu dünyanın. Böyle bir kader. Yani Allah hastalığı kader olarak yazdığı gibi, hastalığa tedavi yöntemleri arayışı içinde olmak, güçlü hastalıktan kurtulma mücadelesi verip vermemek de kaderin bir sonucudur buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bize kader talimatları, kaderle ilgili telkinatlarından sonra aleyhisselam Efendimiz, güçlü olmaya, bedensel ve zihinsel olarak güçlü olmaya, moralimizin yüksek olmasına bizi teşvik etmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Allah Teala, her şey benim emrimle, ve kâne emrullâhi kaderen mektûrâ, her şeyi yazdım çizdim bitti bu işler buyurduğu halde, ashab-ı kirama girdikleri savaşlardan sonra, ve lâ tehînû ve lâ tehzenû, üzülmeyin, moralinizi kırmayın, moralli olun buyuruyor. Hani kader yazılmıştı, hani galibi mağlubu belliydi bu dünyanın, sen iyi bir oyuncu ol, profesyonel oyuncu ol, mağlup rolü de oynasan, galip rolü de oynasan, hasta rolü de oynasan, sağlam rolü de oynasan, sana Allah hangi rolü oynatırsa oynatsın, sen rolünü iyi oyna. Bu kainat bir tiyatrodan ibaret zaten. Ebedi değil, fani. 3 günlük, 5 günlük bu dünyada sana hastane köşelerinde hasta rolü oynama görevi verdiyse Allah Teala, senin bu tiyatroda vazifen hasta rolünde oynamak. Sana fakirlik rolü verdiyse fakirlik rolünü iyi oyna. Tiyatro ücret karşılığı, hayat karşılığı, sana Allah bu rolü oynattığı için sen gene mutlu ol, huzurlu ol. Kendi kendini yiyip bitirme. Zenginlik rolü verdiyse sana Allah, güçlü beden rolü verdiyse o rolü iyi oyna. Şımarma bu sefer. Şımarma. Şımarırsan da bu kadere isyan noktasına kayabilirsin. Moralsiz kalırsan da Allah'ın kaderine isyan noktasına gelebilirsin. Her şey kaderle, her şey Allah'ın yazıp çizmesiyle olup bittiği halde bir mübah iş yapacağınız zaman istihare yapın buyuruyor. İstihare eden sonra pişman olmaz diyor. Peki hani her şey Allah'ın kaderiyleydi? Evet, Allah'ın kaderiyle, ama sen rolünü iyi oynaman gerekiyor. Sana ne rol biçti Allah Teala? Sana fakirlik rolü biçti. Sana çocuklarınla uğraşma rolü biçti. Sen o rolü iyi oynayacaksın. Bu dünyanın sahibi ve ebedi kalıcısı zannettiğin zaman yanılırsın. Hayır, benim haberim olmadan, bana sorulmadan Allah beni alıp bu dünyaya getirdi.

0: yine bana sormadan, benim haberim olmadan alıp götürecek. Burası ne benim için, ne herhangi bir canlı için kalıcı bir yer değil. Ben de, benim gibi yaratılmış olan herkes de buradan çekip gidecek. Burada ne kadar bulunacağım bile belli değil. Hani insan bir iş için bilet alıp bir yere girse, bu bilet şu kadar için geçerlidir. 10 saat, 15 saat geçerlidir denir. Nihayetinde bir çay içmek için bir yere otursan, çay içimlik bir süre, bir saattir. Bu dünya o kadar da belli değil.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Kaç saat kalacağın, kaç dakika kalacağın belli olmayan bir yerde benden habersiz gelmişim. Yine benden habersiz ben gideceğim buradan. Benim vazifem tıpkı gelirken bana sorulmadığı gibi, giderken de benim iznim alınmadan beni götürecekleri gibi bu dünyada, aradaki mesafe de zaten benim değil. Kadere iman budur işte. Başında yokum, dibinde yokum, ortası niye benim olsun ki? Ortası da benim değil. Neden? Çünkü bunun başı Allah'ın emriyle, dibi de Allah'ın emriyle. Ne yaratılırken bana soruyorlar, ne anamı babamın beğenip beğenmediğim soruldu, ne filan coğrafyada doğmaya uygun görür müsün, nereyi istiyorsun diye bana bir bilgi soran olmadı. Ben her halükarda istemediğim, bilmediğim bir yere geldim. Aynı şekilde habersiz bir şekilde alınıp götürüleceğim. Ara yerin hakimi olmam mümkün değil. Burada nasıl ben gelirken kader beni getirdi, götürürken de bir kazada, bir hastalıkta veya yatağımda veya oturduğum masada alıp beni götürecek kaderim, ara yerde o kaderin hükmüyle sürüyor olması lazım. İman budur, kadere iman budur. Bunu böyle bildiğimiz halde, böyle öğretildiği halde, Kur'an ve hadis-i şerifler

bu şekilde öğrettiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mübah iş yaparken istihare yapın rahat edersiniz buyuruyor. Niye istihare yapın rahat edin diyor? Çünkü mümin zaten kaderine teslim. Ama istihare yapar, Rabbine sığınır, Rabbinden kalbine bir takım tuluatlar, ilhamlar, yardımlar gelmesini talep ederse, ondan sonra o iş olumsuz da olsa ondan sıkıntı duymaz. Önemli olan zaten evlilik yaparken istihare yaptığım zaman, benim için önemli olan o evliliğin illa mutlulukla devam etmesi, illa sıkıntısız olması, çok çocuğumun olması, zengin bir evlilik yapmam filan, o değil asıl gaye. Mutlu da olsam, mutsuz da olsam, aradığımı bulsam da bulmasam da, 10 çocuğum olsa veya hiç çocuğum olmasa da, neticede ben kahrolmadan bu evlilik devam etsin. Rabbimin kaderine isyan etmeden, bu 3 günlük 5 günlük misafirhanenin kurallarını bozmadan yaşayıp gidebilmem açısından istihare yaparım ben. Bütün bu yatırımlar, kadere iman aslında bizim kökümüzde var. Yani mümin olarak kadere iman ediyoruz ama güçlü olma savaşı yap diyor. Para olarak güçlü ol, beden olarak güçlü ol, moral olarak güçlü ol, Allah'a daha yakın olursun diyor. Önce böyle öğütlüyor. Sonra bir iş yaparken istihare yap, için rahat etsin diyor. Sonra psikolojik eğitimine aleyhissalatü vesselam Efendimiz devam ediyor. Ne diyor? Şöyle, dünya hayatında senin küçük bir dairen var, öbürünün de villası var. İkide bir villası olan adama bakma. Dairesi bile olmayan, gecekonduda yaşayan, gecekonduya bile kira veren adamlara bak. Sizden aşağıdakilere bakın. Allah'ın nimetlerine nankörlük etmezsiniz böylece buyuruyor. Hala ne eğitimine devam ediyor? Kaderi özümseme, Allah'ın planının içinde rolümü iyi oynama eğitimine devam ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kardeşler, kadere iman ettik mi? Ettik. Tamam mı? Tamam, elhamdülillah. Demekle kadere iman bitmiyor. Bunaldığın zaman Allah'ın yazdığı rolü oynamanın rahatlığını hala hissediyorsan kadere iman o zaman vardır. Keyifliyken herkes kadere iman ediyordur. Özel uçağın var, villalarında korumaların var. Elbette sen kadere iman etmeyeceğin de kim edecek? Ne güzel kader. Darası bütün insanlığın başına. Böyle kadere kim iman etmez? Ama elindeki villaların, korumaların, özel helikopterin bir gün kaybolduğu zaman, dünkü Allah, bugünkü Allah'sa hala, bir şey değişmediyse kadere iman odur. Dün çok iyiydi her şey. İşçilerin var, patrondun, zengindin, forsluydun, efendim diye hitap ediliyordu. Bir ay, iki ay geçmedi, sefil hale geldin, düştün. Bir şey değişmediyse, senin için hala dünya aynı dünya ise iman budur. Böyle olmak gerek. Aynı şekilde fakirken, sefilken, hastayken Allah'ın nimeti gelip seni yukarı kaldırdığı zaman yine aynı şekilde mütevazi, ahlaklı, Rabbini hatırlayan, yine ona el açan, yine Allah'ın hakkını unutmayan mevkiin devam ediyorsa senin, işte kadere iman budur. Yani biz kendimizi bir ağacın yaprağının rüzgarın önünde sallanması gibi, kaderin rüzgarında sallanıyor kabul edersek, ister yere düşürsün, ister ağaçta tutsun, bizim için bir şey değişmiyorsa kadere imanımız budur. Kardeşler, kadere imanı özetleyecek olursak, kadere iman ne demekti? Allah biz yaratılmadan önce, anam babam, anamın anasının anasının anası Adem aleyhisselam, hatta Adem Aleyhisselam'ın geldiği şu dünya, dünyanın içinde bulunduğu evren, bunlar yaratılmadan önce ve evren yaratılmadan 50 bin yıl önce diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte. Evren, evren, kainat, galaksiler, bilmem şu büyük uzay denen sistem yaratılmadan 50 bin yıl önce ilk insandan son insana kadar, ilk biten ağaçtan
yeryüzünde büyüyecek olan son ağaca kadar, o ağaçların yapraklarından köklerine kadar, ne varsa şu kainatta ne olup bitecekse bunların tamamını Allah levh-i mahfuz denen bir yere yazdı. Bu nasıl bir yazıdır? Kaç günde, kaç ayda yazıldı? Ne ile yazıldı? Bunlar sorulmaz, cevaplandırılamaz şeyler. Ama Allah yazdı. Kader budur. Bugün tırnağının kenarında küçücük bir yara çıkan insanın o yarası levh-i mahfuz kayıtlarında var. O insanın şifresine girildiğinde, o insanın filan yaşta, filan gün, filan yerde tırnağını keserken makası eline kaçıracak, oradan tırnak kenarından iğne ucu kadar kan akacak diye kayıt levh-i mahfuzda var. Benim şu konuştuğum sözler, aldığım verdiğim nefes, kullandığım kelimeler, ses tonum, bu ses tonumu indiriş çıkarışım levh-i mahfuzda kayıtlı. Bir kişi olarak benim de kayıtlı, herhangi bir kuzunun bir vadide meylemesi de buna dahil. Allah yazdı. Şimdi bir kafir, kafir olarak yaşayıp, kafir olarak öldüğü zaman, bu yazılı şey ortaya çıkıyor. Bir mümin, mümin olarak yaşayıp, mümin olarak öldüğü zaman, bu yazılı şey ortaya çıkıyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir baba ile anne birleşip de annenin rahmine döl olarak düştüğü zaman çocuk, o çocuğun 40. günü olduğunda, yani anne ile babanın birleşmesinden 40 gün sonraki gecede Allah bir melek gönderir ve o çocuğa, henüz cenin bile yeni olan o çocuğa 40. gününde, ana rahmindeki 40. gününde, annesinin onu doğurduktan sonraki 40 gününde değil, o çocuğa geleceğiyle ilgili kaderi yazılır. Nereden yazılıyor? Levh-i mahfuzdaki ana dosyalardan alınıp çocuğun alnına yazılıyor. Çocuğun nasıl yaşayacağı, nasıl öleceği, imanla ilgili hali, her şeyi, hastalığı vesairesi beynine yükleniyor çocuğun. Ve o melek gittikten sonra o çocuğun süreci orada başlıyor. Şimdi o çocuk doğuyor, büyüyor, sonra Müslüman olarak yaşıyor. Şimdi dikkat ediniz, Müslüman olarak yaşıyor, ibadetler yapıyor, hac yapıyor vesaire vesaire, ölümle arasına dakikalar kalıyor. Yani çocuğun büyüdü, 50-60-80 yaşında oldu, mümin olarak yaşıyor. Kaderde ise o melek ona ana dosyalardan getirip alnına o kaderi yazdığı günse kafir olarak olacağı yazılmış. Kafir olup sonunda kafir olarak ahirete intikal edeceği yazıldığı için kaderi onu son anında bulur, son anında küfre girer ve öyle ölür buyuruyor. 80 sene mümin olarak yaşamış olsa bile o 40. gün melek ne yazdıysa o tecelli edecek. Aynı şey ters taraftan da bakıldığında böyledir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 80 sene, 90 sene ne kadarsa kafir olarak yaşar, yaşar yaşar, tam cehennemle arasında bir son nefes kalır. O nefesi de verince kafir olarak ölüp cehenneme gitmesi gerekirken o gün melek, o 40. gün melek onun kaderine bu mümin olarak ölecek, Sa'id müminlerden olarak ölecek diye yazdığı için son nefesinden önce gelir iman eder ve cennetlik olarak ölür. A ve B şıkları böyle. Şimdi bunu düşündüğünde insanlar kendi beyinlerine göre, kendi yorum kapasitelerine göre, bilgi kapasitelerine göre düşünüp bu adamın ne suçu var? Bu bedavadan niye cennete girdi diye düşünüyorlar. Yani madem Allah yazdı, bu yazdıysa yazdığı gidecek, yani Allah'a itiraz edecek hali yok kimsenin, ya da yazdığını bozacak bir kudret kimsede yok diye düşünülüyor. Burada kardeşler, bilmek kelimesinden kaynaklanıyor bu hatalar. Ben çok şey biliyorum. Filanca çok daha fazla şey biliyor. Bütün bildiklerimiz gözümüzün gördüğü,
kulağımızın duyduğu, burnumuzun

kokumuzun koklandığı, elimizin tuttuğu şeylerdir. Hiç görmediğim, hiç koklanmadığım, hiç duymadığım, hiç bilmediğim, tatmadığım şey hakkında bilgim olur mu benim? Evet, filanca bir roman yazmış. Yazdığı romanda hiç akla hayale gelmemiş şeyler yazmış. Hiç öyle akla hayale gelmemiş değil. Mesela yemeden içmeden insan yazmış. Öyle bir roman tasarlamış. Bu bir insan tasarımı üzerine yapılan bir geliştirme. Bilinen bir şeyin üzerinde geliştirme yapıyor. Şimdi insan duyu organlarının esiri olarak bilir veya bilmez. Görebildiğini bilir, göremediğini bilemez. Ama Allah olan şeyleri biliyor. Olmayan şeyleri biliyor. Olabilirleri biliyor, olamazları biliyor. Allah bilirken olmuş, kayda geçmiş şeyleri değil, olduğunda nasıl olacak olan şeyleri biliyor. Bunun için Allah biliyor ki 200 sene ömrü olsa, 200 sene secde etse bu adamın gidişi cehennemlik gidiş. Yazıyor ki bu cehennemlik olarak ölecek. Şimdi biz kalkıp da Allah yazdığı için cehenneme gitti bu adam da diyebiliriz. Allah cehenneme gideceğini bildiği için buna cehennemlik yazdı da diyebiliriz. Nasıl bakıyorsan öyle diyeceksin. Kaderi, Allah'ın yazgısını bahane yapmak için iyi bir bahane bu. Ama bu bahane kimi inandırabilir? Kendi kendini teselli edersin. Buna ne melekler kanar, ne de kıyamet günü özür olarak bunu kullanabilirsin. Aynı şekilde 80 sene küfür üzere yaşadığı halde bu kul sonunda cennetlik olacak bilir Allah, o bildiğini yazar, o yazdığı da bir daha değişmez. Bu şekilde bir kadere iman ediyoruz. Kardeşler, bilmek kelimesini bizim bilgimizle ölçtüğümüz sürece kadere iman etmek mümkün değil. Kader demek zulüm demek o zaman. Çünkü biz bilmeyi tahminle karıştırabiliriz. Bu sonunda şöyle olabilir deriz. Halbuki Allah Teala tahmin etmiyor. %100 biliyor. Nasıl biliyor? İşte Allahu Teala'yı kullarından, mahlukatından birine benzeterek hayal etme hatası bu. Biz beyin vasıtasıyla düşünüyoruz. Beynimizin yardımıyla görüyor, anlıyoruz. Beynimizdeki dolaşan kan hafif pıhtılaşsa sıfır cahil olacağız. Fazla sulansa gözümüz dönecek. Kana mahkum bildiğin var senin. Bir kilo et parçası senin bildiğin şey. Allahu Teala'yı da böyle düşündün mü yandın. O zaman değil Allahu Teala'nın yazdığı kaderi, bu kainatı nasıl yarattığını da anlayamazsın, maymun yarattı dersin. Veya başka bir safsataya düşersin. Kadere imanın en önemli basamağı, müminin Allah'ın bilgisiyle ilgili boyutu tasarlamasıdır. Sen bilgisayar hafızasına benzetemezsin levh-i mahfuzu. Bir ülkenin milyonlarca, yüz milyonlarca vatandaşına birer numara veriliyor. Bu numaralar, vatandaşlık numarası deniyor. Sadece 5-10 haneli bir numarayı kaydedince o insanın ödediği ödemediği vergileri, suçlarını, dosyalarını vesairesini bir hafıza ortaya çıkarıyor. Zannediyorsun ki Ağrı Dağı kadar büyük bir dolabın içine koyuyorlar bunları. Gidiyorsun bakıyorsun, bir cep defterine sığacak kadar küçük bir kartın üstüne yüz milyonlarca insana ait bilgi yazılmış. Sorulduğu zaman efendim hafızasında şu yüklü bu yüklü diye bir sürü yorum yapıyorsun. Şu benzetmeyi batıl buluyorum. İşte levh-i mahfuzda da bilgisayar gibi artistler filan var, bu batıl bir benzetme. Haşa. Nedir bilgisayar? Nedir hafıza denen şey ki Allah'ın levh-i mahfuzuna değil, levh-i mahfuzun benzeri olsa o benzerine benzemesi bile söz konusu değil.
Biz Allah'ı ve Allah'a ait şeyleri, levh-i mahfuzu, kaderi ilahi ölçülerde, mukaddeslik sınırlarında düşünmeden imanı idrak edemeyiz. Bize ait bilgisayardı, dosyaydı, işte sekreterdi. Bu tip benzetmeler imanımızın kökleşmesini engeller. İşte melekleri sekreterlere benzetirsen yanılırsın. Levh-i mahfuzu, yani Allah'ın kaderi yazdığı yeri, arşı, Allah'ın zatını beşere ait, insana ait hiçbir şeye benzetemezsin. Benzettiğin zaman kendi kuyunu kazmış olursun. Bu nedenle bir, Allah'ın bilgisi herhangi bir şekilde bizim bilgimizle uzaktan yakından benzeşmez. Allah milyonlarca kulunun cehennemlik olacağını yazdıysa, o bilgisi gerçekleşmiş olaydan daha güçlü bir bilgidir. Bizim gözümüzle gördüğümüzden daha garantidir. Allah-u Teala'nın henüz yaratılmasına milyonlarca sene bulunan bir şey hakkındaki kaderi, yazısı, Allah-u Teala için yazdığı o bilgi bizim gözümüzle görüp kulağımızla duyduğumuzdan daha güçlü olmalıdır imanımız gereği. İkinci mesele kardeşler, biz bir şeyler isteriz ama istediğimiz şeyi yapmak için elimizden çok şey gelmez. Ne zengin olmak istediğimiz zaman, ne de alim olmak istediğimiz zaman, ne de başka bir isteğimiz %100 istediğimiz gibi olmaz. Bin bir engel aşarız. Allah böyle değil. Sadece istiyor olması yeterli Allah için. O bir şeyi yapmayı murad ettiği zaman, projesini, tasarımını yaptırıp, gerekli yasal izinleri aldıktan sonra yapmıyor. Kur'an, defalarca dinlediğimiz Yasin suresinde, bu işi bize nasıl anlatıyor? Bir şeyi yapmayı istediğimiz zaman, ol deriz, o kadar diyor. Kün feyekun. Ol deriz, o da olur. Yapma kapasitesi, ol demekten ibaret olan Allah ile, bir bina yapmak için, belediyeden şuradan buradan aylarca izin alması gereken birisinin yapma kapasitesi aynı mı? Bunun için Allah'ın yazdığı kader, %100 geçerli kaderdir. Bizim isteklerimiz o kaderin izin verdiği kadardır. Bir sorunun cevabını bulmamız bu konuyu anlamamıza yardım edecektir. Peki kıyamet gününde kullar diyebilirler mi ki yazdın da biz kafir olduk, yazmasaydın? Diyemezler. Neden? Çünkü kader gaip bir konudur. Kimse kaderini biliyor mu? Hangi hastalık iyi olacak, hangisi iyi olmayacak bilen var mı? Kim hep zengin kalacak, kim hep fakir kalacak bilen var mı? Kim ne zaman ölecek, ne kadar yaşayacak bilen var mı? Peygamber bile aleyhissalatü vesselam bildi mi kaderden bir şey? Hayır. Allah kaderini gizli tutmuştur. Herkes son nefesini verince kaderini öğrenecek. Dolayısıyla bilmediğin bir şey için ne özür beyan edeceksin ki? Ne yazdığını ne biliyordun sen Allah Teala'nın? Çalışın koşun dememiş miydi? Peygamberin peşinden gidin, Kur'an'a uyun dememiş miydi? Kazanmak için, dünyevi ve uhrevi, kazanmak için gereken her yola kulu koşturmamış mıydı? Koşturmuştu. Kul, Allah'ın ne yazdığını meleklerden mi öğrendi? Kaderi bilmediğine göre insanlar, kaderden dolayı Allah'a bir özür beyan edemezler. Bir. İki, hani dedik ya, yarın kıyamet günü
Sen yazdın, ben

cehennemlik oldum, şimdi niye yakıyorsun beni diyebilir mi kullar? Onu konuşuyoruz. İki, Kur'an-ı Kerim dünyevi ve ukrevi açıdan kullara çift yönlü kapasite verildiğini söylüyor. وَاَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ Herkese çift kapasite verilmiş. Peygamberlerin peşinden gitme kapasitesi de verilmiş. Ebu Cehil'in yolundan gitme kapasitesi de verilmiş. Güzel konuşma kapasitesi de var insanda. Kaba, çirkin konuşma kapasitesi de var. Ahlaklılık da var, ahlaksızlık da var. Her insanın yapısında esfeli safiliğine düşmek de var. Ehseni takvim olmak, en güzel kapasitede olmak da var. Bunlar insana sunulduktan sonra, insan internetten kopamadığı için, arkadaşını terk edemediği için, uykusunu bölemediği için, kısa menfaatlerinden kopamadığı için, cehennemlik olsa veya sefil bir dünya hayatı yaşasa, itiraz hakkı yoktur. Neden? Allah şöyle yaratsaydı, mesela Araplar Müslüman olurken kolay oluyorlar. Ama Türklerin Müslüman olması çok zor. Müslümanlık Türk standartlarına uymuyor. Böyle bir şey olsaydı, Türklerin itiraz hakkı olurdu. Ama öyle bir şart olmadı. İndirdiği Kur'an'ı Arapça olsun veya olmasın insanın dili, uygulayabilir kapasitede gönderdi. Gönderdiği din, ırk bakmadan, kadın erkek bakmadan yaşanabilir bir din olduğu için kimsenin itirazına mecal bırakmadı Allah. Dolayısıyla kader kimsenin özrü değildir. Ne dünyada ne ahirette. Evet, Allah bazı kullarının dünyalık olarak mesela zenginliğe giden yollarını kolaylaştırmıştır. Bazı kulları da altını bile tutsa altın bakır olur. Önünü kapatmış Allah. Kaderinde zengin olmak yok. Şimdi bu kulu ben altın alıyorum kuyumcudan, eve gelinceye kadar bakır oluyor. Bu ne biçim kader? Öbürü bir taş parçası alıyor, evine gidinceye kadar mücevher oluyor. Elbette bu kaderle, doğru. Sen bunu zengin yaptın, beni fakir yaptın diyebilir mi? Diyemez. Neden? Çünkü bir insanın mesela kadın olarak yaratıldığında, ben niye kadın oldum, erkeklik daha iyiydi deme hakkı var mı? Ne erkeklik kadınlıktan iyi, ne kadınlık erkeklikten daha iyi. Kim nasıl yaratıldıysa, yaratıldığı standartlarda iyidir. Aynı şekilde zengin olduğu için iyi midir? Kazanmış mı? Fakir olduğu için kaybetmiş mi acaba? Zengini görmüyor musun? Daha rahat yaşıyor. Burada nerede tıkanacağız o zaman? Hayat 70 yıldan ibaret mi? Sonsuzluktan ibaret mi? Eğer 70 yıldan ibaretse, o da kesin 70 değil zaten. 15'te de bitiyor, 45'te de bitiyor, 55'te de bitiyor. Eğer hayat şu dünya hayatından ibaretse, bravo zenginlere. Eğer ahiret de varsa ve ahirette son yoksa, ne zengine bravo, ne fakire bravo zelam. Allah neye göre bakıp yazıyor? Ebedi hayata göre bakıp yazıyor. Müslüman veya Müslümanlığında şüphe bulunan, imanı sallantıda biri sadece dünya gözlüğüyle bakarsa, fakir olduğunda ona zulmedildiğini zanneder. Demek ki mesele gözlük meselesi, nasıl gördüğün meselesi. Kesinlikle kardeşler, kader, Allah'ın kaderi yazmış olması, binlerce, milyonlarca sene önce Allah'ın bir kader yazmış olması tembellik gerekçesi değildir. Fakirliğin sebebi değildir. Plan Allah'ın planıdır. Kul da Allah'ın kuludur. Kul bir rol oynamak üzere bu dünyaya gelmiştir. Bu rolü oynamak zorundasın sen. Rol beğenebilmek için

0: Eda rolü senin tayin etmen için sen yaratıcı olman lazım. Yaratılmış bir meni damlasından yaratılmış, içi kan dolu, irin dolu bir insansın sen. Sadece emredileni, sana yazılanı yapabilirsin, daha ileri gidemezsin. Kardeşler, kader değişir mi? Asla değişmez. Kader bozulmaz. Ancak Allah kaderi esnek yazar. Nasıl yazar? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ömrünün uzamasını isteyen sıla-i rahim yapsın buyuruyor. Sahih hadis bu. Ömrünün uzamasını isteyen sıla-i rahim yapsın. Akraba ziyareti değil, sıla-i rahim. Sıla-i rahim başka, ziyaret başka. Hasta ziyareti başka, hasta ile ilgilenmek başka. Fakire yardım etmek başka, Allah için infak edip sadaka vermek başka. Tekrar dönelim. Ömrünün uzamasını isteyen sıla-i rahim yapsın buyuruyor. Yaparsa uzayacak. Yapmazsa uzamayacak demek ki. Kimden öğreniyoruz bunu? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den öğreniyoruz. Peki hani kader değişmiyordu? Kader değişmiyor. Ama ne yazıyor Allah? Bu kul peygamberinin tavsiyelerine uyup halasını, teyzesini, filan yakın rahim akrabasını kollar gözetirse ömrü şu kadardır. Peygamberinin bu kadar önemli tavsiyesine, Kur'an'ın sıla-i rahimle ilgili ayetlerine göz ardı edip görmezden gelir, sıla-i rahimsiz yaşarsa ömrü bu kadardır. Değişen bir şey yok. Dua kaderi değiştirir mi? Hastalığı kaldırır mı? Kaldırır mı? Kaldırır. Hani kader değişmezdi? Kader değişmez. Bu kula hastalık yaz. Eğer kul hastalıktan ötürü Rabbine sığınmayı becerebilirse şifa bulsun. Beceremezse o hastalıkla ölüp gitsin zaten. Kader değişmiyor. Neticede de son paragrafta kula bu seçenek sunulduğu halde dua etmeden bu hastalıkla sürünecek diye yazıyor zaten. Ederse böyle, etmezse şöyle ama etmeyecek. Ama edecek diye yazıyor. Niye böyle murad ediyor Allah? Kendi bilir. Bizi taş olarak yaratmadı. Ağaç olarak yaratmadı. Ağaçlar için yok bu imkanlar. Hayvanlar için yok. Bizi insan olarak yarattı. Mükerrem yarattı. İmtihan için yarattı. Dolayısıyla biz Allahu Teala'nın kaderiyle şeref buluyoruz. Allah'ın kaderine iman eden daha onurlu işler yapar. Neden? Ölümden korkmaz, fakirlikten korkmaz. Allah'ın kaderine iman eden haccacın önüne çıkar, binlerce adam öldürmüş bir katilin önüne çıkar, bağırır çağırır ona geri gelir.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor. Başlıyor.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

Dünya büyük bir telaş içinde, nasıl da unutturmaya çalışıyor mütemadiyen ölümü bize. Bütün bu koşuşturma, bütün bu alışveriş, bütün bu itiş kalkış, belki de hep bunun için. Durup azıcık düşündüğünde, hızla ölüme doğru yuvarlanan hikayelerin içine bunca ihtirasın, bunca arzunun, bunca çekişmenin, bunca nefretin nasıl sığdırabildiğini anlayamıyor insan. Adı yalana çıkmış bir dünyaya bunca umut bağlamanın, bunca bağlanmanın, bunca kök salmanın anlamı ne? Bütün çırpınışlarımız, bütün sağa sola saldırışlarımız dünyanın hakikatini kendimize unutturabilmek için mi? Kim geçirebilmiş dünyanın soğuk, kaygan gövdesine tırnaklarını? Kim değiştirebilmiş yönünü sonunun ölüme çıkmadığı bir yola doğru? Bazen birçok zaman, belki de çoğu zaman unutuyoruz aslında kim olduğumuzu, burada ne yaptığımızı, ne için yaşadığımızı. Dünya bizi sinsice kandırıyor, ne yapıp edip kendine inandırıyor. Tam hakikat kitabında söylendiği gibi, şuurumuzun gevşediği yerde yavaş yavaş alışıyoruz yalana. İllüzyonu hayatın yerine koymaya, ona inanmaya başlıyoruz. Zihnimizi, kalbimizi sadece onunla meşgul eder hale geliyoruz. Akıp geçenle birlikte akıp geçmeye bakıyoruz kendimizi. Sonra bir yerde birler için film kopuyor, hikaye bitiveriyor. Daha doğrusu yalan bitiyor. Hayat sanarak peşinde koştuğumuz her şey ufalanıp dökülüyor avuçlarımızdan. Ve hakikat yeniden görünür hale geliyor. Bütün servetini bir yalana yatırmış müflis tüccarlar olarak kala kalıyoruz ortada.

ve sonra yeniden dünya geri dönüyor. Kendine alıştırıyor bizi, unutturuyor hikayenin aslını, esasını. Filanca da ölmüş dedi oturan üzüntüyle. Bu bizim yaşadığımızı mı gösteriyor dedi, sordu ayaktaki. Kendimizi gerçek olduğuna inandırdığımız küçük hikaye, bütün hikayeleri içinde toplayan asıl hikayenin bir parçası. Mesele şu, kendini küçük hikayesinin içine kilitleyen bizler, asıl büyük hikayenin yerlisi miyiz, yabancısı mı? İnsan usul usul ölmek için geliyor dünyaya. Başlar her gün biraz daha insan olmaya. Ve ölürken usul usul ne tuhaf, aşık olur, kedi besler, isim verir eşyaya. Böyle diyor Metin Altıok, Dörtlükler şiirinde. Her ölüm yaşayanlar için aslında hayatı yeniden düşünmek için bir fırsat. Bir muhasebe yapma, vaktimizi harcadığımız, ömrümüzü geçirdiğimiz şeylerle bir yüzleşme fırsatı. Oyunun durduğu yer, rolüne kendini fazla kaptırmış oyuncular gibi değil miyiz hepimiz biraz? Öyleyiz evet. Kendi hayatlarımızı nerede bıraktığımızı unuttuk neredeyse. Hayatı ajansların geçtiği şey sanıyoruz. Konuşa konuşa tüketemediğimiz güncel gelişmeler. Öyle mi gerçekten? Hayat o kadar mı? Kabristanlara gidelim, mezar taşlarını okuyalım. Ne ifade ediyor bütün bu güncel gelişmeler onlar için? Hiç. Hakikatin bir cüzü orada, her bir kabir. Günü geçmeyen, zamana yenilmeyen hakikatin bir habercisi. Dünyada olan bitenin hakikat sözlüğünde ne anlama geldiğini bilen insanlar da var. İnsan olmaklığımızdan siyasete, gönül iklimimizden enformatik cehalete uzanan, kendi oluş şartlarımızdan uzaklaşma ile yüzleşme cesaretine ihtiyaç var. Belki de anlık bir pırıltının içimizde çakmasına, aşka, samimiyete, adanmışlığa ihtiyaç var. Bunların yerine kabuk bağlayan şey, her neyse işte odur içten içe bizi, hepimizi çürüten kimya. Ne ki sahte hakikatlerin kararttığı çevremizde, dört bir yanımızı kuşatan yalancı mutlulukların perdeleyemediği, hayata anlam katan, kendi özümüzü hatırlatan bir ses, bir tebessüm, dokunduğu yerde bereketi yeşerten bir el mutlaka olacaktır diye yazmış 2017 Mayıs'ında Akif Emre. Ne kadar taze. Kimisi hiç ölmüyor dedi meczup. Kimisi hiç yaşamıyor.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kisve, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler ise gafola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, lütfu, selamı üzerinize ve üzerimize olsun. Kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, saygıdeğer dostlarımız, kardeşlerimiz. Sizlerle yine birlikteyiz. Bir çarşamba günü saatler 21 geçince Vakti Muhabbet'te, gönül frekansınız Hedef Radyo'da FM 91.8 MHz'de buluşmaya gayret ediyoruz sizlerle. Sizler de sağ olun, bizleri kırmıyorsunuz, geliyorsunuz, muhabbetimize ortak oluyorsunuz. Daha doğrusu monolog bir muhabbet. Burada ben konuşuyorum, sizler de radyo başında, bilgisayar başında, belki telefon başında dinliyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, bugün programımıza yine Gökhan Özcan'ın rolünde mahsur kalan oyuncu başlıklı bir denemesiyle başladık. Gerçekten güzel, gerçekten hoş bir denemeydi. Hepimiz aslında hayatın boş işlerle, hayatımız boş işlerle doldurduğumuzu, hayatın gerçek manasının peşinde koşmadığımızı, bize belki de dayatılan bir hayatı yaşadığımızı hatırlatan güzel bir yazıydı. Bugün zaten sizleri programa davet ederken de geçip giden ömürdü, biz zaman sandık diye güzel bir söz paylaşmıştım. Bu söz üzerine böyle güzel de bir yazıyı sizlerle paylaşmak istedik. Bu arada Mine Yıldız Hanımefendi'ye, değerli hocam Hikmet Kara'ya, Muhammed Yayla kardeşime, ağabeyim Orhan Ekinci'ye, Fatih Teke'ye, ağabeyim Fatih Teke'ye ve değerli dostum, kıymetli kardeşim Süreyya Açıkgöz'e buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Sağ olsunlar böyle programın tanıtımına katkıda bulunmuşlar. Havva Aydınoğlu kardeşime, Esra Yıldız Öncan kardeşime buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Sağ olsunlar, onlar da eksik bırakmamışlar. Evet, sizlerle inşallah güzel bir programı paylaşacağız. Bu arada değerli kardeşim Ali Rıza Yılmaz, Metray, diğer şeyle Metray Vaniza Ali Rıza, artık Rive Cafe Ali Rıza oldu. Merkez Ankara'da böyle bir yer kendisine bir kardeşimizle, Mahmut kardeşimizle ortak olarak başlamak üzere tüm çalışmaları yapmış. Yorgun savaşçı bugünlerde Ali Rıza. Geçmişte böyle Metray'a falan uğradığımda, abi Mahmut abi senden fazla uğruyor.

metreye falan diyorlardı Ali Rıza'ya. Artık herhalde Rive Cafe'ye de fazla uğrayacağız Ali Rıza'dan. Merkez Ankara'da böyle güzel bir mekan inşallah kendisi işletecek. Rabbim kolaylıklar versin. Rabbim inşallah hayırlı, bereketli, bol kazançlar ihsan eylesin değerli kardeşime. Rive Cafe çalışanı yok. Olursa onlara da selam söyleriz. İnşallah ilerleyen programlarda. Evet, sizlerle dediğim gibi güzel şiirler paylaşacağız. Birbirinden güzel eserleri dinletmeye gayret edeceğiz. Bugün böyle biraz hızlı geçeceğim. Niye diyeceksiniz? Çünkü hazırladığımız eserler ve şiirleri tabii yetiştirmek üzere. Diyor ki, hayat bir hikayeye benzer. Önemli olan eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca'nın bir sözüymüş, bir filozof. Ama güzel bir söz değil mi? Önemli olan uzun olması değil eserin, iyi olması. O yüzden iyi yaşamak lazım. Şimdi sözü şiire bırakalım. Cahit Sıtkı'nın Yaş 35 şiirini sizlerle paylaşalım. Şöyle sizlerin de ardından kulaklarınızın pasını silecek güzel bir eser de sizlere hediye edelim. Ömür Bahçesi'nin Gülü Solmadan.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar, neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim? Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Böyle gitmeyle menzil alınmaz. Evet, menzil aldığımızı zannediyoruz. Boşa geçirdiğimiz yılları biz menzil aldık zannediyoruz. Hani bazen böyle yeni yılda falan kutlama yapanlara diyorlar ya, bir yıl daha geride kaldı aslında. Ömürden bir yıl daha gitti. Sona bir yıl daha yaklaştık. O açıdan bakmak lazım diyoruz. Veya doğum günü kutlayanlara hep böyle hatırlatıyoruz ya. İnsan doğum gününü kutluyor ama bir yılı geride bırakmış oluyor. Öyle değil mi? Ümit Şahin kardeşimize de buradan selamlarımızı gönderelim. Sağ olsun, var olsun. O da kulak kabartıyor bizlere. O da paylaşmış. Böyle beğenmiş paylaşımımızı. Sizlerle paylaşacağımız güzel sözlerden bir iki tanesini böyle aktaralım. Diyor ki, ömür dediğin 3 gündür. Dün geldi geçti. Yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin 1 gündür. O da bugündür. Ömür dediğiniz aslında içinde bulunduğunuz andır, içinde bulunduğunuz zamandır. Çünkü insanın bir nefes sonrasına garantisi yok. Nefes alın, geri veremeyebilirsiniz. Nefesinizi verin, geri alamayabilirsiniz. İşte bu kadar ömür dediğin. Ömür dediğim bu kadar. Fakat biz o ömür dediğimiz zamana çok şey sığdırmaya çalışıyoruz. Belki kinler sığdırıyoruz, kıskançlıklar sığdırıyoruz, çekememezlikler sığdırıyoruz, nefretler sığdırıyoruz, değil mi? Birçok şeyi sığdırıyoruz

Değerli hocam Hasan Işık, bilimsel araştırma metodu ve bilim ahlakı dersinde şey demişti. Böyle tez, daha doğrusu makaleler ve tezler hakkında konuşurken tezlerin uzunluğu hakkında bazı tezler vardır dedi. Hani yüksek lisans tezi için söylüyorum. 150 sayfa, 100-150 sayfa. Hani 150 sayfa falan normaldir dedi. Ama öyle bir çalışma yaparsınız ki dedi, dünyada literatüre yeni bir şey eklersiniz ama 10 sayfalık bir tez yazarsınız, o tez de kabul olur dedi. Önemli olan yani uzunluğu değil, önemli olan iyiliği, önemli olan ne kattı hayata. Değil mi? Hayatın nasıl geçtiği önemli olan. O yüzden ne yapmak lazım? Gayret etmek lazım. Bu dünyaya niye gönderildiğimizi unutmamak lazım. Bu dünyada neden olduğumuzu, ki açık açık söylemiş Rabbim, İnsanları ve cinleri kulluk etmeleri için yarattım, öyle değil mi? Bana kulluk etsinler diye. O zaman kulluk etmek lazım ve kulluğun gereğini yerine getirmek için çaba göstermek, gayret sarf etmek gerekir. Boş boş geçirmemek gerekir dünyadaki hayatı. Diyor ki, bakın bu güzel bir söz, söyleyeni de belli değil. Biz dünyada kiracı, dünya bizde kir ve acı. Biz dünyada kiracı, dünya bizde kir ve acı. Dünyada ev sahibi ol, ev sahibi davranmayalım. Abdurrahim Karakoç Üstad, sana geliyorum şiiriyle sizleri baş başa bırakayım, ardından güzel bir eserle devam edelim.

görmeden doğduğum gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum sana, çırılçıplak. Bir garip ağaç oldum aşk ülkesinde, köklerim sığmadı zamana, silktim ham meyvelerimi utandım da, kutsal duygularınla donandım yaprak yaprak, sana geliyorum sana, dal budak. Ne bir dürüm ekmek var heybemde, ne içecek suyum kana kana, bir tutam umutla düştüm yollara, bazen yürüyerek, bazen koşarak, sana geliyorum sana, dal budak.

Yollar uzadıkça yük ağırlaştı. Ateş düştü gönlümdeki harmana. Bıraktım ağrıyı sızıyı bir yana. Hasretinden ıpıl ıpıl yanarak sana geliyorum sana bir avuç toprak.

Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum sana ya Hak.

Evet, vakti muhabbet devam ediyor. Cengiz Şahin hocam, şiirin ve muhabbetin zarif sesine selam olsun. Sen mısralarla gönüllere dokunurken bizim Ankaralı Gaz Dernekler Federasyonu da gençlerin umuduna ortak olmanın şiirini yazıyor demiş. Hem bu dünyada yüreklere dokunan dualar hem de öte dünyada enflasyondan etkilenmeyen garantili ve faizsiz en yüksek getiriyi sağlayacak tek yatırımcı olan burs faaliyetlerinden herkese haberdar edelim demiş. İnşallah. Evet, haberdar edelim. İlim nuruyla aydınlanan ve zihin memleketimizin ilim nuruyla aydınlanan her zihin memleketimizin geleceğine yakılan sönmeyen bir meşaledir. Bir gencin aydınlık yarınlara uzanan yolculuğuna vesile olmak ve hayrı yayabilmek duasıyla bir ılgaz, er ılgaz, yar ılgaz. Sesine, nefesine sağlık, vakti muhabbete bereket ve iyi yayınlar dilerim demiş. Allah razı olsun. Cengiz Şahin hocam bu dernek

faaliyetlerin de içerisinde böyle gençlere, üniversitede okuyan gençlere burslar da sağlıyorlar. Gayet güzel bir çaba içerisinde. Kendisine buradan selamlarımızı gönderiyorum. Kendisi şahsında da tüm Ilgazlılara selamımızı gönderelim. Evet. Çankırı Ilgazlı kendisi. 18 takıntısı var. Onu da söyleyeyim. Bütün Çankırılarda olan şey, benim Bekir Yılmazoğlu kardeşim vardı. O da öyleydi. 18-18'de bir bakmışsınız bir tweet paylaşmış. Öyleydi yani. 18-18'de mutlaka böyle bir paylaşım yapardı. Telefonlar hep 18 olurdu. Cengiz Hoca'nın da var 18 takıntısı. Evet, buradan selam gönderelim Sayın Cengiz Şahin Hocama. Doçent Doktor Cengiz Şahin Hocama. Böyle şeyini de belirtelim yani. Güzel sözlerimizden sizinle paylaşacağımız başka neler var diye bakıyorum. Ömür demiş, güzel şeyleri sonraya bırakacak kadar uzun değil. Evet, bunu sabahtan beri söylüyoruz zaten. Programın başından beri bahsettiğimiz bu. Ömür güzel şeyleri sonraya bırakacak kadar uzun değil. O yüzden değerini bilmek lazım. Değerini bilmek lazım. Sonra keşke dememek lazım. Bununla alakalı Yunus Emre'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, keşke demek için bile geçtir vakit. Geçti ömür bir ah ile, için dolu eyvah ile. Evet, keşke demek için bile geçtir vakit. Geçti ömür bir ah ile, için dolu eyvah ile. Evet, eyvah dememek için o geçen ömrü güzel tüketmek, geçen ömrü güzel geçirmek lazım. Aman geçsin de nasıl geçerse geçsin havasında olmamak lazım. Bu tavrı takınmamak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Birilerine dokunmak lazım. İşte Cengiz hocalarımızın yaptıkları gibi gençlere dokunmak lazım belki. Onların böyle genç dimağlarını ülkemize güzel hizmetler verecek şekilde ne yapmak lazım? Programlamak lazım. Yönlendirmek lazım. Evet. Programımızda şimdi bir beyaz dilekçe Bahattin Karakoç'tan. Bugün Cahit Sıtkı Tarancı, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç Üstad da rahmetli. Hepsine şöyle bir rahmet dileyelim. Ve Beyaz Dilekçe'den şiirini Bahattin Karakoç Üstad'ın seslendirelim. Arkasından da Abdülkadir Şehidoğlu Hocam, aç ellerini gönülden desin. Şöyle yalvar güzel Allah'a diyerek sürdürelim bakalım.

Rahman ve Rahim olan adına sığınarak, açtım iki elimi kor gibi iki yaprak, bir edep ölçeğinde umutlu ve utangaç, işte dünya önümde, benim ruhum sana aç. Bu seyriyen ellerle senden seni isterim, senden seni isterken canımdan çıkar tenim. Sana aşık ruhumdur merceği yakan ışık, gözlerim cemalini görmeden de kamaşık. Bir miras yediğim ben iflasın eşiğinde, hep sabırla çürüyor ihlas bileşiğinde. Kimim kimlik ararken hem güler hem ağlarım, yükseklerden dökülen sular gibi çağlarım. Çok tuzlu bir denizim, her anım met ve cezir, sana aşık olalı yüreğim kutla esrir. Döşeğim kara toprak, yorganım kara bulut, ben seninle doluyken vurgun yapamaz umut. Her insan günah işler, senden saklanır mı sır? Tövbe dilekçesiyle sırttan kalkar bu nasır. Kainatı yarattın, donattın, rızk verdin. Kimine sonsuz körlük, kimine ışık verdin. Yanlış adım atmayın diye indi her kitap. Sana açılan eli geri çevirmezsin ya Rab. Ulu birsin, sineden peygamberler gönderdin. Gökyüzüne yıldızlar, yere çiçekler serdin. Senden önce bir sen yok, kainatta ilk sensin. Bu kainat bir meta, hepsine malik sensin. Rabbim, seni tanıyan bilir doluyu boşu. Kapına geldi işte

yorgun bir aşk sarhoşu. Garibim, muzdaribim ama umutsuz değil. Seninle dost olanlar cihanda mutsuz değil. Kulunun kurbanıyım Rabbim senin mülkünde. Garip kulun lütfeyle gülümse dilekçeme. Senin için verince verenin feyzi artar. Gönülden bir sadaka dağca bir ömrü tartar. Kainatta ne varsa hepsinin zikrinde sen. Hamd ve şükür sanadır, her şey seninle sen. Sen ki sana geleni çevirmezsin eli boş. Aşık boşa dememiş, lütfun da, kahrın da hoş. Bir beyaz dilekçedir sana her yalvarışım. İmanımla amelim, hem perdem hem nakışım. Çalı bile kendine sığınan kuş itmez. Sen gafursun, azizsin, senin keremin bitmez. Geldim işte kapına, kul senden ırak olmaz. Sana adanmamışsa yürek de yürek olmaz. Her Müslüman bir kartal, vurulur da pes etmez. Oruçtan tad alanlar kemik peşinde gitmez. Bezme eleste sana secdeden ruh için, verdiğin söze sadık doğru giden ruh için. Hiç kimseyi vatansız, milletini devletsiz, gönülleri sevdasız, şehirleri mabetsiz, bayrakları rüzgarsız, ocakları ateşsiz, bırakma olur Rabbim, asi kul değiliz biz. Benden önce esirge Muhammed ümmetini, esen gitsin her kervan, en sona ula beni. Kainat bir mozaik, her şeye sahip Allah. Ey gizli ve aşikar, her derde tabip Allah.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, aç ellerini gönülden, sığın yüce Allah'a. Başka da zaten gidecek kapı yok. Ondan başka gidecek yerimiz yok. Rabbim başkasına da el açtırmasın zaten. Çünkü gerçekten insanı hani muhannete muhtaç olmamak diye bir söz var ya. Allah namerde muhtaç etmesin derler, merte de muhtaç etmesin. Kimseye muhtaç etmesin, kendinden başka. Evet, sizlerle inşallah artık birlikteliğimizin sonuna geldik diyelim. Ve programımızın son dakikalarını her zaman olduğu gibi Gazze'ye ayırıyoruz biliyorsunuz. Gazze yüreğimizin kanayan yarası. Sadece Gazze'de değil, dünya üzerinde biliyorsunuz. Sadece Gazze değil, Myanmar, öyle değil mi? Arakan, yine yüreğimizin kanayan yarası. Bunun yanında Yemen'de, Sudan'da, dünyanın değişik yerlerinde kardeşlerimiz hep zulüm altında ve buralarda ne yazık ki zulme uğrayanlar hep Müslümanlar. Dünyada nerede gözyaşı varsa bakıyorsunuz hep Müslümanlar. Ve Müslümanların bir ve beraber olması, vahdet içerisinde olması lazım. Ama ne yazık ki bir ve beraber olmamak için de birbirimizi ayrıştırmak için her şeyi yapıyoruz. Rabbim inşallah birlik beraberlik ihsan eylesin bizlere. Ve buradaki kardeşlerimiz aradan ne kadar zaman geçerse geçsin bizi hep beklenen olarak görüyorlar. Biz hep bizi bekliyorlar ve bizden bir şeyler olacağını ümit ediyorlar. Rabbim inşallah onların ümitlerini de boşa çıkarmasın. Onların zanlı gibi eylesin bizleri. Onlara inşallah yardım etmeyi bizlerin eliyle onların kurtuluşuna vesile, bizlerin eliyle onları inşallah kurtuluşa erdirsin.

bizleri de buna vesile eylesin diyelim. Bugün Cahit Sıtkı'nın şiirini okuduk. Yaş 35 yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün dedi ya. Dante'nin sözü yaş 35 yolun yarısı. Dante 56 yaşında hayata gözlerini yummuş. Yaş 35 yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün diyen Cahit Sıtkı ise 46 yaşında vefat etmiş. Demek ki nerede biteceği belli değil bu yolun. Nerede sona ereceği, nerede artık trak orada bırak şeyi var ya, nerede trak diyeceği belli değil. O yüzden dikkatli olmak lazım. O yüzden kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Ve kendimizi ne yapmak lazım? Yani kulluk görevlerimizi yerine getirmek için gayret sarf etmemiz lazım. İşin özü bu. Çok lafı dolandırmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Rabbim inşallah öncelikle Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da, Nepal'de, Myanmar'da zulüm altında inleyen kardeşlerimize kurtuluş nasip eylesin diyelim. Onları dualarımızdan eksik eylemeyelim ve boykotu ihmal etmeyelim güzel kardeşlerim. Boykot candır kardeşlerimiz için. İnşallah boykot ettiğimiz ürünleri üretenler için de ziyan olsun. Ve Mahmut Derviş'in Gazze için şiirini sizlerle paylaşalım. Sonrasında da güzel bir eserle Grup Genç'in Gazze eseriyle de bitirmiş olalım. Haftaya tekrar görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Haftaya yine saatler 21'i gösterdiğinde çarşamba günü sizleri bilgisayar başında, radyo başında bulabilelim istiyorum. Şimdi sözü Mahmut Derviş ve ardından da Grup Genç'e bırakalım.

Gazze, yorgun gecelerin şehri, denizin sesi yankılanır, sessiz bir ağıt gibi. Her dalga bir çocuk, bir anne, bir umut, kırık duvarlar altında sıkışmış bir hayat. Sen ey Gazze, direnç dolu bir rüzgarsın, her nefesin bir halkın iradesiyle dolu. Ellerinde taşlar değil, onurun yükü var, senin topraklarında kök salan zeytin ağaçları gibi. Karanlık gökyüzünü deler bakışların, yıldızları çeker kendine, her birine bir dilek asar. Ve çocuklar, çocuklar bir sabaha uyanır, kanla yazılmış tarihini silmeye kararlı. Ey Gazze, senin adını unutturamazlar. Bir kent, bir halk asla boyun eğmez. Direncin, sevdan, öfken ve umudun bir gün zaferin şiirini yazacak ellerinle.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmud Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.

0: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
2: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Yine güzel bir gecede sizlerle beraberiz. Cenab-ı Hak nasip ederse inşallah bugün çok ince mevzulara dayanacağız dostlar. Bugünkü konumuz ve bundan sonra birkaç gün daha işleyeceğimiz konu ahiret hayatı. Ahiret hayatının arkasından cehennem mevzusu ve onun arkasından da cennet. İçinizden diyenler olabilir. Hayırdır da kardeşim, ne kadar güzel güller dağıta dağıta gidiyordun. Neden böyle bir konuya gerek duydun diye. Dostlar, yaptığımız işin ciddiyetini bilmemiz gerekir. Allahu Teala'nın dinini öğrenirken bütün güzellikleriyle beraber bütün ciddi kayıtları da gözümüzün önüne getirmemiz gerekir. Çünkü yaptığımız ibadetlerin, aldığımız lezzetleri

güzelliğini anlayabilmek için bir gül misali, güle talip olduysan, onun güzelliğiyle ruhunu hoşnut ediyorsan, onun güzel kokusunu da sinemde hissedebiliyorsan, onun dikenlerinin acısını da parmağının ucunda hissetmen gerekir. Teşbihte hata olmasın dostlar. İnşallah bugün ahiret hayatını işleyeceğiz inşallah. Arkasından ölüm, sekeratani ve onun arkasından kabir ve kabir azabı. Biz tebliğimizi yapalım dostlar. Mevlam neyle bilirse öyle olur. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tesbihleri elimize aldık. Kainatın efendisine salavat-ı şerifeler getire getire konuya adapte olmaya çalışalım dostlar. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Ölümden sonraki ebedi hayat, öbür dünya, dinimize inanması zaruri olan 6 esastan biri, ahiret gününün başlangıcı, insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadar devam eder. Son gün denilmesi, arkasından gece gelmediği veya dünyadan sonra geldiği içindir. Buradaki gün, bildiğimiz gece gündüz demek değildir. Bir vakit, bir zaman demektir. Öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak lazımdır dostlar. Kemikler, etler çürüyüp toprak ve gaz olduktan sonra hepsi tekrar bir araya gelecekler. Ruhlar bedenlerine girip herkes mezarlardan kalkacaktır. Bunun için bu zamana kıyamet günü denir. Bunu inkar edenler için Hazreti Ali Keremallahu Veçhehu şöyle diyor: Müslümanlar ahirete inanıyor. Kitapsız kafirler inkar ediyor. Tekrar dirilmek olmasaydı inanmayanlar bir şey kazanmaz, Müslümanlar da zarar etmezdi. Fakat kafirlerin dediği olmayınca onlar sonsuz azap çekeceklerdir diye buyurdu. Sonsuzluk, ölüm ve ölümün arkasından uzanılan sonu olmayan bir alem. Ahiret hayatı bu dünya hayatına hiçbir şekilde benzemez. Ahiret işleri akıl ile anlaşılmaz ve bu bulunamaz. Çünkü akıl ancak bu dünya işlerini anlayabilecek şekilde yaratılmıştır. Bundan bile birçok yanılmakla insanlar hataya düşmektedir. Ahirette olacak işleri Allah-u Teala peygamberleri ve kitapları vasıtası ile insanlara haber vermektedir. Fen bilginlerinin ve aklın dışında ahiret işleri konusunda insanın inanmaktan başka çaresi yoktur dostlar. İlla ki inanacaksın. Bu konuda akıl yürüten, çeşitli düşünceler öne süren felsefecilerin de herhangi bir insandan fark olmadığı gibi sözlerinin de herhangi bir değeri yoktur. Bu sahada tek söz sahibi peygamberlerdir aleyhisselamlar. Ve onlar ahiretteki işleri, kainattaki her şeyin yaratıcısı, sonsuz kudret sahibi Allah-u Teala'nın yapacağını haber vermişlerdir. Onların söyledikleri elbette doğrudur ve hepsi de elbette olacaktır. Aslı bozulmuş olan Hristiyanlık ve İsraillikler mahşer halkında mahşerle ilgili şeyler bildirdiler kendi kişilerine. Hahamlar ve papazlar bir sürü ibarelerle uydurmalarda bulundular. Bunların bizim dinimizce hiçbir kıymeti yoktur. İslamiyet'te bildirilenler ise karşısında insanoğlunun aczinin gün geçtikçe büyüdüğü, Kur'an-ı Kerim'den ve her sözü doğru olan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinden alınmıştır. İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifi açıklarken bildirdikleri gibi mahşerde salihlerin, iyilerin defterleri sağ taraftan, fasıkların, kötülerin defterleri ise arka veya sol taraftan verilecektir. İyi, kötü, büyük, küçük, gizli ve aşikarı yapılmış olan her şey bu defterde bulunacaktır dostlar. Mahşerde Allah-u Teala'nın dilediği her gizli şey meydana çıkacaktır. Meleklere yerlerde göklerde neler yaptınız? Peygamberlere Allah-u Teala'nın hükümlerini ve dini ilahi kullarına nasıl bildirdiniz? Herkese de peygamberlere nasıl uydunuz? Sizlere bildirilen dinlerin esaslarını nasıl yaptınız? Birbiriniz arasında bulunan hakları nasıl gözettiniz diye sorulacaktır.
Mahşerde imanı olup ameli ve ahlakı güzel olanlara mükafat ve ihsanlarda bulunulacak. Kötü huylu, bozuk amelli olanlara da ağır cezalar verilecektir. Allahu Teala adetiyle şirkten, küfürden başka her günahı affedecek. Dilerse küçük günah içinde azap yapacaktır. Çünkü her şey onun elinde. Şirki, küfrü hiç affetmeyeceğini bildirmektedir Yaradan'ım. Kitaplı veya kitapsız kafirler, yani Muhammed Aleyhisselam'ın bütün insanlara peygamber olduğuna inanmayanlar, onun bildirdiği ahkamları arkasına atanlar, kabul etmeyenler ve Allahu Teala'nın yasaklarına uymayanlar ve bunları beğenmeyenler cehenneme sokulacak ve sonsuz cehennemde ebedi azap görecektir. Ta ki onları yaratan Yaradanım affetmez ise, affeder ise belki onlar için de cennet var. Yaradanımız Allahu Teala akıllı akılsız bütün insanları, çocukları, melekleri, cinleri, şeytanları, diğer hayvan ve kuşları, kısaca göklerde ve yerde, karada ve denizde ne kadar büyük küçük canlı var ise hepsini Arasat meydanında mahşerde toplayıp haşredecektir. Her biri dünyadayken yaptıklarının hesabını görecektir. Haksızlığa uğrayanlar, zulüm yapanlardan haklarını alacaklar. Mizan, terazi kurulup insanların sevapları, iyilikleri ve günahları, kötülükleri tartılacak. Ve mizanda sevapları ağır gelenler cennete, günahları ağır gelenler ise cehenneme gönderilecektir. Allahu Teala'nın emriyle cehennem üstünde sırat köprüsü kurulacak. Hepsi de bu köprüden geçmesi emrolunacaktır. Cennetlik olanlar köprüden kolayca geçecek, cennete gidecekler. Cehennemlik olanlar ise sırattan cehenneme düşeceklerdir. Unutmayın dostlar, şefaat haktır elhamdülillah. Tövbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için peygamberler, veliler, Allah dostları, salihler, melekler ve Allahu Teala'nın izin verdiği kimseler şefaat edecek ve kabul edilecektir. Müminler ne kadar günahkar olurlarsa olsunlar, cehennemde ebedi kalmayacaklardır. Sonunda onlar da cennete girecekler. İmanlarının hürmetine, bakın dostlar, imanlarının hürmetine ebedi olarak cennette kalacaklardır. Ya Rabbi, emrine kainatın her zerresi kadar şükürler olsun. Yaradanım ne kadar gafurur rahim. İmanlarının hürmetine ne mutlu ki elhamdülillah kainatın efendisinin ümmetiyiz dostlar. Bu hafife alınacak bir şey değil. Şu caddede, sokaklarda dimdik, omuzların yüksekte gururla yürü. Unutma ki sen kainatın efendisinin ümmetisin ve onun yanında da sana yakışanını yap. Ne mi? Anlatmama gerek yok. Sen onu zaten biliyorsun. Allahu Teala yapmak nasip etsin inşallah. Evet dostlar, ne kadar güzel değil mi? Şimdi yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Hayatın bütün lezzetlerinden tat almaya çalışıyoruz. Haydi bir anda bitti. Azrail Aleyhisselam arkana dikildi. Kopmak çok zor değil mi şu dünyadan? Hem de çok zor. Nefis koca olana çok zor geliyor. Yapma şimdi diyor. Ne güzel yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk. Ölümün sırası mı? Elbette dostum. Elbette sırası. Nasıl olsa o aleme gidecek değil miyiz?
O zaman onu öğrenmek zorundayız. Koca olan istese de istemese de. Şimdi hangi konuya mı giriyoruz dostlar? Ölüm. Koca olanın hiç sevmediği mevzu. Hadi ümüne basalım inşallah. Ona bugün nefes aldırmak yok. Bugün biraz sıkıntı çeksin. Zaten akşama kadar tepemizdeydi. Şimdi tepeleme sırası bize geldi inşallah. Evet dostlar, ölüm. Ruhun bedene bağlı olan bağlılığının sona ermesi. Ruhun bedenden ayrılmasıdır ölüm. İnsanın bir halden başka bir hale dönmesidir. Bir evden başka bir eve göç etmesidir ölüm. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 185. ayet-i kerimede buyuruyor ki, her nefis ölümü tadacaktır. Kullu nefsin zaikatul mevt. Allahu Ekber. Bir şeyi tatmak hayatta kalmak ile mümkündür dostlar. Ölüm ile hayat sona ermemekte, yeni bir hayat başlamaktadır. Hani Yunus der ya, ölen insan olur, ruhlar ölesi değil. Evet, yeni bir hayata başlamak ölüm. Bu hayat kabir hayatıdır. İlk birinci basamak. Herkes eceli gelince ölür. Hak Teala Araf suresi 34. ayetinde mealen diyor ki, ecelleri geldiği zaman onu bir saat ileri ve geri alamazlar buyuruyor. Kişinin doğmasından önce ne kadar yaşayacağı takdir edilmiştir dostlar. Ve bununla beraber Allahu Teala ölümü yarattı. Sonra diriliği yarattı. İnsanı hayatı boyunca dünyada durdurur ölüm. Belli olan eceli gelince, rızkı tükeninceye ve ezelde takdir edilmiş olan amelleri bitinceye kadar insanoğlu yaşar. Hiçbir şeyden habersiz. Yer, içer, eğlenir. Halbuki bilmez ki şu anda ölümlüler defterine onun da ismi geçmiş. Belki şu an, belki biraz sonra, belki daha sonra, onun hiç ummadığı bir anda ölüm insanı yakalayacaktır. Allah-u Teala emrini nerede hükmettiyse o kişi malını, evladını ve iyalini hepsini bırakıp o kabre girecektir. Ölümü hangi memlekette ise orada tecelli eder. Doğuda ölmesi takdir edilmişse o doğuda öler. Batıda ise orada yazılmışsa batıda ölür. Şöyle anlatılır eskiden. Azrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına gelince oturanlardan birine dikkat ile baktı. Adam

Meleğin böyle sert bakışından korktu. Azrail aleyhisselam gidince Süleyman aleyhisselama yalvarıp rüzgara emretmesini, rüzgarların kendisini Hindistan'a doğru götürmesini, Azrail aleyhisselamdan kurtarmasını istedi. Azrail aleyhisselam bir müddet sonra tekrar gelince Süleyman aleyhisselam o adamın yüzüne niçin sert baktığını sordu. Azrail aleyhisselam bir saat sonra Hindistan şehrinden birinde o kimsenin canını almak için emrolunmuştum. Onu senin yanında görünce hayretimden dikkat ile baktım. Emre uyup oraya giderek canını aldım dedi. Ölümden çünkü hiçbir şekilde kaçış yok diye buyurdu. Görünüyor ki dostlar, ezeldeki takdirin hasıl olması için adam Azrail aleyhisselamdan korktu. Süleyman aleyhisselam onun isteğini yerine getirdi. Ezelde takdir sebepler zinciriyle yerine getirildi. Hindistan'da da gitti, ruhu alındı. Ölümden kaçış yok dostlar. Ama şu unutulmamalı ki bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür ve nasıl ölürse öyle haşrolunur. Kendini gözünün önüne getir. Nasıl yaşıyorsun? Çünkü Azrail'in zamanı yok ki, her an karşına dikilebilir. İşte yaşadığın gibi teslim olacaksın. Ve nasıl teslim olduysan Yaradanının huzuruna da aynı o şekilde çıkacaksın. Çünkü sen kendini benden çok daha iyi biliyorsun. Unutma ki seni yaratan senden seni daha iyi biliyor. Onun olması gerektiği gibi ol. Aklını rehber edinme. Ve daima ölümü tefekkür et. Ölüm tefekkürünü aklından çıkarma. Çünkü insan korkuyla ümit arasında yaşamak zorunda. Hep ümitli olur ise korkunun hükmü kalmaz. Nefis koca olanın işine gelir, her şeyin tatlısını alır, acısını arkaya atar ve gün gelir, gerçekleri görürsün ama son pişmanlık fayda etmez dostlar. Şunu düşünün, gelin bir sekerat anını gözden geçirelim dostlar. Ölüm hali. İnsanın ölümü yaklaştığı vakit İnsanın yanına dört melek gelir. Bunlardan biri ruhunu sağ ayağından, biri sol ayağından, biri sağ elinden, biri de sol elinden çekerler. Son defa bu öyle olur ki insanın ruhu gargaraya gelmez iken evvel alemi melekutu görmeye başlar. Hani nefis nefes yukarı doğru takılır ya, biz onu anlayamayız, nefesin yukarıya takıldığı anı. İşte diyor ki o anda alemi melekutu görmeye başlar, melekleri yaptıkları işlerin hakikatini, alemlerinde durdukları hal üzere görür. Eğer dili söyler ise onların vücudunun varlığından haber verir. Çok defada gördüğü şeyleri şeytanın bir işi zanneder. Lisanı tutuluncaya kadar hareketsiz kalır. Ölüm halini kişinin ruhu kalbe gelince dili tutulur. Bu halde yine melekler ruhunu parmak uçlarından çekerler. Soluğu ise sanki saka kırbasından su boşaltır gibi gırıl gırıl öter. Facirin ruhu da yaş keçeye takılmış olan dikenle çekilir gibi çıkartılır. Bunu insanların üstünün en üstünü olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haberini verdiler. Bu halde ölü karnını diken ile dolu zanneder. Ruhunu da sanki bir iğnenin deliğinden çıkıyor, gök yere bitişiyor ve kendisi arasında kalıyor zanneder. İşte Allahu Teala'ya iman etmeyenin ruhu aynen bu şekilde çıkartılır.

elbette ölüm sarhoşluğundan birinin şiddeti 300 kere kılıç vurmaktan daha şiddetlidir. İşte keferenin canı bu şekilde çıkıyor. Allah-u Teala'ya iman etmeyen günahkarın ruhu işte bu şekilde 300 kılıç darbesi şiddetinde acıyla çıkıyor diye buyurdu. Ya Rabbi Settar, işte bu zamanda insanın cesedi terler. Gözleri süratle iki tarafa gider. Burnunun iki tarafı çekilir. Göğüs kemikleri kalkar. Soluğu kabarır. Benzi sararır. Ruhu kalbe gelince dili tutulur. Hiç kimse ruhu göğsünde gelmiş iken konuşamaz. Bunun iki sebebi vardır. Biri, iş gayet büyük olduğundan göğüs nefeslerle sıkışıp daralmıştır. Herkes bilir ki insanın göğsüne vurulsa insan bayılır. Ancak az sonra söze kadir olur. Çok kere de söyleyemez. İnsanın neresine vurulursa vurulsun seslenir, insanın canı acır, ama göğsüne vurulduğunda insan şiddetli bir darbeyle hemen sessiz bir ölü gibi yere düşer. Bunun ikinci sebebi de ses, akciğerlerden dışarı çıkan havanın hararetinden ve hareketinden hasıl olur. Bu soluk ise orada kilitlenir kalır. Nefes alıp veremediği için bedeninin harareti kalmaz. Soğur yavaş yavaş. Bu zamanda mevtanın halleri çeşitli hallerde olur. Çeşitli hallere gider mevta o anda. Bazı Allah dostları diyor ki, anlatıyorlar ki, onlara soruyorlar, İnsan bu kadar sıkıntılar çekerken niçin bağıramıyor? Niye haykıramıyor bu kadar şiddetli bir azap var ise diye. Ona diyorlar ki, ses perdelidir, gözler perdelidir, o gerçek alemi görüyor fakat söylememesi için, acıyı dışarıya aksetmemesi için melekler onu tutuyorlar diyor. Ya Rabbi Settar, işte bu zamanda son nefeste bazı insanların halleri şöyle oluyor. Bazıları vardır ki melek su verilmiş kızgın demir ile vurur. Hemen ruh kaçar, harice çıkar. Melek onu eline alır. Ruh civa gibi titremeye başlar. Bal arısı kadar insan şeklinde olur ruh o anda diyor. Bal arısı gibi. Sonra melek onu azap yapıcı zebani meleğine teslim eder. Bazı kimselerin ruhu azar azar çekilir. Ta ki boğazında tutulur. Boğazında da kalmaz. Ancak kalbe bağlı olarak kalır. Bu zamanda melek kızgın demir ile vurur. Zira o demirle vurmayınca ruh kalpten ayrılmaz diyor. Bu demirle vurmanın sebebi, demir ölüm denizine daldırılmıştır. Kalp üzerine konulunca diğer yerlerine de sirayet eden zehir gibi olur. Zira hayatın sırrı ancak kalptedir. Onun sırrı ancak dünya hayatında tesir eder. Bunun için bazı kelam alimleri der ki, hayat ruhun gayridir ve hayatın manası ruhun beden ile karışmasıdır der. Ruh çekilip son bağı kopacağı zaman kendisine birçok fitneler arız olur. İblis aleyhillâne hemen ortaya çıkar. Çünkü onun zamanı geldi. Yine son nefeste de yapıştı. İblis yardımcılarını özellikle o kimseye musallat eder. O haldeyken o insana gelirler. Sekerat anındaki insana ve onun anası, babası, kardeşi, kız kardeşi ve sevdiği kimselerden vefat etmiş olanlar suretinde görünürler. Ve ona derler ki, ey filan, sen

olsun. Biz bu halde seni seçtik. Sen Yahudi dininde olarak öl. Bu din Allah'ın dininde makbul olan hak dindir. Eğer bunların sözlerini aldanmaz, dinlemez isen yanından giderler. Başkaları gelir. O da der ki, sen Nasrani yani Hristiyan olarak öl. Zira o din Mesih'in yani İsa Aleyhisselam'ın dinidir ki Musa Aleyhisselam'ın diniyle nesletmiştir der. Böylece her milletin dinlerini ona söyler. O zamanda Cenab-ı Hakk'ın şaşırmasını dilediği kimse şaşırır. İşte bu, ey bizim Rabbimiz, dünyadayken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma mealindeki Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesinde haber verildiği andır. Evet dostlar, çok güzel bir ayet. Ey bizim Rabbimiz, dünyadayken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma. Amin ya Rabbi. Denildi ki, susuzluk hali hastanın en çok sıkıntı çektiği, ciğerlerinin yanıp tutuştuğu haldir. Bu hal şeytan için bir fırsattır. Şeytan bu zaman müminin imanını çalmak, imansız ölmesini sağlamak için yanına yaklaşır. Ve hastanın baş tarafında elinde kadeh, içinde buz gibi bir suyla gelir. Kadehi çalkalar. Mümin onun kim olduğunu bilmediğinden bana biraz su ver der. O da veririm fakat alemlerin yaratıcısı yoktur der. O mümin saadet sahibi bir kimse ise ona cevap vermez. Sonra şeytan ayak tarafından gelir. Orada da su dolu kadehini çalkalar. Mümin onu tanımadığından biraz su ver der. O da eğer Peygamber Aleyhisselam'ı yalanlarsan sana su veririm der. İmanı zayıf olan dediğini söyler ve kafir olarak ölür. Ya Rabbi Seddar, eğer o saadet sahibi imanı kuvvetli bir mümin ise onun sözünü reddeder dostlar. Ölen bir kimsenin his duygularından en son kaybedeceği şey işitmesidir dostlar. Bütün azalar hepsi gider ama en son işitmeyi kaybeder. Zira ruh kalpten ayrıldığı vakit yalnız görmesi bozulur. Fakat işitmek ruh kabzoluncaya kadar kaybolmaz. Bunun için Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, mevtanıza şahadeteyni kelimeteyni la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'tır bu kelimeyi telkin ediniz buyuruyor. Ölüm halinde olanların yanında çok söz söylemekten kaçınmayı da emretmiştir. Zira o zaman insan şiddetli bir sıkıntı halindedir. O zaman diyor, kelimeyi telkin ediniz, onun yanında dünyalık konuşmayınız. Onun ahirete sağlam teslim olabilmesi için kelime-i şehadeti telkin ediniz diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Zahid Ebu Zekeriya Hazretleri vefat edeceğinde dostları başına toplandılar. Ona kelime-i şehadeti söylemesi için telkinde bulundular. Fakat o hayır deyip başını çevirdi. İkinci defa tekrar kelime-i şehadeti telkin ettiler. O yine hayır dedi. Dostları şaşkınlaştı. İçlerinden bayılanlar oldu. Aman Allah'ım, böyle bir zat nasıl böyle der diye. Üçüncü defa yine kelime-i şehadeti telkin ettiler. Yine üstad hayır dedi. Dostları üzüntüden tamamen perişan oldular. Aradan bir zaman geçince Ebu Zekeriya Hazretleri biraz kendine gelip gözlerini açtığında, "Bana bir şeyler söylediniz mi?" diye buyurdu. Oradaki dostları üzgündü ve kendisine kelime-i şehadeti telkin ettiklerini, her üçünde de hayır cevabı verdiğini söyleyince Ebu Zekeriya Hazretleri tebessüm etti ve buyurdu ki, "Dostlarım, o zaman şeytan elinde su dolu kadehi ile sağımdan geldi. Ben çok susamıştım. İsa Allah'ın oğludur dersen veririm dedi. Ben de hayır dedim. Ayak tarafından geldiğinde yine hayır dedim. Tekrar alemlerin yaratıcısı yoktur de dedi. Ben de hayır dedim. Söylediğimde hayır kelimeleri bu sebeptendir. Ben onun dediklerini yapmayınca şeytan kadehi yere çaldı. Öfkeyle dönüp gitti. Yoksa ben sizin telkin ettiğiniz kelime-i şehadet için hayır demedim ki diyor. Elhamdülillah. İşte bir gönül sultanı. İşte hakiki bir iman Allahu Teala'nın lütfuyla öyle her tarafını sarmış ki son nefesinde bile sirayet edebiliyor. Öyle ölüler vardır ki dostlar, son hallerinde, son anlarında eğer ölünün ağzından tükürüğü yan tarafa akmış, dudağı sarkmış, yüzü kararmış, gözü dönmüş ise o kişi şakidir. Kötü ölmüştür, kafir olmuştur. Ahiretteki şakavetini görmüştür, o halini görmüştür, çekeceği sıkıntıyı görmüştür. Eğer ağzı açık, sanki gülüyor, yüzü gülümsüyor, gözü kırpık ise o kimse ahirette kavuşacağı sürur ile müjdelenmiştir diye buyruluyor. Melekler bu ruhu cennet ipeklerinden bir ipe sararlar. O sait olan kimsenin ruhu bal arısı kadar insan şeklindedir. Aklından ve ilminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Aklından veya ilminden hiçbir şey kaybetmeyen insanoğlu dünyada ne yapmış ise hepsini bilir. O melekler bu ruhla beraber semaya doğru uçarak yükselirler. Bu yükselmeyi bazı ölü bilir, bazıları da bilmez. Böylece önceki geçmiş peygamberlerin aleyhisselamların ümmetlerini ve yeni ölmüş olanları bir yere yayılmış olan çekirgeler gibi görerek geçerler. Ve birinci kat semada olan dünya semasına varırlar. Bu meleklerin başında olan Cebrail aleyhisselam dünya semasına çıkar. Kimsin diye sorulur. Ben Cebrail'im. Yanındaki de filandır diyerek o kimsenin güzel ve sevdiği isimleriyle haber verir. Dünya semasının bekçileri olan melekler, bu ne iyi bir kimsedir ki itikadı, inancı güzel idi ve hiç şüphe yok ki tam iman etmiştir derler. Bundan sonra ikinci kat semaya çıkarlar. Kimsin denir. Cebrail aleyhisselam birinci kat semadaki meleklere söylediği sözü tekrar eder.
ikinci kat semadaki melekler o salih ruha hoş geldin, sefa geldin. Dünyadayken namazlarını, bütün farzlarını riayet ederek eda ederdi derler. Sonra geçer, üçüncü kat semaya ulaşırlar. Kimsin denir? Cebrail aleyhisselam daha önce söylediklerini tekrar eder. Bunun üzerine malının hakkını muhafaza edip zekatını tarladan aldığı maksulün uşrunu emir olan kimselere seve seve verip hiç esirgemeden bu zat hoş ve sefa geldi denir.

Oradan da geçerler. Dördüncü kat semaya varırlar. Kimsin denir. Daha önce söylendiği gibi cevap verir. Dünyada Ramazan orucunu tutup da orucu bozan şeylerden ve yabancı kadınlarla görüşmekten ve haram yemekten kendini muhafaza eden kimse hoş ve sefa geldi denir. Sonra geçerler. Beşinci kat semaya varırlar. Kimsin denir. Daha önce söylendiği gibi cevap verir. Farz olduğu zaman haccını riyasız ve Allah-u Teala için eda eden kimse hoş ve sefa geldi denir. Sonra geçerler, altıncı kat semaya varırlar. Kimsin denir. Evvelce vermiş olduğu cevabı verir. Seher vakitlerinde çok istiğfar eden, gizli gizli çok sadaka veren ve yetimlere yardımcı olan zat hoş ve sefa geldi derler. Oradan da geçerek Suradikati Celal denilen celal perdelerinin bulunduğu bir makama varırlar. Kimsin diye sorulunca öncekiler gibi cevap verir. Yine hoş ve sefa geldi. Çok istiğfar edip çoluk çocuğuna ve sözü geçenlere emri maruf yapan, Allah-u Teala'nın dinini onun kullarına öğreten, miskinlere ve darda kalanlara yardım eden salih kula ve güzel ruha merhabalar olsun denir. Sonra meleklerden bir cemaate uğrarlar. Onların hepsi onu cennet ile müjdeleyip müsafahaya varırlar. Hamdolsun o kişiye ya Rabbi. Sonra Sidretül Münteha'ya kadar giderler. Yine kimdir diye sorulunca öncekiler gibi cevap verir. Hoş ve sefa geldi. Her iyiliğini Allah-u Teala'nın rızası için yapan zata merhaba derler. Bundan sonra ateş tabakasından geçer. Sonra nur, zulmet, su ve kar tabakalarından geçerler. Her tabakanın birbirine uzaklığı 1000 selenik yoldur. Sonra Arşurrahman üzerine örtülmüş olan 80.000 perde açılır. Her perdede 80.000 şerefe vardır. Her şerefede 1000 kamer yani ay vardır. Hepsi Allah-u Teala'yı tehlil ve tesbih ederler. Onlardan bir kamer dünyada görünse nuru alemi yakar ve herkes Allah-u Teala'dan başka olarak ona ibadet ederdi. Bu sırada perde arkasından şöyle bir nida gelir. Bu getirdiğiniz ruh kimindir? Cebrail aleyhisselam filan oğlu filandır derler. Allah-u Teala bunu yaklaştırın ve sen ne güzel kulumsun buyurur. Allah-u Teala'nın huzuru maneviye ilahiyesinde durduğu vakit bütün levmi itap yani azarlanmak ile Hak Teala onu utandırır. Hatta o kul zanneder ki hakikaten helak oldu. Sonra Cenab-ı Hak onu affeder diye buyruluyor. Hamdolsun ya Rabbi. Ne güzel müjdeler, ne güzel lütuflar dostlar. İşte bunların hepsi şu anda tahayyül ediyoruz ama aklımızın çerçevesinde ne kadar hayal edebiliyoruz? Buraları ne kadar bilebiliyoruz? Bilen var mı? Allah'ın dostları istisna kişiler hariç de maalesef. Bu güzelliklere ulaşabilmek için işte zehirle kaplı bu dünyada kendimizi satmamamız gerekir dostlar. Dünya hayatına tapmamamız gerekir. Evet, iaşemizi kazanmak zorundayız ama gideceğimiz yeri bilmek zorundayız. İnsanoğlu nereye gidiyor? Her nefeste

Yaradanına gidiyor. Kendini yaratan yüce Rabbine gidiyor. Elin boş mu gideceksin senin yaradanına? Mümkün değil, değil mi dostlar? Sen yaradanına eli nasıl boş gidersin? Senin rızkını veren, seni yaratan, seni sevindiren, seni muhabbetiyle gözlerinden yaşlar döküren Rabbine. Geceleri seherlerde, namazlarda ağlayarak, ellerini açarak o ilahi lütuflara mazhar olup o muhabbeti senin kalbinde yaşartan ve yaratan Rabbine sen nasıl eli boş gidersin? Müslüman kardeşim, sen mümin olarak ölmeye layık olmalısın. Sen sana yakışanını yap. Sen yaradanına, yaradanın seni istediği gibi git. Dünya, şöhret, hepsini arkada bırak. Gideceğin yer huzur-u ilahi. Allahu Teala herkesin kalbindeki o güzelliği, yaradana kavuşma güzelliğini amellerinin dışında Rabbinin rızası ile kavuşmayı nasip müessir eylesin inşallah. Ay, her türlü tatlılığı acılığıyla bozan ölüm. Ölüm yok olmak değildir dostlar. Ölüm ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi. İşte ama bu dünyadan Hakk'ın rızasını kavuşarak gidersen ne mutlu sana. Ama başkalarının rızasını kazanmak için gidersen arkandan ne derler bilir misin? Şöyle bir beyit var. Ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Müthiş bir kelime değil mi dostlar? Bir gün Koca Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin yanına gitti. Gördü ki kainatın efendisi bir ruh hasır üzerine oturmuş ve mübarek teni üzerine hasırların izi çıkmıştı. Efendimizin teninde hasır iz yaptığını görünce Koca Ömer, Hazreti Ömer ağladı. Yaratılmışların en şereflisi, en üstünü, alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratan efendim, yaratılan efendim. Sordu, niçin ağlarsın ya Ömer? Niçin ağlamayayım ki ya Resulallah? Kisra ile Kayser imparatorlukları bunca nimetler içinde kalın döşeklerde gark olup yatarlar. Onlar Allah'ın düşmanlarıdır ya Resulallah. Sen Allah'ın sevgilisi iken mübarek tenin hasır iziyle yol yol olmuş ya Resulallah. Altınıza bir döşek alsaydınız olmaz mıydı? Kainatın efendisi cevap verdi. Ey Ömer, onlar öyle kavimlerdir ki ahiretin hoşluğunu istemeyip dünyanın rahatlığını isterler. Biz ise öyle bir kavimiz ki dünya rahatlığını ahiret rahatlığına tercih ederiz. Ey Ömer, bu dünya ahirete nispetle şuna benzer ki bir kimse denize serçe parmağını soksa o serçe parmakta ne kadar su ve yaşlılık, bir zamanda o yaşlılık buhar olup uçar gider. Dünyanın var olması serçe parmağındaki su gibidir. Bel bağlamaya gelmez. Bu dünyanın bunun gibi olan hayaline aldanan kimseye yazıklar olsun ya Ömer.
yazıklar olsun ya Ömer diye buyurdu. Evet dostlar, kainatın efendisi ona aldanana yazıklar olsun dedi. Biz aldanmıyoruz değil mi dostlar? Biz dünyaya secde etmiyoruz değil mi dostlar? Bir gün olsun Allah için secdeye gelip gözyaşları dökerek tövbe istiğfar ediyoruz değil mi dostlar? Günde 5 vakit namaz kılarken belki 2 günde bir, belki haftada bir samimi olarak namaz kılmaya gayret ediyoruz değil mi dostlar? Belki ayda bir, belki haftada bir gece yarısında Allah için geceliğin kalkarak ellerimizi açıp ağlayarak tövbe istiğfar ediyoruz değil mi dostlar? Bir kerecik olsun gözlerinden yaşlar indiğinde kalbindeki lezzeti hissedebildin mi? Yaradanının varlığını vücudunda hissedebildin mi? Tüylerin diken diken oldu mu? Oldu ise duan makbul oldu dostum. Ellerini açıp da Rabbine ağlayarak iltica eder isen, gözyaşların gözlerinden aşağı seccadeni ıslatırsa bil ki duan kabul oldu dostum. Çünkü diyor ki Rabbim, bir insan duasında ağladığında onun duasına kabul olduğunun beyanıdır o gözyaşları buyuruluyor. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım ya Rabbi. Beni bu dünyada gözyaşları kurumuş merhamet fıkaralarından eyleme ya Rabbi. Cümlemizi inşallah.

Allah-u Teala'nın emirlerine uyan bir mümine ölümden daha sevinçli hiçbir şey olmaz. Allah-u Teala'ya kavuşmayı seven mümin ölümü ister. Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprüdür. Kavuşmak şevki büyük ve yüksek derecedir. Bu dereceye yükselen mümin ölümün gecikmesini istemez. Rabbine kavuşma arzusundan dolayı ona kavuşmayı, onu görmeyi sever. Cenneti seven de ona hazırlanan insan da ölümü sever. Çünkü ölüm olmayınca cennete girilmez ki. Ölüm olmayınca Resulullah'a, Habibullah'a, Allahu Teala'ya kavuşulmaz ki. Ama Allah'tan ölümü istemeyelim. Hakkımıza ne hayırlı olursa elbette ki bizim için en makbulü odur. Ama ölümden korkma. İbrahim Aleyhisselam ruhunu almak için gelip izin isteyen Azrail Aleyhisselam'a sordu. Dost dostun canını alır mı? Allahu Teala Azrail Aleyhisselam ile haber gönderip buyurdu ki: Dost dosta kavuşmaktan kaçınır mı? Allahu Ekber. Elbette ki kaçınmaz. Elbette ki ona kavuşmak ister. Bu müjdeyi alınca hemen ellerini kaldırıp "Ya Rabbi, ruhumu hemen al" diye dua etti. Bilirsiniz, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Azrail Aleyhisselam'ı görünce dedi ki: "Çabuk gel, çabuk gel. Beni Rabbime acele kavuştur" dedi. İşte elhamdülillah aşk, muhabbet işte bu dostlar. Yaratanına aşık olabilmek. Görmeden aşık olunur mu? Sen talip ol, oldururlar inşallah.

Teala'ya kavuşmak ve ölümü aşkla bekleyen, Allah için, şu dünya dertlerinden kurtulmak için değil, Yaradanına, seni Yaradanına aşık olman, işte onun için bin kılıç darbesine değer. Dönelim kainatın efendisinin olduğu döneme, küçük bir menkıbe. Hazreti Abdullah bin Caş, Resulullah'ın halasının oğlu ve kayınbiraderidir. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Uhud Savaşı'nda da büyük fedakarlıklar göstermişti o. O bu savaşta şehit olmak istiyordu. Arkadaşlarından Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri bu arzusunu şöyle anlatmaktadır. Uhud'da savaşın çok şiddetli devam ettiği bir andı. Birdenbire yanıma sokuldu, elimden tuttu ve beni bir kayanın dibine çekti. Bana şunları söyledi: "Şimdi burada sen dua et, ben amin diyeyim. Ben de dua edeyim, sen de amin de." Ben de peki dedim. Ben şöyle dua ettim: "Allah'ım, bana çok kuvvetli ve çetin kafirler gönder. Onlarla kıyasıya vuruşayım ya Rabbi, hepsini öldüreyim. Gazi olarak geri döneyim. Benim yaptığım bu duaya içten amin dedi. Sonra dua etmeye başladı: "Allah'ım, bana zorlu kafirler gönder. Kıyasıya onlarla vuruşayım, cihadın hakkını vereyim, hepsini öldüreyim. En sonunda bir tanesi de beni şehit etsin ya Rabbi. Sonra benim dudaklarımı, burnumu, kulaklarımı kessin. Ben kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen bana, Abdullah, dudaklarını, burnunu, kulaklarını ne yaptın diye sorduğunda, Allah'ım, ben onlarla çok kusur işledim. Yerinde kullanamadım ya Rabbi. Senin huzuruna getirmeye utandım ya Rabbi. Sevgili peygamberimin de bulunduğu bir savaşta toza toprağa bulandım da öyle geldim diyeyim dedi. Gönlüm böyle bir duaya amin demek arzu etmiyordu. Fakat o istediği ve önceden söz verdiğim için mecburen amin dedim. Daha sonra kılıçlarımızı alıp savaşa devam ettik. Hakikaten savaş Abdullah'ın arzu ettiği şekilde cereyan etti. İkimiz de önümüze geleni öldürüyorduk. Bir ara Abdullah'ın elindeki kılıç kırıldı. Resul-i Ekrem Efendimiz ona bir hurma dalı verdi. Bu dal bir mucize olarak kılıç gibi önüne gelene kesmeye başladı. Birçok düşman öldürdü. Savaşın sonuna doğru nihayet istediği gibi şehit düştü. Akşamüstü cesedinin yanına vardığımda onun dua ettiği gibi dudakları, burnu ve kulakları kesilmiş halde kanlar içinde yatıyordu. Hazreti Hamza ile beraber aynı kabre koyup defnettik dedi. İnna lillah ve inna ileyhi racun. İşte dostlar, Allah için ölmek, ölüme aşık olmak böyle olur. Hani buyruluyor ki şehitler, ya Rabbi ben senin için şehit olayım, sonra beni dirilt tekrar, öldürüm, öleyim, sonra tekrar dirilt, ya Rabbi tekrar dirilt, o güzelliği tekrar tekrar yaşayabilmek için. Allahu Ekber. İşte dostlar, ölüme aşık olmak, Yaradan'a aşık olmak böyle olur. Bunlar bizim için birer ölçüdür. Allah-u Teala onların hatırına inşallah bizleri affı mağfiret eylesin ya Rabbi. Bir menkıbede buyruluyor ki, konumuz bugün ölüm ya, ölümü de sevmek lazım. Hem kork ama hem de sev. Yakup Aleyhisselam

aleyhisselam kendisini ziyarete gelen Azrail aleyhisselama dedi ki: "Ey kardeşim Azrail, ziyarete mi yoksa ruhumu almaya mı geldin?" "Ziyaret için geldim. Senden bir ricam var." "Nedir o?" dedi. "Ecelim yaklaşınca bana bildirir misin?" "Peki, sana 3 haberci gönderirim." dedi. Azrail aleyhisselam bir gün yine geldi. Yakup aleyhisselam sordu: "Ey kardeşim Azrail, bu sefer canımı almaya mı geldin?" "Evet, canını almaya geldim." dedi. "Hani sen bana önceden haber gönderecektin, 3 haberci gönderecektin, böyle söylememiş miydin?" "Evet." dedi. "Ben sana söylediğimi yaptım. O 3 haberciyi gönderdim." dedi. "Bunlardan bir tanesi, saçların siyah iken beyazlaşmadı mı? İkincisi, vücudun güçlü kuvvetli iken ihtiyarlayınca gücün azalmadı mı? Ve üçüncüsü, vücudun dimdik iken sonra belin bükülmedi mi?" Allahu Ekber. Saçlarında beyaz olan, sakalları beyazlanmış ama hala dünyanın binbir rengine dalan kişiler. Müjdeler hala size gelmedi mi? Bize de gelmedi mi? Ölüm her an arkanda adım adım seni kovalıyor. Kaç, nereye kaçabilirsin? Nereye kadar? Ama unutma ki muhakkak seni bir gün yakalayacak. Bu dünyada yaradanımın davasına aşık olur isen, onu ruhunla, bedeninle yaşayabilir isen, ey ölüm haydi gel sana hazırım diyebiliyor isen, ne mutlu sana, ne mutlu onu diyebilene. Var mı böyle diyebilecek? Belki de vardır, istisnalar hariç. Ama ya diğerleri? Ölüm deyince kilometrelerce kaçabilmek için sebepler arayan insanoğlu. Bir cenazeye gittiğinde dostum, ne kadar yardımcı olabiliyorsun? Ölünün yanında ne kadar durabiliyorsun? Onun yanında durman bile, yabancı bir ölünün yanında olman bile bazen seni korkutuyor değil mi? Hiçbir morgdan gidip de bir cesedi gördün mü? Ölüm korkusu olanlar için söylüyorum. Bir morga indiğinde buzdolaplardan bir tanesinin dolabını çekip de elin titremeden o çarşafın altındakini gördün mü? Teneşirin üzerinde beyaz örtüyle örtülmüş, orada yatarken cesaretini toparlayıp da onun üzerini açıp da yüzüne bakabildin mi? Belki değil mi? Çünkü nefesin sevmediği şey ölüm. Ama korkma, o ölü, ondan zaten sana zarar gelmez. Sana zarar canlıdan gelir. Ölüden niçin korkuyorsun? İşte nefis koca olanın hiç sevmediği şey. Cansızdan korkuyor değil mi? Çünkü biliyor bedenin ne hallere girdiğini. O andaki ruhun hali ruhaniyetinden haberdar değil ama sadece gözleriyle gördüğü bu. Ya ahiret? Onu hiç düşündün mü? Ama elin gitmiyor değil mi dostum morgun dolabını çekmeye? Hadi bırak onu. Teneşirde yıkanırken üzerine yatırmışlar, sağa döndürürlerken, sola döndürürlerken sararmış, katılmış bir ceset, burnundan siyah siyah kan irinler. Bunlar güzel şeyler değil, değil mi dostlar? Niçin mi söylüyorum? Sizler daha iyi biliyorsunuz değil mi dostlar? Belki şu anda bizi dinleyen çocuklar da vardır. Fazla etkilenmelerini de istemiyorum ama bazı gerçeklerin şuuruna varmak lazım. Bugün bir cenazeye katıldığınızda bile öyle insanlar var ki onları defalarca görmüşsünüzdür. Örnek Hacı Bayram Veli Camii Hazretlerinde, Hazretlerin olduğu camide teneşirler kuruluyor. Orada dua namazlarının, cenaze namazlarının kılınması

için cenazeler, mevtalar yan yana diziliyor. Sonra bakıyorsun belki tanıdığın kişilerden, orada yatan mevda, mevtanın oğlu, yakını, akrabaları arka tarafa geçmişler, ellerini bağlamışlar, namaz kılanları seyrediyorlar. Babasının namazını bile kılamıyor. İşte ne ağlanacak durum değil mi dostlar? Sen oğlunu istediğin kadar servete boğ. Paralarla ne verirsen ver. Senin oğlun senin arkanda, senin iki rekat cenaze namazını kılamaz ise, senin cenaze namazını kılamaz ise, sen o evladın hesabını verirsin. Ona İslamiyet'i öğretemediğin için onun hesabını verirsin. Çünkü ne buyruluyor? Sizler güttükleriniz çobanlarsınız ve mesulsünüz. Ve orada çoğu yakın akrabalar uzaktan seyrediyor. Sonra bittikten sonra da yavaşça uzanıyor. Belki babası, belki anası elinden tutup yavaş yavaş arabaya kadar götürebiliyor. İşte bu sana yapabildiği. Sonra araba defin sahasına gitti. Konvoylar oluştu. Herkes toparlandı. Defin sahasına gittiniz. Orada ne oluyor? Sırası gelen defini toprağa indiriyorlar. Orada birazcık ağlama, sızlama. Yakın dostların da geldi. Belki arkadaşların da geldi. Belki ölen sensin. Öyle hayal et. Yakın dostların ne yaptı? Ah, vah, çok iyiydi. Rahmetli gitti. Allah rahmet eylesin. İyiydi. O arada, ya abi senin işler nasıl? Parayı borcu ödeyebiliyor musun ya? Çekin senedin ne durumda? Mevta orada gömülüyor. Yakın arkadaşın halbuki. O arada onun oğlun yakınını gördün. Tüh. Allah rahmet eylesin. Mübarek, çok iyiydi ya Rabbi. Allah günahlarını affetsin. Bir tanıdığını daha gördün. Ya abi ya, geçen gün sana verdiğim şey vardı, onu halledebildin mi ya? Çok önemli, Allah için o işimi hallediver ya. Çok sıkıştım, paraya da ihtiyacım var. Gözünü seveyim, şu işimi görüver. Mevta orada gömülüyor, daha orada. Dostunu unutun da, daha şimdiden, daha gömmeden unuttun. Orada senin ölüm telkini yapman gerekmez mi? Orada onun yerine kendini koyman gerekmez miydi? Unuttun değil mi? Sonra Mevta gömüldü, üzerine topraklar atıldı. Yakını dostları biraz ağladılar, belki yırtındılar farkında olmadan. Çünkü aslında mevtaya sıkıntıdır ağlamak orada. Gözünden yaşları dök ama Allah için dök. Kaybettiğin için üzülebilirsin ama dünyalığı oraya sokma. Sonra onu gömdün, üzerine bir bardak su döktün, bir şişe su döktün, görevin bitti. Hadi bakalım. Rahmetliye Allah rahmet eylesin, oradan arabalara, tekrar dünyalıkları ana ana arabalara. Ondan sonra da Mevta'nın evine gel. Mevta'nın evinde otur, karnım da acıktı. Nefis koca olan çok acıktı. Doyurmak da lazım onu. Ondan sonracığıma artık pideler gelsin, ayranı da içelim. Yana da inşallah helva da yapmışlardır. Orada bu mevzular açılıyor, Allah rahmet eylesin. Mübarek hakikaten çok sevdiğimiz birisiydi. Allah toprağını bol etsin inşallah. Zaten bol. Allah hesabını kolay etsin de inşallah. Allah-u Teala'nın huzuruna tertemiz çıksın diye dua et. Ondan sonra cenaze evinde oturdun. Ona biraz belki hayır duasında bulundun. Karnın da doydu. Yedin içtin. 2-3 tane pide yedin. Allah rızası için Mevta'nın sevabınadır. Duanı ettin, Allah razı olsun. Ayrını da 1-2 bardak götürdün. Biraz da helveden yedin. Karnın doydu. Ondan sonra yakının ama vefat eden, karnın doydu ya, gözün saate takıldı. Neden? İşin var. Gitmek zorundasın değil mi? Bütün gün önünü de burada öldüremezsin. Görevini de yaptın. Biz müsaadenizi rica edelim. Allah ısmarladık. Hakkınızı helal edin. Size de zahmet verdik. Allah rahmet eylesin. Mevta vallahi çok iyiydi. Çok iyiliğini bilirim. Ondan sonra karnın da doydu. Yavaş yavaş kapıdan sitemli bir şekilde çıktın. Gittin, adımlar gidiyor, dünyalığa girdin, daldığın insanların içine girdin. Aradan bir saat sonra dostunu unuttun kardeşim. Aklına gelmedi bile. Akşam oldu, belki hatırladın.
en yakını bile, en samimi olanları bile bir gün hatırladın.

iki gün, üçüncü gün, belki dört, beşe gelmez, altıda unuttun. En yakının bitti. Unuttun gittin onu. O hesapta ve kabirde. Sen ayaktasın. İki gün sonra, belki kısa bir zaman, belki biraz sonra, belki bir süre sonra o Mevta'nın yerinde sen olacaksın ve seni de unutacaklar. Çünkü dünya böyle, seni yemeye doymuyor. Üstüne bastığın toprağın seni bir gün içine yutacağını hiçbir zaman unutma. Şu dünyada ne kadar amel işlediğin, en samimi dostun o işte senin. Ne yaptın Allah için, ne ibadet edebildin, ne dostlarını sevebildin, eteklerine yapıştın, dualarını aldın, hayır işledin. İşte senin o sermayen o. Ama sermayene de güvenme. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmetine güven. Çünkü seni kurtaracak tek merci Yaradanımdır dostum. Bunun iki şıkkı yok. Allah-u Teala inşallah huzuruna bizleri tertemiz alsın ya Rabbi. Hani diyorlar ya, ya Rabbi şu dünyada sana getirdiğim hiçbir hayırlı amelim yok. Soruyor bana ne getirdin? Ya Rabbi vallahi yarım yamalak namaz kıldım, sen kabul eyle. Biraz oruç tuttum, biraz sadaka verdim, biraz haç yaptım ya Rabbi. Hiçbiri sana layık değil ya Rabbi, ne olur beni affeyle. Sana hiçbir şey getiremedim. Kulum bana ne getirdin derse sadece şunu diyebilsen ya Rabbi, kalbimde senin sevgin ve Habibinin sevgisi var. Vallahi o kurtarır seni. Bunu hiçbir zaman unutma. Elhamdülillah ya Rabbi. Ay, bir gönül dostlarından Abdülhalik Gücdevani Hazretleri vasiyet namesinde manevi oğlu Evliya-i Kebir Hazretlerine buyurdu ki, ey oğlum, vasiyet ederim ki her halinde ilim, edep ve takva üzere ol. İslam alimlerinin kitaplarını oku. Fıkıh ve hadis öğren. Din cahillerinden sakın, şöhret peşinde olma. Şöhrette afet vardır. Aslanlardan kaçar gibi cahillerden kaç. Bid'at sahibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etme. Helal ye, çok gülme, kahkaha ile gülme. Çünkü kahkaha ile gülmek gönlü öldürür. Herkese şefkat ve merhamet et ey oğul. Kimseyi hakir görme. Kimse ile münakaşa ve mücadele etme. Kimseden bir şey isteme ey oğul. Bilhassa tasavvuf büyüklerine dil uzatma evladım. Onları inkar eden felakete düşer. Fıkıh çalış. İbadet bilgilerini öğren ve evin mescit olsun evladım. Ve arkamızdan bol bol bize dua eyle evlat. İşte dostlar, bir insanın oğluna, kızına verebileceği en güzel nasihat. Müslüman her zaman vasiyetini hazır eylemeli. İnşallah Yaradanım bizlere de hazır eylemeyi nasip eder. Allah. Evet dostlar, gene dönelim konumuza. Orada buyruluyor ya, vefatlarından sonra rüyada görülen bazı salih kimselerden gelen haberler. Allah-u Teala'nın razı olduğu kullarına nasıl muamele ettiğini çok güzel bir şekilde Allah dostları rivayetlerle anlatmışlardır dostlar. Bunlardan biri Bağdat Kadısı ve meşhur tembih kitabının müellifi Yahya bin Eksem Hazretleri'dir. Vefatından bir müddet sonra sevdiklerinden biri onu rüyasında gördü. Dedi ki, Hak Teala sana nasıl muamele eyledi? Öyle sordu. Yahya bin Eksem dedi ki, Cenab-ı Allah beni huzur-u maneviyesinde durdurup, ey fena şeyh, sen şunu ve bunu işlemedin mi buyurdu. Ben de, ya Rabbi, burada böyle sual sorulacağını
bana dünyada bildirmediler dedim. Sana nasıl bildirildi buyurdu. Ben de bana Muammer bin Müsemme, İmam-ı Zuhri'den, o da Urve bin Zübeyir'den, o da teyzesi Ayşe Sıddık'tan radıyallahu anhuadan, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, o da Cebrail aleyhisselam'dan, o da Zat-ı Teala'dan haber verdiklerine göre, Zat-ı Rauf ve Rahim'im, ben Azimuşan, İslam'da ağıran saç ve sakala azap etmekten haya ederim diye buyurduğunu söyledi.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

salla fiha nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin namaz kıldığı yerler. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatında namaz kıldığı yerlere sonradan mescitler inşa edilmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin namaz kıldığı o mübarek yerler mescit olarak değerlendirilmiştir. Sahabe-i kiramdan sünnet-i seniyyeye uymasıyla tanınan değerli sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma aleyhissalatü vesselam efendimiz nerede namaz kılmışsa orada namaz kılmaya özen gösterir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin sünnetine, çizgisine, yoluna ittiba etme noktasında farklı bir yaklaşım sergilerdi. 126. hadisi şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın bu uygulamasını bize hatırlatmaktadır. Kâlel müellif el-İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Üstadımız, müellifimiz, İslam dünyasının kendisiyle iftihar ettiği zat, İmam Bukhari Hazretleri, Allah kendisine rahmet eylesin. Bize de dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh şöyle naklediyor. Haddesena Muhammed ibn Ebi Bekr'in el-Mukaddemiyyü. Kal, haddesena Fudayl ibn Süleyman. Kal, haddesena Musa ibn Ukbete. Kal, ra'aytu Salim ibn Abdillah yeteharra emâkine minettariq feyusalli fiha. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın torunu Salim'i gördüm. Mekke-Medine arasında yolda giderken özellikle bazı yerleri tercih eder ve orada namaz kılmaya gayret ederdi. Ve yuhaddisu enne ebâhu kâne yusallî fîhâ ve babası Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın bu yerlerde namaz kıldığını anlatırdı. Ve ennehu ra'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fi tilkel emkine. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma Salim'in babası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yerlerde namaz kıldığını gördüğünü ifade ederdi. Burada nesilden nesile devam eden sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin uygulamalarının canlı tutulması ve mutlaka bu uygulamaların altında manevi bir işaret telakki edilmesi anlayışı mevcuttur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma zaman zaman sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin başkaları için basit gibi görünen sünnetlerini, davranışlarını da kendisine bir ilke olarak kabul etmişti. Bir gün bir ağacın etrafından devesiyle dönmüş, tergib ve terhibte İmam Münziri'nin rivayet ettiği rivayete göre bir gün bir ağacın etrafından devesiyle dönmüş, bunun sebebini soranlara aleyhissalatü vesselam Efendimizin basit, önemsiz, değersiz hiçbir davranışı olmadığını, olmayacağını ifade etmiş ve bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz devesiyle buradan böyle dönmüştü demişti. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin metotlarına, sünnetlerine, uygulamalarına bu kadar değer verirken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın anlayışı tamamen farklı. O da yerlerin, o da bir takım eşyanın kutsallaştırılmasına karşı Hudeybiye barışının imzalandığı o Rıdvan ağacı, Şecaratü Rıdvan adı verilen yerde
İnsanların biraz daha

fazla önem verdiklerini görünce o ağacın kesilmesini emretmişti Hazreti Ömer radıyallahu anh. Giderek bu ağacın kutsallaştırılması veya putlaştırılması veya aşırı derecede önem verilmesi aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinin çarptırılması anlamına gelmektedir. Hazreti Ömer'in o meşhur sözünü biliriz. Kabe-i Muazzama'nın huzurunda Hacer-i Esved'in önünde durmuş. Ey taş! Biliyorum ki sen bir taşsın. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öptüğü için öpüyorum. Onun sünnetine uymak için öpüyorum demiştim. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh da bu taşın sıradan bir taş olmadığını ve bir rivayette cennetten çıkarılmış olduğunu ifade etmiş. Hacer-i Esved'in önünde yapılan duaların kabul edileceğini ve bu Hacer-i Esved'in kıyamet gününde şahit olacağını ifade buyurmuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh doya doya ağlamıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu ifadelerinden dolayı. Yani iki ayrı anlayış ama ikisi birbirine ters değil. Biri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinin azami değerlendirilmesi, en güzel şekilde o sünnetten manevi açıdan yararlanılması düşüncesi, bir diğeri bu sünnetin çarptırılarak, çarpık bir anlayışa sebep olarak bid'atlerin, hurafelerin, asılsız düşüncelerin geliştirilmesine sebep teşkil edilmesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ufku tamamen farklı. Oğlu Abdullah'ın da manevi açıdan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamalarından istifade etme açısı. Ve haddeseni Nafi. Yine hadis-i şerifin devamında Musa bin Ukbe devam ediyor. Bana Nafi, üstadım Nafi anlattı. Hani İbni Ömer'a, Abdullah İbni Ömer'den ennehu kâne yusalli fî tilkel emkine. Bu yerlerde namaz kılıyordu. O seltü salimen fele a'lemuhu illa vafaka nafi'an fil emkineti kulliha. Ben Nafi'den öğrendiğim İmam Nafi, hem kıraat alimi hem hadisi şerif alimi, İmam Nafi'den öğrendiğim bu yerleri Salim'e sordum. İmam Nafi'nin tarif ettiği yerlerin neredeyse tamamını Salim aynı şekilde ifade etmiş. Babam Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma buralarda Peygamberimizin namaz kıldığını ve o sebeple kendisini namaz kılmak için özen gösterdiğini ifade buyurmuş. İlla enneha ihtelefa fi mescidin bi şerefir Ravha. Ravha tepesinde ki bir mescit hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orada namaz kılıp kılmadığı noktasında Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim'le Abdullah İbni Ömer'in talebesi İmam Nafi ihtilafa düşmüşlerdir. Biri burada namaz kılındığını, diğeri burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz kılmadığını yine Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmişlerdir. Bu hadis-i şerif bize bir hassasiyeti gösteriyor. Bu hadis-i şerif aleyhissalatü vesselam Efendimizin her davranışının, her sünnetinin, her uygulamasının sahabe-i kiram tarafından tespit edildiğini, edilme gayreti içerisinde olan ashabın kendisinden sonra bu uygulamaları kendisinden sonraki nesle aktardığını görmekteyiz. Ve Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Sahabe dediğimiz ilk nesil Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini naklederek tabiine, etba-ü tabiin, ondan sonraki nesillere, zamanımıza kadar aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayat veren sünnetleri yaşana gelmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin namaz kıldığı yerlerde özellikle Osmanlılar döneminde mescitler inşa edilmiş ve bu şekilde tarihi hadiseler korunmaya gayret edilmiştir. Bundan sonra 128. hadisi şerifle devam ediyoruz. 128. hadis-i şerifte Ebvabu Sütratil Musalli. Babu Sütratil İmami Sütratü Men Halfehu. İmamın önündeki
sütre arkasındakileri için de geçerlidir. Bu konuda bir kaide halindeki hadis-i şerifi Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve İbn-i Mace'de, yani Kütüb-i Sitte'nin 6 temel hadis kitabının 6'sında da rivayet edilen bir hadis-i şerifi hatırlayarak konuya başlamak istiyorum. لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُسَلِّي مَذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَع۪ينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ Namaz kılan bir kimsenin önünden geçen kişi üzerindeki sorumluluğu, günahı bilecek olsaydı onun önünden geçmektense 40 gün veya 40 ay veya 40 yıl orada beklemeyi tercih ederdi. Hadis-i şerifi rivayet eden kişi 40 rakamını aynen korumuş ama 40 saat mi, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı ifadesinde tereddüt ettiği için aynen o şekilde kalmıştır. Yani namaz kılanın önünden geçmek onun dikkatini dağıtmaktadır. Onun huşuğunu bozmaktadır. Onun Cenab-ı Hak'la olan irtibatını belki koparabilmektedir. Namaz kılanın özellikle secde yeriyle vücudu arasından en yakın mesafeden geçmek namaz kılanın o namazında Cenab-ı Hak'la baş başa olduğu o durumda müdahale etmek demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz keşke 40 gün beklese de geçmese anlamında bunun sorumluluğuna işaret buyurmuştur. Ancak geniş bir meydanda, büyük bir camide veya küçük bir yerde namaz kılanın önünden bazı cemaatten bazı kişilerin geçmesi ihtimaline binaen namaz kılan önüne yarım metre, 25 santim uzunluğunda bir engelin, sütrenin konulması emredilmiştir. Böyle bir sütre namaz kılan önüne konulduğu takdirde bu sütre, yani sütre engel veya namaz kılanın namazını bozmayacak bir şey anlamında bunun, bu sütrenin namaz kılanla secde yeri arasında bu sütre konulduğu zaman önünden başkalarının geçmesi caiz görülmüştür. Camide bir direk varsa direğin arkasında, ayakkabılık varsa ayakkabılığın arkasında veya önüne çantasını, herhangi bir şeyini koyarak, yani namaz kılan kimse başkalarını da günaha sokmayacak bir şekilde namaza devam etmelidir. Özellikle camilerin kapılarının yanında son cemaate yetişenler, son rekata yetişenler başkalarının hem geçmesine engel olmakta hem de namazlarını huzur ve huşu içerisinde kılamamaktadırlar. Evet, burada bundan sonra okuyacağımız hadis-i şerifler sütre dediğimiz namaz kılanın önüne koyacağı herhangi bir asa gibi, herhangi bir namaz kılmasının önünden geçmesini caiz kılacak herhangi bir şeyin konulmasına dair hadis-i şerifler. 128. hadis-i şerifte İmam Buhari rahmetullahi aleyh üstadının üstadı İmam Malik'ten naklediyor. Haddesena Abdullah ibn Yusuf kale akhbarana Malik an ibn Şihab an Ubeydillah ibn Abdillah ibn Utbe an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma ennehu kal. Hadis-i şerif meclislerinde sık bulunanlar, hadis-i şerif derslerine katılanlar, dinleyenler, okuyanlar, bazı sahabilerin isimlerini özellikle sık sık geçtiğini görürler. Abdullah İbni Ömer ve hadisimizin ravisi Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma bunlardandır. Bunlar Peygamber Efendimizin has talebeleri, genç öğrencileri. Aleyhissalatü

Efendimizin ilmini alan, öğreten, yaşayan, yaşatan kimseler. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma işçi pazarına giderdi. Genç, zeki, çalışkan kimseleri tercih eder. Hadis-i şerif meclisine, fıkıh dersine, tefsir dersine bu talebeleri davet ederdi. Said İbni Cübeyr, Mücahit, Davuz, Ata İbni Ebi Rabah, Ata İbni Yesar ve benzeri hadis, fıkıh, tefsirde talebeleri Abdullah İbni Abbas'ın has talebeleri. Burada talebesi Abdullah İbni Utbe bin Ubeydullah İbn Abdillah bin Utbe naklediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma'dan ennehu kal akbeltu rakiben ala himarin etanin. Bir merkebin üzerine binmiş olarak geldim. Ve ene yevme izin kad nahaztul ihtilam. Ben o günlerde buluğ çağına, ergenlik çağına yaklaşmıştım. Yani sıcak memleketlerdeki durumu düşünürsek 12-13 yaşlarında. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli bin nasi bi mina. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara Mina'da namaz kıldırıyordu. Demek ki Peygamberimizin vefatında Abdullah İbni Abbas ergenlik çağına, buluğ çağına henüz ulaşma durumunda. İle gayri cidarin, önünde bir engel bulunmaksızın. Fe merartu beyne yedey ba'di saffi, oradaki saflardan birinin önünden geçtim merkeple birlikte. Fe nezeltu indim. Fe arseltu l-etane, merkebi serbest bıraktım. Terte'u, otlaması için. Ve dehaltu fis saffi, hemen safa girip namaza durdum. Felem yunkir zalike aleyhi ahadun, hiç kimse benim bu davranışımı yadırgamadı. Yani burada secde yerinden uzakta merkeple beraber bir çocuğun geçmesi aleyhissalatü vesselam Efendimiz dahil sahabe-i kiramın hiçbir zevatı tarafından tenkit edilmemiş. Bunu beyan ediyor Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma. 129. hadisimiz haddetene İshak kale haddetene Abdullah ibn-i Nümeyr kale haddetene Ubeydullah ibn-i Umar'a an Nafi'in an İbni Umar'a radıyallahu anhüma. Yine Abdullah bin Ömer'den rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ kharaca yevmel îdi emara bil harbe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazı kılmak için Medine dışındaki musallaya, meydanda namaz kılınan o namazgaha gittiğinde bir harbe, bir mızrak getirilmesini emrederdi. فَتُوْدَعُ بَيْنَ يَدَيْكِ, o mızrak önüne konurdu. فَيُسَّلِّ اِلَيْهَا, Peygamberimiz ona doğru namaz kılardı. وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ, insanlar da onun ardında olduğu halde. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السَّفَرِ, yolculuklarında da böyle yapardı. فَمِنْ ثَمَّ اِتَّخَذَهَا الْاُمَرَى, işte bundan sonra da devlet başkanları, komutanlar, valiler, yöneticiler namaz kıldıkları, kıldırdıkları zaman önlerine böyle bir sütre olması için mızrağı diker, ona doğru namaz kılarlardı. O sırada oradan geçecek olanların, daha ileriden geçecek olanların serbestçe geçebilmesi için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bir uygulamada, uygulamada bulunarak bize örnek bir davranış sergilemektedir. Kırda, vadide, bayırda, dağda namaz kılan kimsenin ezan okuması, kâmet getirmesi nasıl sevgili Peygamberimizin sünnetli seniyyesinden ise aynı şekilde bu gibi yerlerde namaz kılan kimse, orada önünden geçen kimse olsun olmasın böyle bir şeyi
önüne dikerek

yere dikerek namazını ona doğru kılması ve kıldırması Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti seniyyesidir. Bunu buradan görmekteyiz. Fihi ihtiyatu akhdü aleti def'il a'da siyyema fissefer. Özellikle yolculukta düşmana karşı bir insanın savunma silahını yanında bulundurması, ihtiyata riayet etmesi, her türlü karşılaşabileceği tehlikelere karşı hazırlıklı olması tarif edilmekte, tavsiye edilmekte. Cevazül istihdam bu emril hadim, yani Peygamberimizin mızrak getirin demesi, bu noktada hizmet istemesi, hizmet talebinde bulunması caizdir. Fihi enne sütratel imami sütratun limen halfahu. Evet, başlığımız da bu. İmamın önüne koyduğu sütre aynı zamanda cemaat içinde sütredir. Böyle bir yerde cemaatten her biri önüne birer engel, birer işaret koymaları gerekmiyor. Evet. Es sütratu indel ulema sünnetun mendubun ileyha. İbn Battal Buhari şarihi. Sütre alimlere göre sünnettir, menduptur, tavsiye edilmiştir. Sütratul me'mumi sütratu imamihi fe la yadurru'l murur beyne yedeyhi. Evet. Cemaatin sütresi imamın sütresidir. Önünden geçilmesi zarar vermez. Li enel me'mume taallakat salatuhu bi salatil imami. Çünkü cemaat imamın namazına tabidir. Özellikle evde namaz kılarken dolaptan, önümüzdeki raftan veya herhangi bir şeyden birisinin bir şey alabilmesi için namaz kıldığımız yerde de önümüze bir sütre şeklindeki bir şeyin konulması veya bir başkasının önümüzden geçmeyeceği şekilde bir uygulama yapılması tavsiye edilmektedir. Burada namaz kılan kimse böyle bir tedbir alacak ama diğer kişiler de önünden geçmemek için 40 saat, 40 gün, 40 ay, 40 yıl beklemenin bile daha uygun olacağı durumu düşüneceklerdir. Namaz kılanın huzurunu, huşuunu, adabını bozmamak için elinden gelen gayreti göstereceklerdir. Bir tarafta televizyonda, radyoda haberler devam ederken bir tarafta namaz kılan insanlar, kulağı telefonda, kapıda, pencerede, çocuğunda olan insanlar o namazdan yeteri kadar haz alamazdır. Eskiler mesela şöyle dermiş: saka ile hamalın namazı mekruhtur. Mecazi ifade, bir su taşıyan saka geliyor, bir de hamal. Bizim namazımız niye mekruh olsun diyorlar. Verilen cevap, yani küçük abdest ve büyük abdestin sıkıştırdığı bir durumda biri saka, su taşıyan insan rolünde, diğeri de yük taşıyan hamal gibi, böyle kimselerin o şekilde namaz kılmaları mekruh. Taze bir abdestle gayet güzel bir şekilde namazı eda etmek sünnettir. Her ne kadar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin birkaç vakit namazı aynı abdeste kıldığı rivayet edilse de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz genellikle her namaz için abdest almaya, özellikle yolculuk dışında Mekke'de, Medine'de bulunduğu günlerde, oturduğu günlerde her namaz için abdest almaya gayret eder ve her namaz için abdest alınmasını tavsiye ederdi. Eğer mekruh vakit değilse abdest aldıktan sonra kelime-i şehadet getiriliyor biliyorsunuz ve ondan sonra iki rekat namaz kılardı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. 130. hadisimiz. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء. أبو جحيفة anlatıyor. Peygamberimiz Mekke'de Batha denilen bir yerde namaz kıldırdı. Ve beyne yedeyhi anezetün. Önünde yine
böyle bir baston, bir asa vardı. Ucunda sivri demir olan bir asa. El-Zuhra rekateyn vel-Asra rekateyn. Öğle namazını iki rekat seferi olarak, ikindi namazını iki rekat olarak kıldırdı. Temurru beyne yedeyhi el-mer'etü. Bu sırada namaz kılarken hanımlar önünden geçebiliyordu. Yani böyle bir sütre dediğimiz şeyin konulması, önünden geçen kimsenin herhangi bir günahının olmamasına sebeptir. Ve namaz kılan kimsenin de sevabının azalmamasına sebeptir. Vel-himaru, yine orada merkep üzerinde bir takım kimseler uzaktan tabii Peygamberimizin önünden geçiyorlardı. Bu namaz Mekke'de Batha denilen yerde namaz. Olabilir ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mina dönüşünde bayramın üçüncü günü Şari'ul Abtah denilen bugün o yerde, yani bugün Mekke Belediyesi'nin Emanetül Asım'ın bulunduğu yere yakın veya bir başka ifadeyle Rabıtatül Alemin İslami eski binasına yakın yerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu namazları ikişer rekat kıldığını görmekteyiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada sütre kullanmıştır. Sütre kullandığında önünden geçen kadın olsun veya binekli kimseler olsun, önünden geçen kimselerin namazına zarar vermediğini görmekteyiz. Bugünkü bu sohbetimizi şu hadisi şerifle noktalamak istiyoruz. Kişi namaz kılanın önünden geçtiğinde üzerindeki sorumluluğun ne olduğunu bir bilse, onun önünden geçmektense 40 gün orada beklemeyi tercih ederdi. Rabbim namazlarımızı en güzel şekilde eda etmeyi ve namaz kılan kimselere de en güzel şekilde saygılı davranmayı nasip ve müyesser eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 11. cüz.

0: فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olan

0: olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah, onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
0: Savaştan geri kalan başka bir kısım da günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını, kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
1: Onlar bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

0: Ey Muhammed! De ki, yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir.
1: أَوَلَا

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
1: Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.
0: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

0: فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

bu hanginizin imanını arttırdı diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
1: Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.
0: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

Savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.

0: صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere, savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: İlla kutibe lehum liyecziyehumullahu ehsene ma kanu ya'melun.
1: Küçük ve büyük, Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.
0: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

0: Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler.
1: Yeah.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا يَرَى

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
1: Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz.

Peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde, azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

0: Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
1: اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ

0: İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi ki kâfirler, bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır, dediler.
1: İnne rabbakumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti eyyamin thumma istawa alel arş. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
1: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka. İnnehu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu liyajziyellezine amenu ve amilus salihati bil qistah.

Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقَّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
1: Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ تَجْر۪ي مِنْ تَحْت۪هِمُ الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
1: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri, Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Onların oradaki duaları, Allah'ım, seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
0: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ

Eğer Allah, insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da, azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.

0: ضُرَّهُ
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
2: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.
1: وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ

0: لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ
1: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.
0: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
1: Sonra da nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca, bize kavuşmayı ummayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki, onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.''

0: قبله أفلا تعقلون.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?
0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجَرِمُونَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
0: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

0: bir ümmetti. Ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kâfirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: ayatina kulillahu esra'u makra inna rusulana yaktubuna ma temkurun.
1: Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ

0: Ceytena لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
1: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler: "Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız."
0: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ

0: أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?

0: مَا تُصْرَفُونَ
1: İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

0: Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu.
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي اِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْد۪ي لِلْحَقِّ

0: يهدى فما لكم كيف تحكمون.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.
0: وَمَا

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu, kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun, alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.

0: Ey Muhammed! Yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da, onun benzeri bir sure meydana getirin.
1: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْو۪يلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِم۪ينَ
0: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
0: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?''

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa, sen mi doğru yola ileteceksin?
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.

gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

0: Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.
1: وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar.

0: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ
1: De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.
0: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ
1: De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara, şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir.

Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı, siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir.

0: O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaz.

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un.
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Ey Muhammed! De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

0: De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?
1: وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.

0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: Lehumul busra fil hayati dunya ve fil ahireti.

0: Onlar için dünya hayatında da, ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: أَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: Huvellezî ce'ale lekumul leyle li teskunû fîhi ven nehâre mubsirâ.

0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيِّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Yanınızda O'nun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

0: Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقَنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَر۪ينَ
0: Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi.

0: فِي الْأَرْضِ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ
1: Onlar da Musa'ya, "Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de, yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz," dediler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
1: Firavun, "Bana bütün bilgili sihirbazları getirin," dedi.

0: seyubtiluh. İnne Allaha la yuslihu amalel mufsidin. Ve yuhikkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mucerimun.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, "Ey kavmim! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olan kimselerseniz, yalnız O'na güvenin," dedi.

Onlar da, biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar dediler.

0: وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele dedik.
0: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ

0: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: Musa, ey Rabbimiz, sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz,

0: İsrail'e ve ene minel muslimin.
1: Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, "Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım," dedi.

0: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.''

0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
1: İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minûn.

Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

0: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.
1: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
0: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
1: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
0: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

0: اَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ فَلَا اَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
0: وَاَنْ اَقِمْ وَجَهَكَ لِلْدِّينِ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun, dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O, bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
0: De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
0: Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında, Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir.

Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

0: O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.
1: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlâ Allâhi marci'ukum ve huve alâ kulli şey'in kadîr.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeyi

0: diye gücü yeter.
1: Ela innahum yathnun sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshun thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bi zatis sudur.
0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü O kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 11. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey meleklerin ve ruhun sahibi olan Rabbim! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey yardımcıların yardımcısı! Ey en büyük yardımcı! Ey kolaylaştıran her şeyi! Ey müessir! Ey yoluna ram olduğum Allah'ım! Rabbim, en büyük yardımcı adınla senden, müessir adınla yardım diliyorum. Gönlümde bir elem, kalbimde bir yanma, gizlimde vurgunlukla, içimde depreşmeyle gelen irade nasip eyle bana. İrade sahibi olmam için yardım et Rabbim. İrademi senin iradene teslim etmemi nasip eyle bana. Hakikate çağıran çağrına bütün kalbimle icabet etmemi nasip eyle. Rabbim, her anımı sana hasretmemi nasip eyle bana. Uykumun yenilgiden, yememin ihtiyaçtan, konuşmamın zaruretten olmasını nasip eyle. Her anımı sana hasretmem için bana yardım et Rabbim, müessir adınla. Müessir adınla Rabbim, senin nazarından haya etmeme, sana ulaştıran sebeplerin peşine düşmeme, kabirde faydası olmayan fuzuli bilgiden sıyrılmama yardım et ve beni en kolay yola muvaffak kıl Rabbim. Ey Rabbim, ey müessir, Resullerin haberlerini doğru anlamama yardım et. Kalbimi senin yolunda sabit kıl. Kalbimi senin yolunda kararlı kıl. Allah'ım, fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla yardım et bana. Güç ve kuvvet yalnız senindir. Yalnız senden yardım dileyip yalnız sana ibadet ederim. Yalnız sana güvenirim. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla nefsini tezkiye edenlerden olmam için bana yardım et. Kötü ahlaktan beni arındır Rabbim. Bir damla sudan yarattığını asla unutturma bana. Ve bana yolu kolaylaştır Rabbim. Çabalarımız darmadağınık şimdi. Ruhumuz darmadağınık. O güzel müessir adınla Rabbim, kendimizi toplamamıza yardım et. Kur'an'ın istikametince yürümemizi bize kolaylaştır. En kolaya ulaşmamıza yardım et. Cimrilikten uzaklaşmamıza yardım et. Bizi hayırda yarışanlardan eyle Rabbim. Rızan için attığımız her adımı bize kolaylaştır. Bizi ateşin azabından koru. Ey işleri kolaylaştıran Rabbim! Ey müessir! Resulullah Efendimizin diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, duamı kabul buyur dergahında. Ya Rabbi! Sen bildiğin için senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Ve kudretin yettiği için ben senden kuvvet ve takat isterim. Ve hayra ermeyi senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem. Sen her şeye kadirsin. Bense kadir değilim. Sen bütün gaybleri bilensin. Yöneldiğim her işi ister yakın ister uzak bir yararı dokunacaksa nasip etmeni. İster yakın ister uzak bir zarara uğrayacaksam onu benden çevirmeni dilerim. Ve benim için ayrı neredeyse yarat. Sonra da beni ondan hoşnut et Rabbim.

Şeytanın hileleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kısım. Allahü Teala Nisa suresi 118, 119 ve 120. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor: Allah o şeytanı rahmetinden kovdu. O da dedi ki: Muhakkak kullarından bir muayyen pay edineceğim. Onları sapıklığa çağıracağım. Onları gerçekten sapıtacağım. Kendilerini uzun emellere düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı bir dost edinirse, gerçekten bir ziyana düşmüştür. Şeytan onlara vaat eder, onları uzun emel ve kuruntulara düşürür. Şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmadan başka bir şey değildir. Allahü Teala Araf suresi 12 ile 18. ayetler arasında şöyle buyuruyor: Allahü Teala şeytana, ben sana secde ile emretmişken seni secde etmekten alıkoyan neydi? Buyurdu. Şeytan şöyle dedi: Ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allahü Teala şöyle buyurdu: Hemen in oradan. Sana cennette kibirlenmek gerekmez. Haydi çık. Çünkü sen hor ve bayağı kimselerdensin. İblis, bana kıyamete kadar ömür ve mühlet ver, dedi. Allahü Teala da, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. Şeytan, öyleyse beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, insan oğullarını saptırmak için, muhakkak senin doğru yoluna oturacağım, vesvese verip pusu kuracağım. Sonra onlara, önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükrediciler bulmayacaksın, dedi. Allahü Teala buyurdu: Ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun ki onlardan her kim sana uyarsa cehennemi hep sizden dolduracağım. Allahü Teala Hicr suresi 16, 17 ve 18. ayetlerde şöyle buyuruyor: Gerçekten biz gökte burçlar yarattık ve göğü bakan kimseler için yıldızlarla süsledik ve göğü taşlanan her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan vardır ki onu apaçık bir yıldız takip eder. Allahü Teala

Suresi 98, 99 ve 100. ayetlerinde ise şeytan için şöyle buyuruyor: "Şimdi Kur'an okumak istediğin zaman hemen o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Doğrusu şu ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerine o şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak kendisini veli edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır." Allahü Teala İsra Suresi 27. ve 53. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Mü'min kullarıma söyle ki en güzel kelimeyi söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki şeytan insan için açık bir düşmandır." Allahü Teala Kehf Suresi 50. ve 51. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Yine hatırla o vakti ki biz meleklere Adem için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan cinden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da şeytanı ve ona bağlıları kendinize dost edinir misiniz ki onların hepsi size düşmandır. Bunu yapmak zalimler için ne fena bir değişmedir. Ben şeytan ve yaranını ne göklerle yerin yaratılışında ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım. Ve hiçbir zaman insanları sapıtanları yardımcı edinmiş değilim." Allahü Teala Meryem Suresi 68. ayetinde şöyle buyuruyor: "Rabbine andolsun ki biz onları şeytanlarıyla beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız." Allahü Teala Fatır Suresi 6. ayetinde şöyle buyuruyor: "Hakikaten şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Çünkü o etrafına toplanan avanesini ancak cehennemlik olsunlar diye çağırır." Allahü Teala Yasin Suresi 60. ve 62. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Ey Adem oğulları, şeytana itaat etmeyin. O size açık bir düşmandır diye size öğüt vermedim mi? Böyleyken içinizden birçok kimseleri şeytan yoldan çıkardı. O vakit niye düşünür, akıl eder olmadınız?" Allahü Teala Saffat Suresi 6, 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Gerçekten biz en aşağıda olan gökyüzünü yıldızlardan ibaret bir süsle donattık. Hem o göğü itaatten çıkan her şeytandan koruduk. O şeytanlar melekler topluluğunun kelamını dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar, uzaklaştırılırlar. Onlara ahirette devamlı bir azap var. Ancak meleklerin sözünü bir çalıp kapan olur. Onu da yakan parlak bir yıldız takip eder." Allahü Teala Zuhruf Suresi 36. ve 37. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Her kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu ona arkadaştır. Muhakkak ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin hidayete erdirildiklerini sanırlar." Allahü Teala Mülk Suresi 5. ayetinde şöyle buyuruyor: "Celalim hakkı için biz en aşağı semayı yıldızlarla donattık. Bir de onları şeytanlara taş atmalar kıldık. O şeytanlara
ahirette çılgın ateş azabı hazırladık. İkinci kısım. Şeytan Allahü Teala'dan, her iyilikten ve cennetten uzaktır. Cehenneme ve ateşe yakındır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemden uzak ve cennete yakın olmak ve Allahü Teala'yı görme şerefine kavuşmak için şeytan-ı racimin şerrinden Allahü Teala'ya sığınmakla emrolundular. Bu emirle Allahü Teala, "Ey kulum, şeytan benden uzak, sen ise bana yakınsın. Halinin, şanının ve vaktinin kıymetini bil. Edebini güzel eyle ki şeytan herhangi bir şekilde sana yol bulmasın," der. "Seni hileyle tuzağına düşürmesin. Emirlere uymada, yasaklardan kaçmada, malına, ailene, çocuğuna gelecek olan kazaya razı olmada, edep ve şartlarını, tavır ve hareketlerini güzel ve makul eyle," der. Bu anlatılan şekilde kulun eûzü'ye devamı olursa, şeytanın fitnesinden ve vesvesesinden, nefsinin kötü düşüncelerinden, kabrin azap ve sıkıntısından, kıyametin dehşet ve şiddetinden, cehennemin elem ve kederinden kurtuluş beraatı ele geçer. Böyle olan bir kul, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle cennet-i mevada Allahü Teala'ya yakın olur. Herhalde devamlı Allahü Teala'nın nimetleri içerisinde bulunur. Nisa suresi 69. ayetinin "Onlar ne güzel refiktir" sırrına mazhar olur. Allahü Teala İsra suresi 65. ayetinde şöyle buyuruyor: "Doğrusu benim o gerçek kullarım var ya, senin ey şeytan, onlar üzerine hiçbir hakimiyetin yoktur. Rabbin ise vekil olarak yeter." Şeytana uymak her kötülüğün esasıdır. Şeytana uymamakla saadet-i ebediyeye, nimetlere, rahata, hidayete ve ebedi cennete kavuşulur. Eûzu okuyan kulun istifadesi. Kul eûzu okuyunca 5 şeyden istifade eder. Bunlar: 1. Din ve hidayet üzere sabit olur. 2. Şeytanın şerrinden, kötülüğünden ve aldatmasından selamette olur. 3. En sağlam kaleye girer. 4. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle bulunur. 5. Gökleri ve yeri yaratan Allahü Teala'nın yardım ve ihsanına kavuşur. Bazı geçmiş kitaplarda bildirilir ki, Araf suresi 17. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi, şeytan Allahü Teala'ya, "Sen beni rahmetinden kovdun, uzaklaştırdın. Ben insanlar için senin doğru yolun olan İslam dini yoluna oturup, önlerinden gelip öldükten sonra dirilmek ve haşrolmak gibi ahirete ait işlerde onları şüpheye düşürürüm. Arkalarından gelip onları dünyaya düşkün ederim. Sağ taraflarından gelip taatlerine uç ve riya karıştırırım. Sol taraflarından gelip kalplerine günah lezzetini veririm," der. Bunun üzerine Allahü Teala ona şöyle cevap verir: "İzzet ve celalime yemin ederim ki ben onlara eûzu okumakla emrederim. Onlar eûzu okuyup bana sığındıklarında ben onları sağ taraflarından hidayetle, sol taraflarından inayetle, arkalarından ismetle, önlerinden nusretle korurum. Senin vesvesenin onlara zararı ve tesiri olmaz ey mel'un," dedi. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Bir kimse günde bir defa eûzu okumakla Allahü Teala'ya sığınsa,

Allahü Teala o kimseyi o gün korur. Başka bir hadis-i şerifte âlemlerin seyyidi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evuzu okuyarak günah kapılarını kapayınız. Besmele okuyarak taat kapılarını açınız. Bazıları da şeytan mümini saptırmak için her gün 360 asker gönderir. O mümin Allahü Teala'ya sığınınca Allahü Teala o müminin kalbine 360 defa nazar eder. Her nazarında şeytanın askerinden birini helak eder demişlerdir. Şeytanın korktuğu şeyler. Şeytanın korktuğu ve kaçtığı şeyler evzu okumak ve ariflerin kalplerindeki marifet nuru ve şualarıdır. Eğer ariflerden değilsen, arifler derecesine çıkıncaya kadar takva sahiplerinin Allahü Teala'ya sığınmaları gibi sığınmaya evzu ile devam eyle. O dereceye çıktıktan sonra kalbindeki nurun şuası şeytanın şevketini, tesirini kırar. Askerini perişan eder. Senin hususiyetin onun gücünü yener. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a radıyallahu anh "Ey Ömer, şeytan senin gölgenden kaçar." buyurmuştur. Bazıları da şeytan Ömer'i radıyallahu anh görünce sara hastalığına tutulmuş kimse gibi düşerdi demişlerdir. Şeytan bir kimsenin kendisine düşmanlığını ve çağırmasını aldırmayacağını, sıdk ve sebatını bilirse, o kimseden ümidini keserek onu terk eder. Başkasıyla uğraşmaya başlar. O kimse de ancak arada bir gizlice ve hırsızlık şeklinde şeytan tarafından vesvese ve tefrika zuhur eder. Bunun için kulun halinin doğruluğuna devamı, uyanık bulunması, şeytanın gelmesine, aldatmasının zuhur etmesine karşı ayık ve düşünceli olması lazımdır. Çünkü şeytanın aldatması gayet ince, düşmanlığıysa köklü ve pek eskidir. Şeytanın vesvesesi insanın derisinde, etinde, kanında, sinirlerinde, damarlarında cereyan eder, akar. Şeytanla savaşırken neler yapmalı? Şeytanla savaşırken ve onun aldatmasına kapılmamak, tuzağına düşmemek için yardım istenecek şeylerin birincisi kelime-i tevhid ve Allahü Teala'yı anmaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki "La ilahe illallah benim kalemdir." Bunun için La ilahe illallah diyen benim kaleme girer. Benim kaleme girense azabımdan emin olur buyurulmuştur. Yine buyurdu ki bir kimse halis ve muhlis olarak La ilahe illallah dese cennete girer. Şeytan azaba sebeptir. Bundan anlaşılıyor ki bir kimse La ilahe illallah kelimesini söylese Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınsa ve şeytan onu bu halde görse ondan uzaklaşır, yanına yaklaşamaz. Bu durumda o kimse düşman karşısında kalkanla düşmanının silahından kurtulduğu gibi şeytanın zararından kurtulur. Bunun gibi Besmele-i Şerife'yi çok söylemekle şeytanla savaşılmış, onun hile ve aldatmalarına karşı besmeleden yardım alınmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin şeytanın telef olmasına ve helakine beddua ettiğini işitince şöyle buyurdu. Böyle deme. Zira şeytan kibirlenir ve seni yenmek için elimden geleni yaparım der. Ancak Euzu Besmele oku. Bu durumda şeytan küçülür. Zerre gibi hor ve hakir olur. Bunun gibi Allahü Teala'nın fadlına güvenip

dünyayı isteyenlerden, onların mallarından, hediyelerinden, medihlerinden, övmelerinden ve hırslarından ayrılmakla da şeytanın hile ve aldatmalarına karşı durmakta yardım görülür. Zira dünya ve dünyayı sevenler, şeytanın malı, askeri ve takımıdır. İnsanın da malı, mülkü ve çeşitli sebepleri vardır. Onun için lazım olan bunların hepsinden sevgiyi kesip, Allah-u Teâlâ'nın lütfuyla kimseye muhtaç olmayıp, her halinde ve işinde Allah-u Teâlâ'ya güvenmesi, tevekkül etmesi, dönmesidir. Haram ve şüpheli şeylerde insanlara minneti terk, dünyanın mübah ve helalini az kullanmakta zühdü, vera ve takva yolunu tercih etmelidir. Araştırmadan, incelemeden, ateşin odunu yakması gibi bulduğunu yememelidir. Yediğinin ve içtiğinin nereden olduğunu düşünmeyen, haram veya şüpheli olup olmadığına bakmayan için, kıyamet günü Allah-u Teâlâ'nın inayet ve ihsanı zuhur etmez. Bundan anlaşılıyor ki, kulun yukarıdaki hallerde vera, takva üzere bulunması, haram ve şüpheli şeylerden sakınması lazımdır ki, şeytan ondan ümidini kessin ve o kimse Allah-u Teâlâ'nın yardım ve merhametiyle şeytanın kötülüğünden ve aldatmasından kurtulabilsin. Bir kimse bildirdiğimiz kelime-i tevhidi ve besmeleyi okumazsa, Zuhruf suresi 36. ayeti kerimede bildirildiği gibi, şeytan onun kalp ve göğsünde yakini olur, ondan ayrılmaz. Bazen namazdayken şeytan onu vesveseye düçar eder. Bazen haram ve mübahlardan, nefsin şehvetlerinin yolsuz yerlerden teminine çalıştırır. Bazen de iyiliklere acele etmekten, sünnetleri, vacipleri, farzları, ibadetleri, nafileleri vaktinde yapmaktan onu geciktirir. Bu durumda o kimse dünya ve ahirette hüsran ve ziyanda olur. Böyle olan bir kimse kıyamette şeytanla haşrolur. Bazen de ömrünün sonunda imanından olur. Kıyamet günü şeytan, Karun, Firavun ve Haman'la beraber ebedi olarak cehennemde kalır. İmanın gitmesinden ve şeytana uymaktan her an Allahü Teala'ya sığınırız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: Alçak ve Allahü Teala'nın düşmanı olan şeytan 7 yumurta yumurtladı. O yumurtalar onun insanlara musallat edeceği çocuklarıdır. Birincisinin adı methestir. Bu bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır. İkincisinin adı hadistir. Bu ise Allahü Teala'yı unutturmak, namazda olanı öteye beriye baktırmak, esnetmek ve uyku getirmek için namaz kılanlara müvekkeldir. Hatta sizden biriniz uyur ve ona sen uyudun dendiğinde uyumadım deyip abdestsiz olarak namaza durur. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizden biriniz kendisi için namazın yarısı, dörtte biri veya onda biri sevabını almadan namazdan çıkar. Halbuki günahı sevabından fazla olur. Üçüncüsünün adı Zelniyundur. Bu ise sokaklarda görevlidir. Yani sokaklarda, pazarlarda bulunanlarla uğraşır. Onlara tartarken az tartmayı, satarken malını methetmeyi, hile yapmayı emreder. Dördüncüsünün adı Beterdir. Bu, belaya yakalanan kimse için görevlenmiştir. Belaya uğrayan kimseye yakasını yırtmayı, yüzünü tırmalamayı, ah of gibi sözler söylemeyi, beddua etmeyi ona güzel gösterir. Bu musibetten elde edeceği sevabını yok etmeye çalışır. Beşincisinin adı Menşut.